Sanma ki bitiyoruz, sanma ki tükenecek. Tarifsiz bu sevda bir elebet sürecek.

Beni terk edişin mümkün mü senin? İstersen bir dene de gör güzelim. Benimle yaşarsın, benimle ancak, yoksa sevgimle boğarım seni.

ve kutularında mutluluğu getireceğim kapına. Önce saçlarından, sonra yanaklarından ve sonra alnından öpeceğim. Sonra acılarını alıp çok uzak bir yerlere gideceğim. Belki güneşe ereceğim. Yaz bir kenara.

söylediklerimi daha önce uydurduğun yalanlarla bir tutma. Belki en güzelleri değildir ama dost doğrudur göz bebeğim, dost doğrudur inan bana. Yaz bir kenara, yaz meleğim.

seveni ne de gideni. Hepsinden vazgeçtim. Aşklarım dillere düştü sayenizde. Buymuş aşk bestesi dedikleri.

0: Fatih Yıldırım ve Umut Bezgin'le Kafa Açan Uzman birazdan Alem Efendi. Reklam.
1: İletişim teknolojileri gelişiyor, radyo yayıncılığı dijitalleşiyor. DAB Plus, karasal sayısal radyo yayıncılığında kullanılan yeni nesil bir yayın teknolojisidir. Yeni nesil DAB Plus teknolojisi sayesinde artık tek bir frekans üzerinden ondan fazla radyo yayını çok daha yüksek kalitede sunulabiliyor. Üstelik bu teknoloji yüksek enerji tasarrufu sağlayarak çevreyi de koruyor. Dijital radyo ile sesin yanı sıra metin, görsel ve anlık bilgilere de ulaşabilirsiniz. DAB Plus yayınlarını dinlemek için uyumlu radyo veya araç multimedya sisteminizden DAB Plus seçeneğini seçmeniz yeterli. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'yla Radyo ve Televizyon Üst Kurulu koordinasyonunda İstanbul, Ankara ve İzmir'de devam eden DAB Plus test yayınları dinleyicilerini bekliyor.

0: saat 7. Bu bir reklamdır. Ama dememek için ama sigorta.
1: Alem FM. Alem FM Haber Merkezi'nden Mutlu Günler. Adana'da yaşanan 4,8-4,9'luk iki sarsıntının ardından 4,4'lük ve 4,3'lük iki deprem daha meydana geldi. Osmaniye'de de 5,2 büyüklüğünde deprem oldu. Sarsıntıların ardından şu ana kadar bildirilen herhangi bir olumsuzluk bulunmadığı belirtildi. Fon soruşturması sürüyor. Başsavcılık eski SPK Başkanı İbrahim Ömer Gönül hakkında görevi kötüye kullanma suçundan soruşturma yürütülebilmesi için izin talep etti. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ise Gönül hakkında ön inceleme ve araştırma yapılması için teftiş kurulunu görevlendirdi. İstanbul'daki bazı dava ve soruşturmalara maddi menfaat karşılığında müdahale edildiği iddialarına ilişkin soruşturma başlatıldı. Aralarında eski İstanbul 4. İcra Hukuk Mahkemesi hakiminin de bulunduğu 8 kişi tutuklanırken firari 2 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Diyarbakır'ın Bismili ilçesinde 3 işçi kaynak yapmak için dama çıkardıkları sacın yüksek gerilim hattına temas etmesi sonucu elektrik akımına kapıldı. Bir işçi hayatını kaybederken 2 çırağı ağır yaralandı. Fransa'da eğitim koşullarının iyileştirilmesi ve personel sayısının artırılması talebiyle başlayan eylemler sürerken hasar gören yaklaşık 500 okulda eğitime ara verildi. 17 Eylül'den bu yana 24'ten fazla okul ateşe verilirken 78 eğitim görevlisi yaralandı. Ticaret Bakanlığı, e-ticarette sahte yorum ve puanlarla tüketiciyi kandıran işletmelere karşı harekete geçti. Sahte yorum ve puana yer veren sitelere erişim engeli getirildi.
0: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır. Mutfaklarınıza yenilik getiren Uğur, Fatih Yıldırım ve Umut Bezgin'le Kafa Açan Uzmanı sunar. Reklam.
2: Akbank ticari kartlarda bir ilk, KOBİ'lere kazandıran yenilik. Business Plus programıyla vergi ve SGK ödemelerinde 3'e varan taksit, havalimanı ayrıcalıkları, akaryakıt ve restoran harcamalarında %15'e varan indirimden yararlanmak için hemen ticari karta başvur. Detaylar akbank.com'da.
3: Yatağınız kadar uyku kalitenizi belirleyen yastıklar %20 indirim fırsatıyla Yatsan mağazaları ve yatsan.com'da. Güzel bir
4: yatsan. Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.

0: ürünler ve her gün yepyeni sürpriz fırsatlar seni bekliyor. Hemen keşfet, hızlı ve güvenli alışverişin tadını çıkar. Peugeot Rifter'la tanış, hayatı Rifter yaşa. SUV kodları, 3 pençe ışık imzası ve LED farlarıyla etkileyici bir tasarım, iCockpit ve gelişmiş sürüş destek sistemleriyle benzersiz bir sürüş keyfi sunan Peugeot Rifter, dizel motoruyla verimliliği en üst seviyeye taşıyor. Üstelik şimdi 1 milyon TL'ye varan kredi avantajıyla Peugeot showroomlarında. Siz de hemen uygun finansman koşullarıyla Peugeot Rifter sahibi olun. Detaylar Peugeot.com.tr'de.
1: Peugeot.

Şansa yer yok. 2000 TL'lik yakıt alımına 250 TL'ye, 3000 TL'lik alıma 450 TL'ye, 6000 TL'lik yakıt alımına 900 TL'ye varan pozitif puan hediye. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.

0: köşesinde.
1: İstanbul Alışveriş Merkezi, İstanbul'un kalbinin attığı yerde, İstanbul Finans Merkezi'nde. Hayatın merkezi seni bekliyor.
2: Yamanlar Oto Ekspertiz'de aracınız emin ellerde. Ferdi Gökçe tecrübesi ve güvencesiyle.
3: Yamanlar Oto Ekspertiz.
4: Sıradaki şarkı Happy Jean'den uygun fiyatlı kasko teklifi dileyenlere gelsin.

0: Hanımlar beyler, çok kıymetli Alem Efendim dinleyenleri, günaydınlar, iyi sabahlar. Şov başlar. Uğur Derin Dondurucu'nun katkılarıyla karşımızda ballı lokma tatlımız, canımız ciğerimiz hoşamız var. Hemen onu karşılayalım. Hocam günaydınlar. Nasılız bu sabah, nasılız?
1: Gayet iyi sevgili Yıldırım.
0: Güzel.
1: Güzel kalktık, güzel geldik, güzel başladık diye düşünüyorum.
0: Serin bir İstanbul sabahı. Yağmur yok, kar, kış kıyamet yok ama serin. Ama böyle güneş olacak gibi de bir havada var.
1: Olacak, güneş olacak sevgili Yıldırım. Güneş mi çıkacak? Hafiften böyle bir bu hafta hafiften güneşi göreceğiz. Birazcık böyle ne derler ona, bir vücutlarımız, kemiklerimiz ısınacak sevgili Yıldırım. Geçen hafta yağmur vardı biliyorsunuz.
0: Evet.
1: Onu bu haftalık geride bıraktık gibi görünüyor.
0: Hadi bakalım. Ne sıcaklarıydı, bilmem ne sıcakları geliyordu.
1: Bastırma.
0: Bastırma.

0: Evet, güzel kızımız Sena'mız da burada. Sena'cığım günaydınlar.
1: Günaydın abicim.
0: Şimdi 9'a kadar beraber sevgili dinleyiciler. İlk kez dinleyenler varsa birkaç hatırlatmamız olsun, bilgilendirme. Yani bugün uçakta da bir yere gideceğin zaman bir bilgilendirme geçerler.
2: Anons
0: uçakta
2: geçerler.
0: Değil, otobüste de gideceğin zaman anons geçerler. Mesela ne derler otobüste? İşte Bolu'da duracağız. Bir 3 saat sonra bir daha duracağız. Şöyle olacak, böyle olacak filan. Uçakta da keza öyle.
2: Emniyet
0: kurallarına uyun
2: falan. Uyalım,
0: bizde bir emniyet kuralı yok. Acil bir reklama gidiş anında önce çocuğunuzun sonra kendinizin
2: kulaklarını kısın.
0: Kulaklarını kısın. Hafta sonu ne yaptın sen hocam? Cumartesi pazarı nasıl geçti?
2: Hafta sonu sevgili Yıldırım, cumartesi pazar herhangi bir yere gitmedik. Ev ve etrafındaki işleri halletmek suretiyle hafta sonunu geçirdik sevgili Yıldırım. Hmm. Enteresan bir olay yaşandı güzel mı yaşanmadı mı onu düşünüyorum. Herhangi bir şey yok.
0: Güzel.
2: Yani siz ne yaptınız? Balık balık var mı?
0: Yok, hiçbir şey yok.
2: Hiçbir şey yok.
0: Bomboş.
2: Yine boş mu?
0: En
2: güzel ve güzel.
0: Yok yani.
2: Boş.
0: Taş, sıradan.
2: Ne bileyim, seviyorsunuz ya böyle bir şey yapmadan bazen evde olmayı falan. O yüzden sordum. Güzel
0: evet,
2: mi geldi?
0: Bir şey yapmadım ama çok da sevmedim bu hafta sonu. Bizim Selahattin'i, Selo'yu gördüm. Şeyde,
2: markette
0: dışarıda
2: mi?
0: Dışarıda bir yerde.
2: Dışarıda.
0: Bir AVM'de gördüm.
2: Peki bu durum senin hoşuna gitti mi?
0: Geçen hafta da pazar günü görmüştüm.
2: Takip ediliyor olabilir misin?
0: Kendisini başka bir AVM'de görmüştüm. Bu sefer başka bir AVM'de gördüm. Güzel değildi ya, ben bu hafta sonu sevmedim.
2: Güzel,
0: sevmedim
2: güzel.
0: Biraz para harcadık. Sena, ne yaptın hafta sonu?
1: Ben de ev ve çevresindeydim abicim, dinlendim genel olarak.
0: Ev ve çevresi dediğin AVM falan mı?
1: Yok, AVM değil. Bir kere hastaneye gittim sadece.
0: Ay canım benim. Evet. Geçmiş olsun.
1: Sağ ol abicim. Teşekkür
0: ederim. Her şey yolunda mı?
1: Yolunda, farenjit olmuşum.
0: Var, olsun be, farenjit nedir ya?
2: Olur, etraf kaynıyor.

0: Hastalık değil, farancit gibi söylemezdik eskiden farancite.
1: Farancılarım azmış derdik.
0: Öyle derdik.
1: Öyle derdik. Farancılarım birazcık arız oldu.
0: Etraf derdik. Biraz hasta. Değil mi? Çevre
1: evet,
0: biraz
1: çocuklarda
0: hasta.
1: Falan var, okullarda var. Okullardan yetişkinlere bulaşıyor, çocuklardan yetişkinlere. Etrafta hapşıran, öksüren, aksın.
0: Bir öneriniz var mı Sayın Hocam? Bir öneriniz var mı?
1: Çocukları okula göndermeyelim.
0: Oğlum öyle öneri olur mu? Uygulanabilir bir okullar, öneriniz var.
1: Hastalıklar okullardan geliyor. Uygulanabilir öneri takviye edici gıdalar sevgili
0: takviye
1: Yıldırım.
0: Takviye edici gıda. Ne mesela?
1: Gıdalar. Mesela ne gıda? Yapacağız sevgili Yıldırım? Hmm. C'mizi, D'mizi falan vitaminlerimizi
0: bir şey yok mu? Doğal alacağız. Doğal çorbaydı bilmem neydi.
1: Çorbayla şöyle kelle paça mesela herkes sevmez. Şimdi ben önereceğim kelle paça diyeceğim. Herkes yemeyecek sevgili Yıldırım.
0: Sinirleneceğim.
1: Şöyle dilli yanaklı bir çorba önereceğim. Kolajen, bol kolajenli sevgili Yıldırım. Böyle bağışıklık sistemini güçlendirici çorbalar önereceğim. Kimse bir mercimek diyecek, bir şey diyecek.
0: Eyvallah. Hocam hadise uzmanı olarak hocama sorar mısınız? Az önce çaldığınız şarkıda falan gibi sesler çıkarıyor hadise. Neden böyle sesler çıkarıyor diyor.
1: Girişte böyle yapar sevgili Yıldırım. İlk girişte böyle sesler gelir.
0: Bir şey yok yani.
1: Ya normal böyle.

0: Hocama sorar mısın arabasını sattı mı diyor. Cuma günü değerli dinleyenler hocamızı aradık canlı yayında. Ben aramadım tabii, galerici bir dinleyicimiz aradı Samsun'dan. Arabasını satmaya çalışıyor, ben ayarlarım abi dedi. Hocamıza kıyamadığımız için canlı yayında
1: güldük.
0: Ve o da anladı. Aradı mı sonra seni satmak için?
1: Aradı sevgili Yıldırım. Satmak için işte hala halatı sormak için aradı. Ne yapıyorsun, ne ediyorsun falan filan dedim. Ben satmıyorum. Ben orada piyasayı manipüle etmek için varım dedim. Araç fiyatlarını biraz yukarı çekmek için işte benim sahte 4 ilanım daha var dedim. Öyle helalleştik. Herkes yoluna
0: eyvallah
1: gitti.
0: Baktı, eyvallah. Bursa'dan selamlar. Oğlum Mehmet Ertuğrul'u uyandırır mısınız? Uyandıralım.
1: Mehmet Ertuğrul! Ah kuzum!
0: Ah annem!
1: Ah kuzum! Pazartesi oldu. Bu vatanın milleti sana ihtiyacı var Mehmet!
0: Ahmet Sulun sabahın stikerini aldı. Aleme plaka göndermiş. Çorbamızı limon sıksak vitamin olur mu diyor sayın hocamıza, sorar mısınız?
1: Olur,
0: soralım.
1: Olur sevgili Yıldırım. Şöyle birazcık karabiber gezdiririz, kırmızı toz biber gezdiririz. Oh.
0: Kahvaltı önerisi vermediniz demiş. Sena kızımızı mikrofonla açar mısınız diyor Burcu Hanım. Hemen açalım. Evet, Sena kızımız kahvaltı önerisi diyor.
2: Kahvaltı önerisi şöyle protein, sucuklu yumurta yiyelim diyorum. Nasıl olur?
0: Çok sıra dışı Sena, bazen beni çok şaşırtıyor bu kız ya.
1: Değiştirelim ya, bu şeyden gittik ya sevgili
0: Yıldırım. Buna mı hazırlandı acaba?
1: Böyle çorba morba yaptık ya sevgili Yıldırım. Şey desek mi? Analı kızlı sever misiniz?
0: Analı kızlı sever miyim? Biraz erken oldu ama. Analı kızlı yok, sevmem.
1: Öğlen mi illa ki? Sabah öğlen, birazcık şey mi yaparsın? Sabah çok yorar mı biraz. Yorar mı sabah?
0: Evet.

0: Çok
1: tereyağını koy mu koyduk koy şey yapmayız. Tereyağını yapmayız.
0: Yok ya ben analı kızı
1: sevmem. Tamam sen sucuklu yumurtaya devam
0: sucuklu
1: o zaman.
0: Yumurtaya devam. Allah.
1: Ben alıyorum
0: çok erken çünkü.
1: Ben kendimi alıyorum.
0: Çok erken çünkü.
1: Tamam.
0: Müşteri yok.
1: Tamam.
0: Analı kızı isteyene ayır diyemeyiz ama yani. Buradan afiyet bal şeker.
1: Afiyet olsun herkese.
0: Peki İstanbul yol durumu?
1: İstanbul trafiği sevgili Yıldırım %49'da günü açtı.
0: Fena değil.
1: %49 pazartesi. Artar bu ama.
0: Artar.
1: Bir de şöyle bir şey var
0: kazalı
1: sevgili
0: bir yer
1: Yıldırım.
0: Var mı kazalı?
1: Var işte onu söyleyeceğim. Bir de hep böyle trafik olan bir yer var. Esenyurt'tan Mahmut Bey gişelere gelen kısım var ya. Şimdi orada... gidişli gelişli bir trafik söz konusu. Şöyle ki Altınşehir Bahçeşehir yönü sol şerit trafik kazası. Orada bir şerit trafiğe kapalı. Diğer şerit de ona baktığı için orası da bir şerit trafiğe kapalı gibi duruyor.
0: Evet.
1: Dolayısıyla orada bir trafiğiniz olacak. Oradan gelenlere duyurulur. Avcılar gişeleri doğru da yoğunluk var. Kaçabilen bir baksın E5'e doğru. Bir baksın. Anlık olarak bir baksın haritasına.
0: Bir gerginlik paçalarımdan akıyor diyor. Hocam diyor bir içimizi rahatlatabilir mi? Alan oluyor.
1: Ne oldu hayırdır inşallah.
0: Allah ismi de yazmıyor dinleyicimizden ama çok gergin uyanmış herhalde.
1: Pazartesi sabahı.
0: Ya retro metro
1: ödeme
0: var
1: mi
0: diyorlar.
1: Ödeme mi var?
0: Ondan olabilir mi acaba? Ödeme retro. De olabilir de.
1: Bitmiyor. Retro bitmiyor
0: retro
1: sevgili
0: Retro var
1: Yıldırım.
0: Ondan. Retro var retro.
1: Kaç gün daha var? 15 gün daha mı var retro?
0: Allah belasını versin o retro.
1: 20 Ekim'e kadar. Retroyu da bir de uzun tutuyorlar ki sevgilim söyledikleri çıksın diye. Retro 3 ay retro mu olur ya? Olmaz ki yani.
0: Evet. Dur bakayım dur
1: Günaydın
0: bakayım.
1: Günaydın Akhisar.
0: Neden gerginsiniz diye sorduk. Dur bakayım cevaplar gelecek mi acaba? Arife Hanım. Ha Arife Hanım yazmış.
1: Ha, ödeme,
0: ödeme
1: mi?
0: Ödeme var mı?
1: Ödeme var. Ya, ödeme var
0: tamam ödeme var diyor.
1: Aybaşı ödeme geldi.
0: Gerildik diyor.
1: Ödemeler
0: aybaşı ödemesi.
1: Geldi. Hadi bakalım.
0: Ya, çok normal.
1: İnşallah kolay kolay ödersiniz.
0: Eşim yanımda her sabah olduğu gibi siz dinliyoruz. Ona bir sürpriz yapar mısınız diyor. Mustafa Çankar.
1: Mustafa Çankar günaydın. Günaydın.

0: içer, sağlam kafa, sağlam vücuda bulunur. Şimdi spor yapıyoruz, hazır mıyız?
1: Hazırız.
0: Türkiye radyolarının en kalabalık aktivitesi. Sizinle beraber binlerce insan spor yapacak şimdi. Siz de eşlik edin lütfen. Hazır mıyız?
1: Evet.
0: Önce boynumuzdan başlıyoruz. Sola ve sağa yatıracağız. Sola.
1: Sol.
0: Sağ.
1: Sağ.
0: Sola.
1: Sol.
0: Sağ.
1: Sağ.
0: Sola.
1: Sol.
0: Sağ.
1: Sol.
0: Öne.
1: Öne.
0: Arkaya.
1: Arkaya.
0: Öne.
1: Öne.
0: Arkaya.
1: Arkaya.
0: Yapmayanlar var görüyorum.
1: Oo. Yap.
0: Yap. Yap. Yap. Güzel. Çevir. Çevir kafayı. Senacığım çevir. Çok güzel. Şimdi eller belde.
1: Eller belde.
0: Çevir. Çevir.
1: Şu.
0: Çevir. Güzel işte bu.
1: Şu. Benim tutukmuş ya. Çevirirken anladım.
0: Şimdi elleri ileri al. İleri al elleri.
1: İleri aldım.
0: İleri al elleri.
1: Hareket yapıyoruz.
0: Yumruk yapacağız ve bırakacağız.
1: Yumruk.
0: Yumruk bırak. Yumruk bırak.
1: Yumruk bırak.
0: Yumruk bırak.
1: Yumruk bırak.
0: Harika. İlle öyle yapma. İlle öyle yapma. Bana doğru yapma.
1: Evet. Alıştırıyorum. Eli ısıtıyorum gün içerisinde hazırlık. Biri bir şey isterse diye.
0: Şimdi. Bana doğru yapma.
1: Tamam.
0: Evet. Şimdi. Elleri yukarı kaldır.
1: Kaldırdık.
0: Topla. Elma armu topla.
1: Topla.
0: Bütünle.
1: Bırak.
0: Bütünle.
1: Bırak.
0: Senacığım daha yukarı yavrum. Daha yukarı Senacığım. Evet.
1: Topla. Sepete.

0: omuz başlarında. Geriye doğru. Geriye doğru. Doğru. Geri, geri doğru. Geri. Geri.
1: Evet,
0: geri,
1: işte bu.
0: Geri. Şimdi öne doğru.
1: Öne.
0: Öne.
1: Güzel.
0: Ön.
1: Harika işte
0: ön.
1: Bu. Evet.
0: Şimdi diksiyon ve artikülasyon gün içerisinde sevgili Yıldırım kendimizi daha iyi ifade etmek adına
1: dudak kaslarımız.
0: Birkaç dudak kası ve dil kasını geliştireceğiz, onları söyleyeceğiz. Söylediklerimi tekrar eder miyiz?

0: başlar.
1: Bravo, harika. Şimdi dilimizi ağzımızın içinde gezdireceğiz. Gezdir bakalım. Dilimizi gezdirelim. Ağız kapalı.
0: Çok güzel, bravo.
1: Şimdi dil dışarıda artık sevgili Yıldır. Dili serbest bırak.
0: Ne yapacağız?
1: Dili serbest bırakıyoruz. Seri hareketlerle dil kısmımızı dışarıda geliştiriyoruz. Ritme göre. Şu. Bravo. Yan arabaya doğru bakarak yapıyoruz. Yan arabaya doğru. Boşa gitmesin diller.
0: Diller, dinle diller. Evet, evet. Oh be, Fatih hocam Bey. Ben ayıldım.
1: Şey
0: ben
1: söyleyeceğim, ayıldım. Buyurun, fark ettim tabii. Dudak tembelliğiniz var.
0: Ayıldık mı sevgili dinleyiciler? Reklama gideceğiz. Reklam dönüşünde sizi bu şarkıyla karşılıyorum. Mert Demir seslendiriyor. Delisin yavrum, delisin.
1: Delisin.
0: Ne zaman çalıyoruz çocuklar? Reklamlardan sonra. Uğur Derin Dondurucu'nun
1: katkılarıyla
0: ayrılmayın, geliyoruz.

0: Reklam.
1: Vakıf katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
2: Evcil hayvanlara dair her şey Pet Zoo Eurasia Fuarı'nda. 7 ile 10 Ekim'de İstanbul Fuar Merkezi'nde buluşalım. Biletler Bilet X'te.
3: Arış, pırlanta, 1906'dan bu yana.

3 boyutlu asimetrik halılardan göz alıcı desenlere, yıkanabilir halılardan antitoz özellikli inovatif halılara. Her eve, her tarza uygun halılar Gümüşsuyu'nda. Asıl soru şu:

0: Kaçırılmayacak servis avantajları Hyundai'de. 3 yaş üzeri Hyundai'lerin bakım, mekanik onarım, parça ve işçiliklerinde %20 indirim sizi bekliyor. 14 Eylül 31 Ekim tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, avantajlardan yararlanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.
1: Rossmann 16. yılında da çok çok kazandırıyor. Tüm ürünlerde %60'a varan büyük indirime ek, Rossmann kartla her 500 TL alışverişe bir çekiliş hakkıyla bir tamamen elektrikli Mini Countryman, 5 Citroen Ami, 5 Vespa Elektrika ve 50 adet 10.000 TL'lik Rossmann hediye çekinden birini kazanma şansını yakalayın.
2: Vodafone akıllı fiber sistemiyle evinizin her köşesinde fiber keyfini çok seveceksiniz. Siz de hemen Vodafone Fiber'e gelin, 30 gün boyunca deneyin, memnun kalmazsanız paranız iade.
3: Reklam. Mutfaklarınıza yenilik getiren Uğur'un sunduğu Fatih Yıldırım ve Umut Bezgin'le Kafa Açan Uzman devam ediyor.

0: Siz uygulamayı mı güncellediniz lan? Uygulama açıkken telefon tuş kilidini kapattığınız zaman ana sayfada Mert Demir Derisi yazıyor. Paraya kıydınız demek ki diyor.
1: Ya burada neler yapıyorlar, neler yapıyorlar. Bir uygulamaya bir dikkatli bakın ya. Yakında daha değişik şeyler gelecek.
0: Çok nerede dikkat... var böyle bir uygulama Allah aşkına ya. Bir tek sağa sola kaydıramıyorsun Alem FM uygulamasında. Bir sürü özellik var efendim.
1: Her şey
0: i̇ndir,
1: var.
0: İndir geliyor bu arada. Best of'ları ve yayın...
1: Yakında,
0: çok yakında indir geliyor.
1: Bir daha indir seçeneğimiz olacak.
0: Evet, mesela dinleyicilerimiz diyordu ki ya internetin olmadığı diğerlerde best of'ları ya da yayınları, podcast'leri dinleyemiyorduk diyordu.
1: Yanına böyle bir tane aşağı doğru ok işareti koyacağız.
0: Evet, indir özelliği geliyor. O indir özelliğiyle basıyorsun, telefonla indiriyorsun yayınları. İnternetsiz yerde dinle, istersen gökyüzüne dinle.
1: Al flaşına yükle.
0: Al flaşına yükle. İstediğin yerde dinle.
1: Bu kadar basit.
0: Çiçek, cillop, cillop, cillop.
1: Herkes sizler için ya.
0: Alem FM Dijital ekibine de teşekkür edelim.
1: Ellere de sağ olun.
0: Sağ olsunlar çocuklar, çok çalıştı. Vallahi çok çalıştı.
1: Hak ediyorlar sevgili. Bir izni, evet. Hak ediyorlar, bir izni hak ediyorlar.
0: Özellikle sevgili Arda'ya teşekkür ederiz. Alem FM yazılım ekibi bizleri ihya ediyor, mutlu ediyor.
1: Çalışıyorlar çocuklar, çocuklar.
0: Türk Medya ekibi var olsun. Ver bakalım hadi.
1: Veriyorum sevgili Yıldırım. Çok enteresan bir haber var önümde. Son dakika diye geçiyor sevgili Yıldırım.
0: Ya,
1: özel sektör ve kamu sektörünü ilgilendiren bir gelişme.
0: Ne oldu ya?
1: Diye. İlk defa duydum ben böyle bir gelişmeyi sevgili Yıldırım. Bakalım neler olacak. Kamu sektörü çalışanları için, özel sektör çalışanları için yıllık izin süreleriyle alakalı sevgili
0: Haydi.
1: Yıldırım. Allah Allah, Banu Hanım Haydi. Dinliyor mu acaba? Bakalım.
0: Ver bakayım neymiş.
1: O iş öyle olmuyor beyler, yazarsa dinliyordur.
0: Hemen öyle yazar.
1: 14 günden 25 güne çıkarılması gündemdeymiş yıllık izin en az. Alt sınır, üst sınır, 25.
0: Ha, biz yok etkilemiyoruz o zaman.
1: Niye ya? 14...
0: Oğlum alt sınır, üst sınır diyor.
1: Şimdi sevgilim 14'ü 25 yaparsa 21'i de 35 yapar. 24...
0: Yapmaya da bilir.
1: Yapsa keşke.
0: Keşke yapsa.
1: Keşke yapsa. Biz artık 14'ten çıktık çünkü sevgili Yıldırım. 14'ü açtığımız için bizi ilgilendirmiyormuş gibi gözüküyor. Beni ilgilendirmiyor hanımefendi. Beni ilgilendirmiyor.
0: Hanımefendi, beni ilgilendirmiyor.
1: 25 güne çıkarılacakmış sevgili Yıldırım. Düzenleme yıl sonuna kadar yetiştirilmeye çalışılıyor diye. Ben demiyorum, haber diyor.
0: Hadi bakalım.
1: Ben demiyorum,
0: İzin
1: haber
0: İzin günleri
1: diyor.
0: Artabilir yani.
1: Artabilir diyor haber.
0: Ay hadi inşallah.
1: Çok acayip şeyler olacak.
0: Ne diyorsun?
1: 25 sevgili Yıldırım. Yani 21'i, 20'yi 21'i bitirmeye çalışırken.
0: Abi bir de şu izin satma işini ayarlasalar ne kadar güzel olur.
1: Onun
0: ya.
1: O geldikten sonra rahatlayacağız bak ben sana diyeyim.
0: 5,5

0: Antrenmana başlayıp şimdi okula yetişen oğlum Uras için bir günaydın verir miyiz? Verelim efendim, günaydın.
1: Günaydın çakalım. Uras, günaydınların en büyüğünü hak ediyor. Sabahın köründe antrenmana gitmiş çocuk.
0: Helal olsun.
1: Yüzmeci mi acaba, yüzmeci mi sevgili Yıldırım?
0: Bilemedim
1: böyle
0: ki.
1: Böyle yüzme yapanlar sabahın erken saatlerinde yüzüp geliyorlar ya genelde.
0: Abiler ne demiş bu? Ha abiler, bu haber gerçek mi diyor? Durduk yere boşa sevindirmeyin bizi demiş.
1: Ya işte.
0: O haber de öyle diyor.
1: Ya hadi giriş haberini bir uyduralım diye başlıyoruz biliyorsun. Bizim giriş haberi her zaman.
0: Oğlum uydurma mı, gerçek mi?
1: Yok değil sevgili Yıldırım, uydurma değil.
0: Ha gerçekler.
1: Önümde var, önümde yazıyor yani.
0: Gerçek haber.
1: Haber de gerçek haber. Ama olur olmaz göreceğiz.
0: Bakacağız.
2: Devam mı?
1: Şu.
2: Devam ediyoruz.
0: Akıyor be.

0: Peki ver diğer haberime bakayım.
1: Veriyorum sevgili Yıldırım. Şöyle sana güzel like. Ah çok güzel bir haber. Yapay zeka ile ilgili biri ceza almış sevgili Yıldırım.
0: Arada sana böyle sesler geliyor. O ne o?
1: Ya fotoğraf gördüm. Fotoğraf yapay zeka ile ilgili okuyacağım haberin fotoğrafı. Dilim ağzım sulandı. Timsah gördüm de.
0: Neymiş?
1: Şöyle Singapur'da bir adam sevgili Yıldırım. Gölde yüzen sahte bir timsah görseli üretmiş. Daha sonra yetkililere demiş ki gölde timsah var. Gölde timsah var. Yetkililer gölü kapatıyor. Tüm kano su sporlarını... Tüm kano ve su sporlarını iptal ediyor sevgili Yıldırım. Günlerce botla timsah arıyorlar. Bir gün, iki gün, üç gün timsah mimsah yok. Görselin daha sonra sahte olduğu anlaşılınca polis iz sürmeye başlıyor. Bu sefer görseli atanın izini sürüyor.
0: Kim hazırladı lan bunu?
1: Yalan bilgi yaymaktan 3 yıl. Yapay zeka sohbet geçmişini silip delil karartmaktan 7 yıl olmak üzere. Toplamda 10 yıl hapis cezası isteniyormuş. Mahkemesi başlamış sevgili Yıldırım. 10 yıl hapisle şu anda... Karşı karşıya.
0: Yargılanıyor.
1: Arkadaşa şaka yapmaya benzemez, devlete şaka yapmak.
0: Örnek olsun diye okuduğumuz bir haberdi. Sakın böyle şeyler
1: sakın yapmayın. Yani gölde timsah gördüm, orada bir şey gördüm. Kamu kurumlarına haber verirsin, polise, emniyete, jandarmaya vallahi alırlar.
0: Ya bir de kardeşim bunun bir amacı da yok. Gölde timsah var. Ne bu? Şaka mı? Komik de bile değil yani.
1: Ne oldu?
0: Ne ki bu?
1: Ne oldu? Şimdi 10 yıl. Verseler sana bir yıl versin ya. 10 yıl değil bir yıl versin. Ya,
0: ne kadar saçma.
1: Ne yapacaksın şimdi?
0: İnsanlar. Sevgili dinleyiciler. Hadi bir de fotoğraf o. Videosunu da yapabilirdi. Biliyorsun yapar, videolar da yapılıyor artık. Yapar. Yani yapay. Daha doğrusu izlediğimiz şeyin yapay mı değil mi olduğunu anlamıyoruz.
1: Bazılarında anlaşılmıyor. Genelde çoğunda anlaşılıyor. Mesela karate yapan kediyi anlıyorum ben.
0: Onu da anla.
1: Onu
0: da anla yani. Karabey paketi.

0: Yağmur'a selam çıkın çocuklar. Yağmur Aksoy.
1: Günaydın Yağmur.
0: Bir günaydınınızı alırız diyor. En sevdiği kara kedi şarkısında bile oynamıyor.
1: Ay.
0: Size küsmüş diyor.
1: Bize küstü. Neden? Yağmur'un adını söylemedik diye mi?
0: Yağmur.
1: Yağmur şimdi barışırız artık.
0: Günaydın Yağmur Aksoy. Acımasız olalım hadi gel iki gözüm. Bir ses kaydı gelmiş, bir de ona bakalım.
2: Günaydın sporcular.
1: Sporcular.
0: Günaydın sporcular diyor. Günaydın sabah sporcuları. Yağmur good morning Yağmur.
1: Ya sevgili diyor ki Singapur'da öyle olur. Van Gölü'nde canavar var desen herkes yüzmeye koşar. Bizde diyor farklı işler.
0: Abi derim kolay gelsin. Samsun'dan selam ederim demiş efendim.
1: Samsun günaydın.
0: Kadına yönelik şiddeti önlemek amacıyla müdahale ettiğim bir olay nedeniyle cezaevinde kaldım diyor. Yaklaşık 3 aydır sizleri dinleyemiyordum diyor. Sesinizi ve güzel yayınlarınızı çok özlemişim. Yeniden sizin olmak güzel diyen bir Barış Çağlar var. Barış Çağlar'a selam çakalım.
1: Selam Barış.
0: Bir dinleyicimiz daha bize bir mektup göndermiş bir dinleyicimiz.
1: Cezaevinden
0: adını
1: mi?
0: Adını unuttum şu anda. Adını unuttum evet. Seni çok sevdiğini dile getirmiş özellikle. Mektup içeride.
1: Selam olsun.
0: Sana onu ben bir okutayım.
1: Okuruz.
0: Evet. Buradan selam çakalım. Bütün koğuşu kitleyip bizi dinletiyormuş.
1: Sabahları.
0: Sabahları.
1: Aman aman aman.
0: Abi
1: aman.
0: Herkese salça oluyorum diyor. Öyle yaz.
1: Beyler dinleyin.
0: Alayınıza sizi dinletiyorum diyor. Evet, alayına.
1: Selam olsun. Herkese selam olsun dinleyen.
0: Önceden herkes kendi radyosundan dinliyordu. Şimdi uydudan dinliyor falan gibi yazmış. Adını hatırlayamadım şu anda. Sena bir bakıversene zahmet. Evet. Dur bakayım. Abi dün kız arkadaşıma radyo dinletip. Dur bakayım. Evet, dün kız arkadaşıma radyo dinleyip yayına bağlandığımı, best of'ta olduğumu söyledim. Beni zorbaladı diyor.
1: Aa niye?
0: Bu konuda beni ne yapmalıyım? Mert ayrıl. Bu kadar yapacak şey belli. Abi,
1: yani şey mi dedi? Yani artık radyo mu kaldı? Yayına bağlanmak mı kaldı? Bu ne? 1990 yılından kalma hareketler. Yani öyle bir... Öyle bir zorbalama yaşadınız değil mi? Kesin.
0: Mert Bey nasıl bir zorbalama yaşadınız efendim?
1: Mektubu sahibi Abdullah Akar sevgili Yıldırım.
0: Abdullah'a selamlarımı
1: söylüyorum. Bolu'dan göndermiş.
0: Eyvallah Abdullah'cığım. Cuma günü çok etkili olmuştu. Arabada ayılamayan oğlum için bir zahmet Oğuz Kağan der misiniz? Ama öyle her gün her gün olmaz mı? Bir kere yaptık bitirdik onu.
1: Cuma günü ayılama, pazartesi ayılama, Oğuz Kağan salı ayılama. Ne zaman ayılacağız Oğuz Kağan?
0: Yayının içine Oğuz Kağan sponsorluğu alalım ya. Olmaz hadi ya. Adı güzel diye yaptık ama.
1: Biraz adınla yaşa ya. Sen ayıltmaya çalış.
0: Peki. Geçtik. Ver yavrum ver
1: veriyorum
0: gelsin.
1: Veriyorum sevgili Yıldırım. Ve işte Wikipedia'dan bir haber.
0: Neymiş?
1: İmam bayıldı yemeğiyle alakalı Wikipedia'dan bir açıklama sevgili Yıldırım. Kendi sitelerinde varmış. Diyor ki imam bayıldı Yunan mutfağında bulunan bir yemektir. Adamların imamı yok ya.
0: Ama böyle bir talepte bulunabiliyor.
1: Yani nasıl Yunan yemeği olabilir? Yunan mutfağı yemeklerindendir diye. Bu da İngilizce yazmış. Is a recipe found in Greece. Aynı zamanda Ermenistan, Bulgaristan ve Türkiye mutfaklarında da yer alır. Balkan mutfağındandır diyor.
0: İmam bayıldı Türk yemeği değildir diyor. Yunan yemeğidir diyor. Doğru mu anladık?
1: Ya
0: öyle diyor.
1: Öyle diyor. Öyle diyor. Öyle diyor.
0: Yersen.
1: Bu ne olabilir? Zeus bayıldıdır onun. Hani başka bir şeydir. Yunan tanrıçalarından bir tanesi. İmam nasıl bayılır Yunan? Atina'da saçmalık. Düşünsene. Atina'da imam bayılır.
0: Saçmalık. Ya. Kısa bir ara aradan sonra buradayız. Uygun mu?
1: Uygundur. Mutfak.

0: Aracın için Anadolu Sigorta Kasko var, kaybetmek yok.
1: Reklam.
2: Çay simit bahçıvan. Kaşık kaşık bahçıvan. Ekmek arası salata üstü. Karpuz yanı bahçıvan. Domates kıyma bahçıvan. Üzüm kaju bahçıvan. Ana öğünde, ara öğünde, gecenin üçünde bahçıvan. 40 yıldır Trakya'nın sütü ve lezzetiyle peynir yapıyoruz. Peyniri çok seviyoruz. Bazı sevgilerin tarifi yok derler. Bizim peynir sevgimizin tarifi çok.
3: Boş kar servis, boş kar servis. İyi ki varsın yanımda.
4: Her marka araca bakım ve onarım Boş Kar Servis noktalarında.
5: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: 15 hoş geldin indirimi, kaskoda %10, trafik sigortasındaysa %5 indirim, vade faksız 12 taksit avantajıyla emeklilerimizi bekliyor. Üstelik kasko ve tamamlayıcı sağlık sigortasında peşin ödemeye ilave %10 indirim imkanıyla. E-Devlet'ten emekli dijital kartınızı oluşturun, fırsatı kaçırmayın. Son gün 31 Aralık. Hemen satın almak için sizi anlaşmalı banka şubelerimize, acentelerimize, brokerlarımıza, mobil uygulamamıza ve web sitemize bekliyoruz. Detaylı bilgi türkiyesigorta.com.tr'de. Türkiye Sigorta, gücü
1: adında. Reklam.
2: Ben birinci uzay biyoloğu olacağım.
3: Ben dijital arkeolog.
4: Ben iklim mühendisi olacağım.
5: Çocukların yarın ne seçeceği belli olmasa da yarınlarının güvencesi belli. Bugünden BES. Çocuğunuza BES başlatın. 20.000 TL'ye varan bonus kazanma fırsatından yararlanın. 8 Ekim'e kadar dijital kanallardan aylık minimum 2.000 TL katkı payıyla başlatılan 10

0: Havalar altın ne kadar oldu diyor, düştü mü? Hocam altın ne kadar oldu?
1: Oo,
0: altına bakar mısın?
1: Bakalım sevgilim.
0: Altına bak. Altına bak.
1: Altına bakıyorum. Aa, değişmiş fiyatlar sevgili.
0: Ne olmuş? Ne olmuş?
1: 7425 seviyesine kadar çıktığını gösteriyor.
0: Çıkış altın.
1: Evet evet evet, 7420 dün 7'den aldık, çok güzel aldık.
0: Dün evet.
1: Dün 7'den aldık. Sana gram altınları verirken 7'den aldık, güzel oldu o. 7425 evet, seviyesine kadar çıkmış.
0: Bitcoin ne olmuş?
1: Çok oynak. Bitcoin sevgili Yıldırım, bakıyorum 78852 dolar gösteriyor şu an anlık.
0: Borsalarda ama para attı ya mesela. Borsaya bir para attı.
1: Alacağım oradan. Altın,
0: başka borsaya transfer edeceksin. Hemen edemiyorsun, haberin olsun.
1: Niye?
0: 48 saat tutuyorsun orada.
1: Neden ki?
0: Nereden geldi bu para?
1: En iyisi sorma. Anlamaz. Bu.
2: Fatih Yıldırım ve Umut Bezgin'le Kafa Açan Uzman hafta içi her sabah 7'de Alem FM'de.

0: Ali Halkım'a selam çakın çocuklar. Ali Halkım. Ben bu ismi nereden hatırlıyorum ya, Ali Halkım? Allah Allah. Bir mail attı da bir şey mi oldu? Ali Halkım Duman.
1: Bir tanıdık mı geldi ismi?
0: Allah Allah.
1: Bende yok.
0: Dur Ali bir sabitleyeyim de. Ali biz seninle iletişim kurduk mu?
1: Ali Halkım Duman.
0: Ali Halkım Duman. Allah Allah.
1: İşte günaydını çaktık.
0: Canan Karatay, zeytin altındır. Zeytinyağı altının suyudur. Zeytinyağı en önemli, en sağlıklı meyve suyudur. Yağ değildir, meyvenin suyudur diyor.
1: İçin diyor.
0: İçin diyor zeytinyağını.
1: Lıkır lıkır içeceğiz.
0: Türk kahvesinin yanında su verilme nedeni vücudunun dehidrate olmaması. Mümkünse pakette olmasın, yeni çekilmeli diyor Türk kahvesi.
1: Zor.
0: Şekersiz olsun. Rahmetli dedem Türk kahvesi şekeri sevmez derdi. Sana bir şey yapmıyorsa, uykunu kaçırmıyorsa iç diye... Canan Hanım'ın, Canan Hocamızın
1: evet.
0: Açıklarını anlamak için üç kere daha okumak gerekiyor. Her zaman yekten anlaşılmıyor yani.
1: Ara ara böyle Canan Hoca ile alakalı güzel güzel şeyler geliyor. Gıda takviyeleri, tavsiyeleri. Kahve, Türk kahvesi. Yani... Nerede bulacaksın? Paketli olmasın diyor, çekilmiş olsun diyor. Şimdi evde paketli alıyoruz Canan Hocam. Her seferinde Türk kahvesini çekirdek al, çektir, bilmem ne.
0: Ya bir de böyle her şey yasak, o kötü, bu kötü falan diyen hocalar... Ya bir yerden sonra halkın nezdinde, ben yani kendi tarafımdan söylemiyorum da, biraz ciddiye alınmıyor gibi geliyor. Eskiden Canan Hoca bir şey dediği zaman herkes konuşur, dikkat eder, önemserdi. Şimdi Canan Hoca gibi o zararlı, bu zararlı, şu zararlı diyen hocalara bakıyorsun, artık kimseyi ciddiye almadığını görüyorsun.
1: Aynen diyor, geçiyor.
0: Tamam diyor, tamam, geçiyor. Tamam durdur hocam ya falan.
1: Sensin ya.
0: Şimdi şey önüme çok düşüyor, Kardiyo Bey.
1: Onun yaptığı şeyler
0: her
1: zararlı.
0: Her şeye zararlı diyor abi.
1: Onu yemem, bunu yemem, şunu yemem. Ne yiyeceğiz kardiyo beyciğim ya?
0: Ne yiyeceğiz hakikaten?
1: Ne yiyeceğiz ya? Kalp damar sağlığı tabii ki önemli.
0: Sofraya
1: tabii
0: ki bir önemli. Şey geliyor. Öbürü diyor ki bak bu zararlıymış. Diyor ki bak bu da kötüymüş.
1: Masada... Ayıra ayıra bir şey kalmadı masada.
0: Abi hakikaten yiyecek bir şey yok.
1: Vallahi yok.
0: Ölek mi?
1: Yani bir tek bunlarda bir sürü böyle uzman var sevgili Yıldırım. Onu yemem, bunu yemem, şunu yemem, şunu yedirtmem, bunu almam. Bir şey kalmadı. Ne yiyeceğiz?
0: Hakikaten bir şey kalmadı.
1: Kabak çekirdeği mi yiyelim oturup ya?
0: Ne yiyecek? Sena'cığım en son yararlı yiyebilirsin dediğin bir şey var mı? Bunu dinleyeceğimize de soralım. Hocalar genelde dijital dünyada açıklamalar yapıyorlar ve bir şeyin zararlı olduğu ile ilgili genelde açıklama yapıyorlar. Yani şu zararlı, bu zararlı, bu zararlı, bu zararlı. Yararlı bir şey hatırlıyor musunuz?
2: Yani yararlı enginar. Annem hep öyle kandırıyor. Bayılırız. Çok yararlı.
0: Bayılırız ya. Çok.
1: Yararlılar onlar. Enginar, brokoli.
0: Bayılırız.
1: Brokoli. Bütün düşünsene sabahtan akşama brokoli yediğini. Altıda brokoli öyle. Yemeğinde brokoli. Brokoli. Brokoli daha
0: var mı? Var mı? Bak inanan diyorum. Duyan var mı? Bu Ali Halkım'ı hatırladım. Ali bize görüşmeye geldi de oradan hatırladım.
1: Ha oradan.
0: Ali.
1: Buraya gelmişti.
0: Gelen arkadaşımızın adı Ali, evet. Dur
1: en
0: bakayım.
1: Son yararlı
0: hünnap,
1: bir şey.
0: Hünnap diyor, yararlı bir şey en
1: şu
0: son.
1: Şu aralar gene hünnap videoları önümüze düşüyor. Bu diyor ki adam diyor, satan adam diyor ki pazarda. Bak yemin ediyorum diyor, ölüm hariç her şeye.
0: Hünnap için mi diyor?
1: Hünnap için. Ölüm hariç her şeye.
0: Kuyruk yağı diyor, yararlıdır diyor mesela. En son onu duydum diyor, kuyruk yağı ile ilgili. Tabii fazlasından bahsetmiyoruz. Onu söyleyelim
1: yani
0: de.
1: Yani kendinizi yağlamayın yani kuyruk yağı ile.
2: Cilde iyi geliyor kuyruk yağı.
0: Cilde.
2: Evet, yüzü.
1: Tabii o kolajen yapısıyla değil mi? Gerginlikleri artırıyor.
0: Kokar
1: böyle kırışıklıkları ağzı artırıyor.
0: Kokar o ya.
1: Sürülüyor mu? Cilde sürülüyor
2: kokuyor,
1: mu kuyruk
2: evet.
1: Ya?
2: Sürüyorum ben.
0: Sürmüş belli ki.
1: Sürüyor kuyruk.
0: Ne yapıyorsun? Kasaba gidiyorsun, kuyruk yağı mı alıyorsun?

0: Bizimiz kuyruk yağı mı? Böyle hani kozmetik bir kuyruk yağı değil.
1: Yok yok, normal
2: kozmetik kuyruk yağı. Kozmetik kuyruk yağı ne oluyor sayın hocam? O nasıl oluyor?
0: Kavanozda eczane satılır mesela. Böyle bir parfümlüdür. İçeriği değiştirilir falan.
2: Var mı böyle bir ürün var mı?
0: Var mı acaba? Onu merak ettim işte. Yokmuş
2: öyle. Ben onu sormadım, bana soruyordum. Var mı öyle bir ürün
0: yok,
2: diyorum.
0: Yok, normal etten sıyırıyorsun sevgili.
2: Gidiyorsun alıyorsun, yani yüzüne sürüyorsun.
0: Eskiden salatalıkların şeyini, hıyarın böyle şeyini dışını sorardık. Alnımıza yapıştırırdık ya buraları, evet. Hatırlarsın.
2: Şimdi küçükken. Kuyruk yağı.
0: Şimdi kuyruk yağı.
2: Canan Hoca lahmacun yemeyin dedi. Sonrasında lahmacun yerken yakalandı diyor. Ondan sonra Canan Hoca'yı kale almadıktır cebine. Sen Aydın yazmış.
0: Tam tersi, Canan Hoca her zaman diyordu sadece lahmacun yiyin.
2: Lahmacun zararlıdır diye ben hiç hatırlamıyorum.
0: Yok,
2: Canan Hoca'dan.
0: Yok, hep faydalı olduğunu söyler değil lahmacunun. Mi? Ejderha meyvesi.
2: O nedir?
0: Onu çok, o çok diyor faydalı diyor. Ejderha meyvesi bu şey mi? Kırmızı böyle.
2: Dur bir aratayım
0: onlardan
2: bakayım.
0: Ejderha meyvesi o.
2: İçinde böyle siyah siyah noktalar olduğu ejderha meyvesi o galiba. Hocam ejderha meyvesi neye iyi geliyor?
0: Prostat diyorlar sevgili yıldırım.
2: Öyle mi?
0: Öyle duydum. Prostata iyi geliyorlar. Bütün meyve, birkaç tane bir şey daha vardı. Hünnap mıydı prostat için? Hünnap da aynı şekilde prostata iyi geliyormuş.
2: Emre Bey demiş ki günaydın.
0: Trabzon hurması, cennet hurması muazzam iltihap sökücüdür diyor mesela.
2: Evet, kuyruk yağı süren bir Emre Bey var aramızda.
0: Emre Bey.
2: Sadece kadınlar değil erkekler de sürüyor. Ben de sürüyorum diyor kuyruk yağı.
0: Cildi.
2: Nereye olduğunu söylememiş. Nereye sürdüğünü söylememiş ama kullanıyorum diyor.
0: Onu soracaktım, cildin neresine evet, diye.
2: Kullanıyorum diyor. Kızım tabletine arkadaşından aldığı sticker'ı yapıştırmış. Dur bakayım. Sticker istiyoruz diyor. Orhanlı köyünden. Ne demiş? Günaydın, Orhanlı köyünden okula gidiyoruz.
0: Günaydın.
2: Tamam. Karabulut Nagihan. Nagihan Hanım ardı ardına gönderiyor. Sistem engellemese bari Nagihan Hanım'ı.
0: Gördük, Nagihan Hanım ya, 450 kere tablet fotoğrafı göndermiş.
2: Nagihan Hanım sistem tamam, sizi engeller. Tamam gördük.
0: Tamam yeter, tamam.
2: Gönderdik size efendim. Tamam. Size gönderdik. Turna yemişi. Bu genel bir bilgi, bunu geçtik hocam.
0: Keçi boynuzu iyi gelir diyor.
2: Faydalı olarak en son duyduğum kuyruk yağıydı diyor. Sena'dan duydum değil mi?
0: Az önce daha yeni bilgi.
2: Yeni. Daze bilgi.
0: Kuyruk yağını eritip dizlere de sürüyorlar diyor, eklemler için diyor.
2: Ne diyorsun ya?
0: Tabii böyle ağrıyor.
1: Ağrı varsa çok iyi gelir. Ne? Annem sürüyor yani.
2: Gel az yaklaş mikrofonu da.
0: Kuyruk yağına bak sen ya. Yok ya.
2: Abi kuyruk yağı ne, her şey faydalıymış.
1: Organik kuyruk yağı kremleri var. Ağrı için satılıyor. Çok iyi geliyor.
2: Ben her şeye iyi gelen bir şeyi biliyorum. Çörek otu biliyorum.
0: Çörek otu
2: yağı. Herkes öyle konuşuyor ya.
0: Ekleme de sürüyor.
2: Abi çörek otu her şeye iyi geliyor derler.
0: Onu soğuk sıkıp alacaksın ama her yerden alınmaz.
2: Çörek otu var ya, bir ölüme şey yok ya derler. Öyle duyarız. Tayin pekmez en son faydalı onu duymuştum diyor. Tayin pekmez tüketin diye duymuştum ama... İşte dediğimiz gibi genelde şey negatif söylerler her gıda için neredeyse.
0: Tabii bu bahsettiklerimiz de zaten gün içerisinde yiyebileceğin gıda, kuyruk yağı mesela, tayin pekmez. Hani gün içerisinde bir kaşık alabileceğin şeyler. Yemeğe geldin mi iş, gıda böyle karnını doyurmaya geldin mi işler sıkıntı.
2: Alperen diyor ki abi cildiyeciyim. Cildiyeci mi?
0: Evet.
2: Cildiyeciyim.
0: Cildiyeci.
2: Kuyruk yağının mantığı ayakkabıya sürersin ya parlatır diyor. Aynı o kafa düşünün demiş.
0: O kadar. Başka hiçbir şey ehemmiyeti yok mu? Doktorlar böyle alternatif tıbba karşı olan duruşları da.
2: Alperen'i bir arayacağım ya. İnşallah açar. Dur bakayım.
0: Bakalım. Cildiyeci.
2: Abi cildiyeciler kendine cildiyeci der mi ya? Dur bakayım bir arayacağım.
0: Bir dermatoloğun falan de ya.
2: Alperen açtı. Telefonu açtı bu arada. Alperen günaydın.
3: Günaydın Fatih abi, nasılsın?
2: Çok teşekkür ederim. Cildiyeci misiniz gerçekten?
3: Abi insanlar anlasın diye cildiyeciyim diyorum. Genelde dermatoloğuz diyorum.
2: Tamam. Abi bir teyit almamız lazım. Hocamızın bir iki sorusu olacak. Gerçekten dermatolog olup olmadığınızla alakalı. Ondan sonra sorularımız var, ona döneceğiz efendim.
0: Siyah noktalar için ilk başta ne yapmalıyız? Bakalım bu soruya.
2: Bakalım doğru cevap gelecek
0: tekte,
2: mi?
0: Tekte cevap nasıl gelecek?
2: Siyah noktalar
3: abi,
2: için.
3: Sıkmalısınız.
0: Bravo
2: doğru cevap. Sıkmalısınız.
0: Bak gerçek,
2: bir sorumuz daha
0: gerçek
2: var.
0: Gerçek dermatolog. Başkası olsa var ya, yalancı dermatolog olsa jel önerirdi.
2: Doğrusu sıkmaktır efendim.
0: Sıkmaktır.
2: Senacığım bir soru da sizden alalım. Beyefendi şey yapalım. Teyitlemiş olalım.
1: İçinde taneli ürün olan peelingleri yüzümüze sürmeli miyiz?
3: Kullanabilirsiniz.
1: Neden?
3: Peeling etkisi yaratması için işte.
0: Şu an bir şüpheye düştüm.
1: Yok.
0: Şu
2: an abi biraz bir...
0: Bir soru daha soracağım. Bir soru daha soracağım.
1: Tabakasına zarar verir ama içindeki taneli olan.
2: Sen bilmiyorsun dedi resmen.
0: Bir soru daha geliyor. Bir soru daha geliyor.
2: Gelsin.
3: Tabii abi buyur.
0: Boynumuzda oluşan hafif çıkıntılı et benlerini ne yapmalıyız?
3: Abi onları biz genelde kotel diye bir cihazımız var.
2: Kotel dedi. Tamam, sallıyor, teknik tabir sallıyor, kullandı. Sallıyor, oğlum tamam, teknik tabir kullandı.
0: Sallıyor ya, sen bilmiyorsun diye sallıyor. Doğru cevap, doğru cevap iple sıkıyoruz. İple sıkıyoruz.
3: Aynen, iple boğuyoruz.
0: Hah doğru.
2: İple boğuyoruz. Hocam hoş geldiniz.
0: Hocam aramıza hoş geldiniz.
2: Tamam, şimdi dermatolog, şimdi net inandık ya.
0: Mülakattan geçtiniz, atamanızı yapıyorum.
2: Alperen Beyciğim, bu kuyruk yağ muyruk yağ diyorlar, yüze sürüyoruz diyorlar. Bir dermatolog olarak bu şaka mı bu?
3: Ya abi şöyle yapanlar var, dediğim gibi yani yüze sürersen parlatır ama genelde yüze böyle yağlı şeyler biz önermiyoruz. Zaten iyi bir şey olsa biz öneririz abi.
2: Doğru. Peki yani, ne yapacağız? Olur. Kuyruk yağı sürmeyeceğiz
0: bir
2: o zaman.
0: Bir de cildin yağlıysa, bir de üstüne kuyruk yağı sürüyorsan değil mi?
3: Abi sürmeyin ya, sivilce olur ya.
2: Ne yapacağız peki? Sana mı geleceğiz?
3: Ya bana değil, herkese gidebilirsiniz de yani. Benim nazarımda değil yani de. Yani boşu boşuna sivilce olur tekrar ya.
2: Senacığım kuyruk yağı konusunu birazcık askıya al. Alperen Tekerek.
0: Şimdilik dizlere, eklem yerlerine. Şimdilik orada.
3: Aynen, onlardan yukarı çıkmayın abi.
2: Hocam belki şey olabilir, hani sevmediğin birileri misafirliğe geliyordur. Hani öpüşmemek, mesela, sarılmamak için önden sürülebilir.
3: Veya ona önerebilirsiniz. ben de çok iyi geldi.
0: Bize bol bol sürün geri. Eşiyle
2: arasını açmak için. Belki olabilir. Yazın koltuk altımıza sürülebilir belki. Hani şey olsun diye. Yani,
0: hocam beyazlatıcı şeyler var mı? Beyazlatıcı. Kararan bölgelerde beyazlatma uyguluyorlar ya.
3: Var.
0: Kremleri var mı bunların, kararan bölgeyi beyazlatma kremleri?
2: Neresi kararıyor
3: var,
2: oğlum?
3: Onlar da var, her şey var.
0: Sizde var mı, elinizde var mı, elinizde var mı? Bir arkadaş için sordum.
3: Elimde yok ama bulurum. Şakası bir yana gerçekten de faydalılar. Yani beyazlatıyor.
2: Ya hocam ciddi alıp cevap vermeyin şunu Allah aşkına ya.
0: Oğlum çok herkesin merak ettiği sorular
2: bunlar. Oğlum koskoca doktor sana şey mi verecek ya?
0: Hayır, merak et, cevap alıyoruz sevgili Allah Yıldırım. Yani bunlar doğru mu? Bazı reklamlarda görüyorum çünkü. Beyazlatan diyor, Rolon diyor mesela.
2: Hocam çok teşekkür ederiz Engin bilgileriniz için.
0: Hocam dükkan adresini de verin.
2: Alkışlarla oluyoruz. Alperen Tekerek.
0: Hocam saygılar.
2: Saygılar hocam.
3: Kolay gelsin.
2: Görüşmek üzere. Eyvallah. Araya gidiyoruz çocuklar. Uygun mu?
0: Uygundur.

0: efendim, saat başı, sonra buradayız, ayrılmayın.
1: Saat 8. Bu bir reklamdır. Ama dememek için ama sigorta.
2: Alem FM Haber Merkezi'nden mutlu günler. Adana'da yaşanan 4,8-4,9'luk iki sarsıntının ardından 4,4'lük ve 4,3'lük iki deprem daha meydana geldi. Osmaniye'de de 5,2 büyüklüğünde deprem oldu. Sarsıntıların ardından şu ana kadar bildirilen herhangi bir olumsuzluk bulunmadığı belirtildi. Fon soruşturması sürüyor. Başsavcılık eski SPK Başkanı İbrahim Ömer Gönül hakkında görevi kötüye kullanma suçundan soruşturma yürütülebilmesi için izin talep etti. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ise Gönül hakkında ön inceleme ve araştırma yapılması için teftiş kurulunu görevlendirdi. İstanbul'daki bazı dava ve soruşturmalara maddi menfaat karşılığında müdahale edildiği iddialarına ilişkin soruşturma başlatıldı. Aralarında eski İstanbul 4. İcra Hukuk Mahkemesi hakiminin de bulunduğu 8 kişi tutuklanırken firari 2 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Diyarbakır'ın Bismili ilçesinde 3 işçi kaynak yapmak için dama çıkardıkları sacın yüksek gerilim hattına temas etmesi sonucu elektrik akımına kapıldı. Bir işçi hayatını kaybederken 2 çırağı ağır yaralandı. Fransa'da eğitim koşullarının iyileştirilmesi ve personel sayısının artırılması talebiyle başlayan eylemler sürerken hasar gören yaklaşık 500 okulda eğitime ara verildi. 17 Eylül'den bu yana 24'ten fazla okul ateşe verilirken 78 eğitim görevlisi yaralandı. Ticaret Bakanlığı, e-ticarette sahte yorum ve puanlarla tüketiciyi kandıran işletmelere karşı harekete geçti. Sahte yorum ve puana yer veren sitelere erişim engeli getirildi.
3: Smoking, Diyes Damat'tan alınır. Diyes Damat, spor haberlerini sunar.
2: Amili futbol takımı UEFA Uluslar Ligi müsabakası.

0: Vakasında bugün İtalya ile deplasmanda karşılaşacak. Maç saat 21.45'te başlayacak. Beşiktaş'ta düzenlenen olağanüstü seçimli genel kurul toplantısında mevcut başkan Serdal Adalı 3815 geçerli oy alarak yeniden başkanlığa seçildi. 6 ay hak mahrumiyeti cezası alan Mert Hakan Yandaş'ın cezası sona erdi. Yandaş oynanacak ilk maçta forma giyebilecek. Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin ikinci haftası bugün oynanacak Beşiktaş-Trabzonspor maçıyla tamamlanacak. Maç saat 19'da başlayacak.
1: Smoking Diyes Damat'tan alınır. Diyes Damat spor haberlerini sundu. Alem FM yol durumu.
0: Esenyurt Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arası yoğun 1 saat 39 dakika. Beylikdüzü 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arası yoğun 1 saat 49 dakika. Çekmeköy Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arası yer yer yoğun 55 dakika. Ve Kartal 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arası yoğun 1 saat 26 dakika.
1: Alem FM hava durumu.
0: İstanbul 22, Ankara, Kayseri ve Trabzon 20, İzmir ve Antalya 27, Adana 28, Erzurum 13 ve Diyarbakır 23 derece.

0: Show devam eder. Uğur Derin Dondurucu'nun
1: katkılarıyla.
0: Efendim yolda olanları yolculuklar, saat 8'i 8 dakika geçiyor. İstanbul'da %50'lerle başladık trafiğe.
1: 69.
0: Yükselmiş. Pazartesi'ye göre çok...

0: kendisi.
1: Yemek tutmasın diye değil mi? Dibine yapışmasın diye. Yağla.
0: Öyle söylüyor. Çörek otu yağını göbek deliğine damlatıp uyumayan var mı? Bir ara yağ yakıyor diye uzun süre göbek deliğime damlattım çörek otunu demiş. Efendim yuh artık. Yuh artık kardeşim ya. Bunu da yapma be kardeşim.
1: Ya yani yağ yakıyor demesi aklıma ilk gelen şey neydi biliyor musun, göbek damlatma şeyi.
0: Yani hani bir şey,
1: bütün orada hastalıkları göbekten çıkartıyoruz falan
0: gibi bir şey. Yağ yakıyor diye göbeğinin deliğine de.
2: Bu çaresizliktir.
1: Bir ara şey vardı sevgili Yıldırım, onu hiç yazan olmadı, onu görüyorum. İyotun faydalarından herkes bahsediyor ya. Yok işte ayak altına sürülür, gece yatmadan üstüne pamuklu çorap sürülür. Ayak altı gözenekleri çok şeydir, vücudun içine girer, bütün hastalıkları ortadan atar
0: diye.
1: Zaman,
0: biz o zaman bunu şöyle soralım. Yani Allah affetsin diye bu cahilliği yaptım dediğiniz, şimdi düşününce ulan bunu niye yapmışım ya dediğiniz var mı? Böyle bir şey var mı?
1: İşte az önceki göbek deliği gibi.
0: Gibi
1: göbek
0: yani mesela.
1: Göbek deliğinden zeytin yenir abi, çörek otu.
0: Bize bir yazar mısınız efendim? 536-901-8902. Özellikle kadınlar güzellik ve zayıflama uğruna böyle şeyleri genelde yapıyorlar. Hani erkek de kadın söylerse yapar. Hani aşkım bak yap, hoca söyledi falan.
1: Ben denedim, çok güzel oldu, sen de yap.
0: Sen de yap. Böyle bir şey yaptınız mı efendim? Şunu da şurama sürdüm. Falan gibi bir şey oldu mu?
1: Yağ ile yağ yakmak diyor.
0: Kudret narı, zeytinyağı veya kantaron yağı reflümü bitirdi. Böyle bir şey değil abi. Onu söylemiyoruz.
1: Bunlar evet, bunlar zaten yapılan tamam, bir şey.
0: Bu değil, bu değil. Daha böyle ulan bunu yaptım ama söylemeye biraz utanıyorum falan gibi bir şey yani. Tabii şey, bitkisel veya bilimsel olduğuna inanılan. Var ya, videoları görmüşsünüzdür illaki. Abiyi asıyorlar, aşağıdan da birileri çekiyor.
1: Çekiştiriyor. Omurlar yerine otursun.
0: Omurlar
1: diye.
0: Yerine otursun bilmem ne falan gibi cahilliklerden bahsediyoruz efendim.
1: Sakalım çıksın diye yüzüme her gün sarımsak sürüyordum ergenlikte diyor. Şimdi her gün tıraş olmak zorundayım o yüzden.
0: Vallahi ben de jiletli şey yaptım, yüzümü kestiğimi hatırlıyorum.
1: Bu gözüme limon sıkardım.
0: Sakalım çıksın diye.
1: Ben de yapıyordum onu her gün.
0: Niye yapıyorduk onu?
1: Ortaokuldan geliyordum her Allah'ın günü.
0: Jiletle böyle.
1: Köpükle sıkıyordum.
0: Köpükle evet, dedi köpükle.
1: Ya bir şey yok zaten, bırak ya.
0: Ya çıksın diye. Şimdi de istiyoruz ki çıkmasın.
1: Çıkmasın çok diye. Epilasyona dert. Gitmeye çalışıyoruz şimdi.
0: Lisedeyken karınca yumurtası ya kıl çıkartmıyor diye bacaklarıma sürdüm diyor. Zeynep Hanım yazmış
1: ama
0: mesela.
1: Ama onu satıyorlar mesela hala, karınca yumurtası yağını sevgili Yıldırım, o kıl köklerini zayıflatsın, kıl köklerini zayıflatsın diye hala satılan bir şey. Göze limon sıkma mesela, asla yapmayın diyorlar ya, o asidik
0: abi,
1: yapısıyla.
0: Asit lan o.
1: Asidik yapısı gözünüzü mahveder diyor ama ne göze limon sıkma, parlaklık mı? Ya gözün parlasa ne olur?
0: Daha mı brightness'ı mı açıyorsun?
1: Neyim ben, balık mıyım ya? Tezgahtaki palamut muyum ben?
0: Neden gözümüze limon sıkıyorsunuz?
1: Niye parlasın ki, parlamasın?
0: Sabahları aç karnına hurma yemek iyi geliyor dediler diyor. Bunu duydum ben demiş. Bir sabah deneyeyim dedim. Evde hurma vardı. Kim bilir ne zamandan kalma. Ulan hurma kurtluymuş. Yedikten sonra fark ettim diyor. Sabah sabah kolesterol oldu demiş Yavuz.
1: Protein aldı, sabah protein. Kurtlar.
0: Kemal diyor ki abi Allah affetsin belime alabalık bağladım. Neden biliyor musunuz demiş, soru işareti koymuş. Şey mi? Bel fıtığı mı?
1: Fıtık, bel ağrısı fıtık.
0: Bak bağlayanlarmış. Balık. Alabalık. Çinekop da değil ya.
1: Balıklar önemli sevgili. Tatlısı balığı olacak.
0: Tabii.
1: Bebeğim 4-5 aylıkta hastaydı. Soğanı yarıdan kesip üzerine karanfil batırdım. Nefesini açacak diye başucuna koyarlar ya böyle çocukları falan. Bütün gece soğan kokusundan uyuyamadık. Parantez içinde ne yazmış? Doktorum diyor.
0: Doktorum mu?
1: Aslanım.
0: Kendisi normalde doktor.
1: Doktor, doktorum. Bir de bu yöntemi deneyeyim demiş. Herhalde ilaç vermek istemedi.
0: Olmuş mu?
1: Bir sonuç yok. Hala yapıyorlar onları ya. Soğanı koyuyorlar başucuna. Ya da bir buz koyarlar işte, onun ne yapsın, o da nemini ayarlasın ki öksürmeye öksürmeye falan iyi gelsin diye.
0: Oğuzhan demiş ki çemen otu tozu varmış. Eşime annesi boyu uzasın diye karışım yaparak sürermiş.
1: Kokuyormuş
0: şu anda şu an. Eşimin boyu 1.53.

0: Günaydınlar Fatih Bey.
1: Eşimin boyu 1.53. Çemen otu tozu. Bunu nerede paylaştı sizinle eşiniz?
0: Şu an yanımda, benim telefonumdan yazdı kendisi.
1: Bir alabilir miyiz telefonu kendisi?
0: Alo.
1: Evet. Duyuyor musun bizi?
0: Duyuyorum evet.
1: Yok yok, eşinizi telefonu alabilir miyiz efendim?
0: Tamam, veriyorum hemen.
1: Eşini aradı arabada, 1.53 ya. Neredeydi ya? Hanım nerede ya bu? Koltuğun altına mı düştü? Hanımefendi günaydın.
2: Merhaba, günaydın.
1: İyi sabahlar efendim. Ne kadar kendinize İyi barışıksınız.
2: Ben seviyorum ya.
1: Annen... Konu nereden açıldı mesela? Aşkım biliyor musun, benim annem çemen otu tozu sürmüş falan. Öyle bir şey mi oldu? Nasıl oldu?
2: Şu an sizin programda işte faydalı otlar vesaire söyleniyor ya. Ben de işime söyledim. Annem de dedim bana zamanında çemen otu tozunu karıştırıp... Macun kıvamına getirip sürmüş. Dedi ki paylaşsana, onun ağzında yazmış.
1: Bir şey söyleyebilir miyim ya? Bu nereye sürülüyormuş çemen otu tozu? Başımızın üstüne mi?
2: Eklem
1: yerlerine.
3: Ama belki de etkili aynen oldu, bilemiyoruz ki. 1.50'den 1.53'e.
2: Hani olmasaydı demek ki 1 metre falan.
1: Bir olabilirmiş yani.
2: Bir olabilirdi.
1: Ya da acaba çemen otu tozunun son kullanma tarihi mi geçti? O da olabilir abi.
3: Tam ekleme denk gelmemiş olabilir.
2: Aslan aslında ama bilmiyorum.
1: Eşiniz kaç? Eşinizin boyu kaç? 1.70.
2: Eşim 1.70.
1: 1.70. Bence ona da bir miktar kullanılabilir.
3: bir çemen otu... Geç değil, geç değil.
2: Ergenlikten önce sürmek lazım.
1: Ergenlikten önce sürülüyormuş.
3: Çocuklukta süreceğiz.
2: Tabii çocuklukta sürmek lazımdı.
1: Hanımefendiciğim, isminiz neydi?
2: Sedanur.
1: Sedanur ve Oğuzhan çifti, sevgili dinleyiciler. Günün en kısa çifti olarak bizden sticker kazandılar. Oğuzhan Bey'e mi gönderelim, size mi gönderelim?
2: Oğuzhan Bey'e gönderebiliriz.
1: Kapıyı açar, beni göremezsin karma. Selam ederiz efendim. Oğuzhan Bey'e sticker'ımızı gönderiyoruz. Tabii ki size de gönderiyoruz.
2: İyi
1: yolculuklar diliyoruz efendim. Hayırlı işler, bol kazançlar dileriz.
2: Görüşmek
1: üzere. Senoş, ben de sabitleyeyim mi yoksa? Sabitleyeyim mi? Dur, ben fotoğrafını çekeyim Senacığım. Hiç uğraşmayalım.
3: Bulduk.
1: Buldunuz mu?
3: Bulduk.
1: Oğuzhan. Gerçi Sena şeyi düzeldi. Arama bölümüne çemen otu yazdığında çıkabilir.
3: Çıkıyor mu artık?
1: O artık düzeldi, onu
3: tamam,
1: yaptık.
3: Tamam, evet. Güzel.
1: Çalışıyoruz kardeşim.
3: Bravo.
1: Çalışıyoruz, öyle boş boş
3: bravo,
1: takılmıyoruz
3: harika
1: burada.
3: Harika, hemen bulalım çemen otu.
1: Yaz.
3: Bak, şak diye.
1: Çıktı mı?
3: Çıktı, çıkmaz mı? Çıktı gitti, evet. Hepsi gitti. Tam çalışılmamış. Tam çalışılmamış.
1: Sayfayı kapatman gerekebilir belki.
3: Bir daha aç kapa falan yapılabilir.
1: Olabilir, evet.
3: Tireoidlerde nodül vardı benim diyor. Eşim dedi ki diyor tereye. Tere dedi nodülleri küçültür demiş.
1: Hmm.
3: Bir ay boyunca diyor inek gibi otladım diyor. Tere. En son gittim bir milim küçülmemiş.
1: Yaptık ama.
3: İşe yaramadı, yaptık diyor.
1: Bir arkadaşımın bel fıtığı vardı. İyi bir fıtıkçı var deyip saçma sapan bir yere gittiler. Orada önce sopayla beline birkaç defa vurdular. Bal gibi bir şey sürdüler diyor. Sonra streç filmle kapattılar. Çocuk eve döndü. Arabadan inemedi. Hastaneye götürdüler acile. Doktor muayene için bir açtı, her yer yapışmış.
3: Ben de yaptım öyle bir şey.
1: Tuvalette çocuğu yıkayıp. Çocuğu tuvalette yıkayıp. Geri götürdük. Acil ameliyata aldılar diyor. Fıtık patlamış.
3: Çok geç kalınmış.
1: Abi bir dakika.
3: Çok geç kalınmış bir tek.
1: Abi bir saniye. Bunu...
3: Ama muhtemelen götürdüklerinde fıtık patlamıştı ya o saatten sonra.
1: Abi haber bültenleri, korku müziği üstüne okuyacağım bunu, bir dakika. Ne var mesela?
3: Direkt yaz korku müziği, hepsi çıkar, hepsi var.
1: Korku müziği, bir tane buldum. Hazır mısın?
3: Ver bakalım müzik, evet. Korkutucu mu? Oo, çok iyi.
1: Arkadaşımın bel fıtığı vardı. İyi bir fıtıkçı var deyip saçma sapan bir yere gittiler. Önce sopayla beline birkaç defa vurdular. Ardından bal gibi yapış yapış bir şey sürüp streç filmle sardılar. Çocuk eve döndüğünde arabadan inemedi. Acil hastaneye götürdüler. Doktor... Muayene için açtı. Her yer yapış yapış. Sonra sonra tuvalette çocuğu yıkayıp geri götürdük. Tuvalette çocuğu yıkamakla.

0: Oğlum tuvalette çocuk yıkamak nedir ya?
1: Ameliyat alacaklar, yapış yapış mı alsınlar? Ya aynısını yaptım ya.
0: Nasıl yaptın ya?
1: Bak aynısını yaptım.
0: Nasıl yaptın?
1: Bana da verdiler, gene böyle bir fıtıkçı bir abiye götürdüler beni. O bana karışım hazırladı. Karışım ama nasıl karışım? Pekmezin koyu kıvamını düşün. O böyle bütün beli sardı, üzerine de bezle sardılar. O koyulaştı mı?
0: Koyulaştı.
1: Katılaştı mı?
0: Katılaştı.
1: Bütün ben kıla mıla yapıştı mı? Bak babamlar evde iki gün jiletle söktüler. Bak yemin ediyorum.
0: Oğlum siz cahil misiniz ya?
1: Acıyor, tenim acıyor, kızardı. Alttan makasla babam kesmeye çalışıyor. Makas olmuyor, jilet aradan kenar.
2: Kafa açan uzman.

0: Yani şu kız şu şarkıyı çaldığında o kadar laf ettin, şimdi de oynuyorsun be. Hiç utanma yok.
1: Oynamakla kalmıyorum, eşlikte ediyorum sana. Tan düeti.
0: Vay arkadaş ya. Kız çaldığı zaman bu şarkıyı burada demediğini bırakmadın.
1: Bayağı analiz
0: yaptık. Dinleyicilere de söylüyorum. Sevgili dinleyiciler, sizler de burada kızı linçlediniz.
1: Çanak tuttunuz bize.
0: Buna bunu mu çaldın? İşte, tanın başka şarkısı yok mu dediniz.

0: de alayınız dinliyorsunuz da. Hiç utanma yok.
1: Yazık. Vallahi billahi. Yazık. Bitmişiz.
0: Vallahi billahi. Bitmiş ya. Eto bitmiş.
2: O bele şey yapanlar meşhurmuş. Sevgili Yıldırım yazmışlar. Hmm. Hani anlattı, dinleyicinin anlattığı, benim anlattığım o ziftçi diyorlar onlara diyor. Zift.
0: Ziftçi mi?
2: Ziftçi. Zift gibi bir şey yapıyorlar zaten. Bili, hani sarıyorlar ya böyle. Hmm. Onun adı ziftmiş.
0: Allah Allah.
2: Zaten
0: yapışan şeyin adı.
2: Kokuyu görsem petrol kokuyor ya.
0: Tamam işte. Buldukları cahillere yapıştırıyorlar.
2: Hocam benim bir tanesi de benim işte. Karşılıklı.
0: Vay be, Yavuz Hırsız'a bak nasıl bastırıyor ortalığı demiş. Bana mı diyorsunuz efendim? Ben şarkıyı beğendim, o zaman da beğenmiştim. Şimdi de çok beğendim.
2: Biz beğenmedik diye bize uymak zorunda kalmıştı. Bizim yanlış hatırlamıyorsam. Yani. Doşkun Hocam yazmış. Annem küçükken sarılık olduğumda bana şey içirmişti diyor.
0: Hmm. Ha anladım, gördüm mesajı. Onu okuyamayız ki yayında.
2: Nasıl içirdi ya?
0: Coşkun Hoca'yı bir bağlayalım. Ama hocayı da bağlasak hoca da anlatamaz bunu yayında.
2: Bunu tabii, bunu söyleyebileceğimiz bir şeydi. Ne denir buna?
0: Arayayım mı Coşkun Hoca'yı arayayım? Arayayım mı bir Coşkun
2: Hoca'yı? Tıbbi olarak mı anlatsak? Onun adının
0: tıbbi latince. Tıbbi anlatsın dur.
2: Latince tıbbi. Karşılığı.
0: Tamam tıbbi anlatsın. Hocam.
2: Tamamen tıbbi hocam.
0: Hocam tıbbi anlatırım, olur mu Coşkun Hoca'm? Oğlum arayamıyorum ki Coşkun Hoca'yı.
2: Niye? Engellemiş mi bizi?
0: Bir saniye, yok bir saniye. Coşkun. Hayır bir dakika.
2: Sadece yazabiliriz beyler. Evet. Araba yok.
0: Evet dur bakayım. Geçtim şöyle bir aradım. Allah olmuyor, niye?
2: Çalacak
0: vallahi
2: mı?
0: Vallahi yok mu? Olmuyor, dur şöyle yapayım bir de.
2: Bir de bir başka türlü dene. Hocam bir anlatın bize be, tıbbi olarak bir latince olarak. Bende var birkaç latince kelime var da gene anlaşılacak gibi duruyor. Daha latincesi lazım.
0: Daha en latinceyi konuşan en doktordur.
2: Yani evet öyle yani, o tarz bir şey.
0: Düşkün Hoca açarsa tabii.
2: İnşallah müsaittir.
3: Günaydın, günaydın, günaydın.
2: Geldi bebeğim, adam, geldi şekerim geldi.
0: Karpatların doktoru ya. Vallahi billahi inanılmaz doktor ya.
2: Ortadoğu'nun en iyi doktoru ya.
0: Coşkun Hocam günaydınlar.
3: Günaydın, nasılsınız, iyi misiniz?
0: Allah razı olsun, sesinizi duyduk, çok daha iyi olduk. Şimdi konu bu hani milletin sonradan utandığı, yani radyosunu inançanlara duysunlar diye anlatıyorum. Ulan bunu da yaptığınız dediğiniz bir şey var mı diye sorduk. Herkes bir şey yazmış ama sizinkini yayında okuyamadık.
3: Evet.
0: İdrarla ilgili bir şey yani, değil mi?
3: Söylediniz ama.
0: Ama onun ne olduğunu söylemedim.
3: Tamam.
0: İdrar denebilir oğlum, idrarda bir şey yok ki. Diğeri denmiyor, bu da gülüyor burada ya. Ne gülüyorsun? Söyle gel. Ne oldu?
2: Ya denebiliyorsa deseydik, niye aradık?
0: Oğlum ya? O diğerini söyleyemiyorum.
2: Diğerini söyleme zaten, gerek yok ki.
0: Hocam.
2: Latince anlatın hocam.
0: Latincesini
2: bize.
0: Anlatır mısınız? Latincesini.
3: Tabii anlatırım. Şimdi.
0: Tabii anlatırız. Ne cahiller gördük. Sizinkine ki diyor.
3: Espresso latte ira. Hani İtalyanca birçok onları biliyorum da o kadar. Şimdi küçük 7-8 yaşındayım. Bir gün işte idarımı yapmak için tuvalete gitmiştim. İdrarımdan kan geldi. Anneme söyledim falan. Vücudumda sararmıştı. Doktora götürdüler. Dediler ki sarılık olmuş. Tamam, tedavisini verdik falan. Bir gün annem bana dedi ki ya hani idrarımdan kan gelmişti ya dedi. Evet. Sen dedi buraya bir idrarını yapar mısın dedi. Yapayım. Niye anne dedim. İşte bakalım hani kan devam ediyor mu yetmiyor mu. Tamam. Sonra sarılık olanlara kayısı hoşafı içiriliyormuş.
0: Yani kayısı hoşafı.
3: Evet hani sarı ya, sarı yatacak herhalde. Sonra
0: hoşaf değil miymiş o içtiğiniz?
3: Yok hoşafmış da. Konsantreymiş.
0: Geçti mi peki?
3: Şimdi zaten onun bir geçecek süreci, hani grip diyorlar ya, doktora gidersiniz 7 günde, gitmezseniz 1 hafta diye.
0: Evet.
3: Şimdi öyle bir şey. Tabii bunu ben o an bilmiyorum. Bunu bana annem yıllar sonra öroloji uzmanlığını kazanınca anlattı. Annem bu sırrı benden uzun süre saklamış.
0: Geçen hafta öğrendim.
3: 6 sene önce öğrendim.
0: Hocam çok geçmiş olsun ya, neler geliyor buraya ya. Yok artık yani, dediğimiz her şeyi yapmış insanlar biliyor musunuz?
3: Bir de onunla beraber tabii demişler ki sarılık ocağı diye bir yer varmış. İşte ben tabii bilmiyorum. Dediler ki bir gün bir hocaya gideceğiz, seni okutacağız. Yine sarılığım işte olduğum bu dönemler. Olur. İşte arabaya bindik, bizi götürdüler. İndik. Herkes, bir tane teyze var. Beyaz yaşmak böyle, tam böyle nurlu bir teyze. Hmm.

0: Herkes sırayla ellerini öptü. Öptü, sıra bana geldi. Aa, bana bir vurdu.
1: Niye?
0: Ne yaptım ben?
1: Niye vuruyor?
0: Meğer korkutunca da geçiyormuş sanırım.
1: Korktunuz mu peki Sayın Hocam?
0: Abi korkmadım, etrafta dört döndüm yani. Hani boş bulundum, böyle bir vurdu. Gerçekten vurdu ama yani.
1: Hocam korkutunca hıçkırık geçer diyorlar ya.
0: İşte yani o dönemler. Yıl 1990. Ankara Sincan Fatih. Ankara
1: Sincan. Daha ne diyeyim? Daha ne diyeyim? Bir dakika, size vurunca ilk tepkiniz ne oldu? Anne bana vuruyor deyip.
0: Hayır, teyzeye baktım. Gözlerim açıldı. Teyze ben ne yaptım ya dedim. Bak yine gözüm önüne geldi ya.
2: Ay. Ama bak bu travmalar sizi doçent yaptı hocam. Bu travmalar sizi nereden, doçent yaptı.
0: Üst üste. Mesela üniversitedeyken de çok alemlere akardım. Şimdi ne yapayım? Alem efendim dinliyorum. Ama çok ilginç bir şey anlatabilir miyim?
1: Son. Tabii hocam, tabii.
0: Hani bu göbek bağını gömme olayı var ya.
1: Hmm.
0: Annemin işte teyzesinin kızı ebe hemşire. Göbek bağım benim İbn Sina'nın bahçesine gömmüş. Ankara'da İbn Sina Hastanesi var. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi'nin. Ben nereden mezun oldum?
2: Oradan mı?
0: Evet.
1: Oo, yok artık.
0: Vallahi bak.
2: İlk defa tutan bir göbek bağ görüyorum.
1: Hocam bu tuttuysa diğerleri de tutmuştur ya bu idrar meselesi.
0: Vallahi tutmuş işte. Bugünlere kadar geldik.
1: Coşkun hocam seni çok özlemişiz ya.
0: Evet, bu WhatsApp numaraları değişince benim numaramı herhalde kaydetmediniz. Arada mesaj atıyorum ama fark etmiyorsunuz yoğun katılım olduğu için.
1: Ya hocam.
0: Ama yine de seviyorsunuz, biliyorsunuz.
1: Senin mesajlarını görmeme ihtimalimiz yok ama burada Sena'cığım.
2: Sen özele gel.
1: Coşkun hoca yazdığı zaman özellikle bize işaret eder misin? Coşkun hoca alarm gibi düşün onu, böyle kırmızı şey ya, ışığı yak bize. Peki. Coşkun hocam şahane bir insansınız. Eskişehir'den dinleyicilerimiz hemen yazmaya başladı. Hastalarınız da yazıyor bu arada. Hastasıyız yazıyorlar. Biz de sizin hastanızız.
0: Allah razı olsun. Teşekkür ederim. Bu gidişatın sonu iyi olmayacak.
1: Alkışlarla uğurluyoruz Coşkun hocamızı.
2: Coşkun hocam.
1: Profesör diyebilir miyiz hocam artık bu arada?
0: Aralık'ın 11'inde.
2: Oh, bir şey kalmamış. 11 Aralık dediğimiz şurada ne var? 2 ay mı kaldı?
1: O zaman bir dakika, şöyle mi anons ediyoruz? Profesör Doktor Coşkun Kaya.
2: Diyeceğiz.
0: 11 Aralık'ta Alem Efendi.
1: Akşallah hocamız Coşkun Kaya.
2: Bravo hocam.
1: Evet, kısa bir ara, aradan sonra show devam eder. Ayrılmayın. Mutfak.

0: 40 yıldır Trakya'nın sütü ve lezzetiyle peynir yapıyoruz. Peyniri çok seviyoruz. Bazı sevgilerin tarifi yok derler. Bizim peynir sevgimizin tarifi çok.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
2: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Nissan'da Ekim ayına özel fırsatlar. Sportif ve dinamik tasarımıyla SUV'nin öncüsü Nissan Qashqai şimdi 400 bin TL'ye varan nakit alım indirimi ve 1 milyon TL 6 ay %0 faizli ticari kredi avantajıyla hemen en yakın Nissan yetkili satıcınızı ziyaret edin, fırsatları kaçırmayın. Ayrıntılar Nissan.com.tr'de.

0: Bauplast. Hayat, iyi pencereyle rahat. Şimdi vade farksız 9 taksitle.
1: Türkiye'nin enerji markası olarak konu daha iyi bir gelecekse her zaman göreve hazırız. Türkiye için tüm gücümüzle çalışıyor, bitmeyen enerjimiz ve tüm çalışanlarımızla yaşamın her anına değer katıyoruz. Enerjisa, daha iyi bir gelecek. Hayat değişiyor, evler akıllanıyor, şehirler dönüşüyor, teknoloji hayalleri büyütüyor. Tüm bu değişimin arkasında görünmeyen ama hayatı mümkün kılan

0: Enerjisa olarak daha iyi bir gelecek için çalışıyor, bitmeyen enerjimiz ve çalışanlarımızla yaşamın her anına değer katıyoruz. Enerjisa, daha iyi bir gelecek.
1: Of of of, bu makarna aşmış.
2: Kreması süt aşmış, kreması süt aşmış.
3: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.

0: Mutlu yıllar mutlu akü. Size de mutlu yollar Erol Evgin.
1: Bir numara mutlu akü. Yollarda hep bir numara.
0: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.

0: De, Fendi Gökçe tecrübesi ve güvencesiyle.
1: Yamanlar Oto Ekspertiz.
2: Reklam. Mutfaklarınıza yenilik getiren Uğur'un sunduğu Fatih Yıldırım ve Umut Bezgin'le Kafa Açan Uzman devam ediyor.
3: Bilim insanları sevginizi günde 22 dakika öpün, ömrünüze 7 yıl katın demiş.
4: Güzel haber, detaylandıralım.
3: Detay gerek yok. 22 dakika öp diyor işte oğlum.
4: 22 dakika nasıl öperiz ya sevgilimizi ya da işte eşimizi?
3: Kesintisiz değil.
4: Kesintisiz 22 dakika. Ha, gün içerisinde toplam 22 dakika.
3: Yani eşinizi, sevginizi 22 dakika öpün, 7 yıl ekleyin ömrünüze diyor.
4: Hadi bakalım, hayırlısı olsun. 22 dakika boyunca durmaksızın.
3: Durmaksızın değil
4: İsteğe
3: oğlum.
4: İsteğe bağlı.
5: Onu demiyor haber.
4: Tamam,
5: haber total diyor, total.
4: Haber bir şey demiyor ama. İsteğe bağlı. İstersen sen tekte 22 dakikayı vur, tekte vur. İstersen
3: tekte vur ne ya, ne biçim tabi.
4: Öp ya. Dakika tut, sürekli öp yanaktan. Bir yanaktan.
3: Öperim.
4: Bir ötçen gelir mi, ötçen?
3: Ötçen.
2: Fatih Yıldırım ve Umut Bezgin'le Kafa Açan Uzman hafta içi her sabah 7'de Alem FM'de.

şımarık insanları sevmem. Sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın. Sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak açarsın. Tabii arkamdan çok ağlarsın.

0: bir dinleyicimizle denk geldik. Daha doğrusu dinleyicilerimizle diyeyim. Çünkü hanımefendi, beyefendi ve kızları Merve Nehir. Sıkı dinleyicimizmiş. Selamlarımızı çakalım
1: Selamlar,
0: Merve Nehir'e.
1: Selamlar, günaydınlar.
0: Çok tatlıydı. Biraz utangaçtı. Kız çocuklar utangaç olurlar genelde. Erkek çocuklar öyle değil de. Kız çocukları birazcık uzaktan izlerler. Eller önde. İki tane örgülü saç sağda ve solda uzanmış. Böyle uzaktan bakarlar.
1: Ya da anneye de babanın bacağına sarılma vardır.
0: Ya da bacağına sarılırlar. Çok tatlıydı Merve Nehir. Yanaklarından öperiz. Var olsunlar. Dinleyicilerimizin bir de uzaktan görüp verdikleri ilk tepki de çok güzel oluyor. Çünkü televizyon gibi değil ya radyo. Hani görüntüden emin olamıyorsun. Sosyal medyada gördüğün kadarıyla.
1: Birkaç defa böyle, bakıyorsun.
0: Evet yani... nesli tükenmiş bir tür gibi bakıyorlar. Önce bir soru sorarak teyit alma var. Fatih Bey?
1: Hani, oysanız devam edeceğim.
0: Fatih Bey? Valla çok tatlılardı. Selam ederiz. Merve Nehir'in yanaklarından öperiz. Okula gitti. Dur bakayım.
1: Mesaj atmış. Duyamamış mı?
0: Başka biri bu ya.
1: He başka biri mi?
0: Evet, eski dinleyicilerinizden Arda'nın doğum günüymüş. 14 yaşı bitti diyor. Alırız bir kutlamanızı.
1: Doğum günü kutlu olsun Arda.
0: Evet.
1: Happy birthday.
0: Burada 2 yaşındaydı. Allah Allah, neymiş bu ya, bir saniye. Şimdi şöyle Fatih Yıldırım diyor falan bir şeyler söylüyor. 2 yaşındaymış burada. Şimdi 14 yaşına girdi diyor.
1: Vay arkadaş.
0: Hala dinliyor diyor, şu an okulda diyor. Doğum günüymüş, kutladık. Nice yıllara olsun.
1: Bu bayağı ispatlı mı ispatlı bir şey oldu.
0: Oğlum ağır yaşlanıyoruz değil mi?
2: 2 yaş diyor sevgili Yıldırım.
0: Ağır yaşlanıyoruz artık, mesleği bırakmanın zamanı geldi, yoksa Cem Aslan'a döneceğiz yani. Acil bırakmamız lazım.
2: Oy ya, oy ya.
0: Bir şeyler söylüyor falan. Şimdi normal konuşuyordur tabii 14 yaşında.
1: Artık böyle sesler çıkarmıyordur.
0: Artık böyle sesler. Çocukluktan kalma alışkanlığı vallahi deyip. Evet. Peki geçtik. Son artık programın sonuna geldik. 8.40 bir şey kalmadı.
1: Bitiyor bitiyor.
0: Bir iki haber var. Onları vereceğiz, bitireceğiz ondan
1: Verim
0: sonra.
1: Verim sana bir tane sevgili.
0: Ver bakayım.
1: Senin hiç ilgini çekmeyecek. Bu ne lan, ne alaka diyeceğim, bir haber okuyacağım. Ondan sonra sana bir soru soracağım ama.
0: Ben öyle bir şey söylemem de ver bakayım.
1: Yani Zlatan İbrahimovic 45 yaşına girmiş. Kendisine Ferrari F80 hediye almış.
0: Kendine mi almış?
1: Kendine almış. Biz yapıyor muyuz bunu, onu merak edeceğim.
0: Kendimiz bir şey almıyoruz.
1: Kendimize hediye alıyor muyuz?
0: Kendimizi nasıl ödüllendiriyoruz?
1: Aldık mı kendimize hediye?
0: Ya vallahi ben...
1: Ben var ya bak, son 2 senedir falan başladım. Geçen doğum günümde kendime küçük bir tane saat almıştım. Eski retro saat markalarından bir tane. Yok, kendimize biz hediye almıyoruz.
0: Ya ne eksiğimiz var
1: yani,
0: oğlum?
1: Tamam,
0: ne alacağız
1: İbrahim
0: kendimize?
1: İbrahimovic olmak zorunda değiliz yani. Kendimize öyle arabalar alamayız
0: çok
1: ama.
0: Çok istediğimiz şeyi alacağız. O kadar paramız yok çok istediğimiz şey.
1: Çok istediğimiz şeyi yok.
0: Kendimi ödüllendireceğim diye.
1: Küçük bir mutluluk olsun diye.
0: Yok ki yok yani yok. Dün ya dün böyle gezdik, öyle bakıyoruz.
1: Kendime bir şey alayım dedim.
0: Kendime bir şey alayım dedim.
1: Bulamadın mı?
0: Abi hem bulamadım hem de...
1: Ateş pahası.
0: Hem de çok pahalı. Bir de diyorum ki ya bunu alacağım, 2 gün sonra sıkılacağım.
1: Sen oraya gelmişsin artık.
0: Ya oradayım.
1: Sen oraya gelmişsin.
0: Sıkılacağım, aman almıyorum dedim.
1: Gerek
0: falan.
1: Var mı dayız?
0: Evet. Sepete doldurdum, bir sürü şeyi doldurdum sepete.
1: Kasada
0: bıraktım. Kasada bıraktım biliyor musun? Gerçekten ya. Ulan bunları sıkılacağım dedim ya 2 gün sonra. Bir tane oyun şeyi aldım. Neyi onun adı?
1: Konsol
0: böyle,
1: mu?
0: Konsol aldım böyle, 50 böyle sağ sollu şeyli var ya.
1: Tamam tamam evet.
0: Anladın mı ne
1: biliyorum,
0: olduğunu?
1: Biliyorum biliyorum.
0: Doruk'ta var ya.
1: Evet ondan.
0: Ondan. Sonra geldim kasada bıraktım. Ya aman dedim, sıkılacağım
1: iyi
0: 2 gün sonra.
1: İyi yapmışsın, iyi yapmışsın. Sıkılacaksın, kese sıkılacaksın.
0: Ne aldın sen acım en son kendini şımartmak için?
3: En son makyaj malzemesi almışımdır.
0: Bu kadar.
1: Makyaj yani. Malzemesi.
3: O da doğum günümde değil.
0: Ya işte kadınların yine bu alacak bir şey var da erkeklerde yok. Dinleyicilerimize soralım. Kendinizi şımartmak için, ödüllendirmek için ne aldınız? En son ne aldınız?
1: Şarj
0: efendim?
1: Adaptörü aldım diyor. Şarj, evdekiler çöküyor sürekli.
0: Olmaz. Daha büyük bir şey lazım. Böyle kapitalizmin yanında yürüyeceğiniz bir şey lazım. Öyle bir şey lazım bize.
1: Ben de sizdenim diyebileceğiniz.
0: Evet öyle öyle. Var mı öyle bir şey?
1: Alıyor musunuz kendinize hediye ya?
0: Vallahi sosyete pazarına gideceksin diyor. Sosyete pazarında ucuz olunca hemen her şeyi alıyor insan demiş efendim, Ender. Benzin aldım diyor kendimi şımartmak için.
1: Taklama kabı.
0: Kola aldım. Toplu taşımaya bindim. Mesela böyle bir farklılık olsun
1: enteresan.
0: Diye.
1: Enteresan. Masaj koltuğu aldım diyor. Oo güzel hediye bak bu.
0: İyiymiş.
1: Bu güzel hediye. Bir de bunlar çok pahalı güzel markalar
0: hocam,
1: var.
0: Hocam bir de şu baldırları oynatan var. Böyle baldırları sokuyorsun ya. Ayağını sokuyorsun baldırlarına masaj yapıyorsun.
1: Komple koltuk gibisinden mi bahsediyorsun?
0: Yok değil değil. Sadece, sadece baldıra baldır. Takılan.
1: Sıkıştırmalı.
0: Ondan alasın var da yani emin de değilim
1: senin
0: ama.
1: Senin ama baldırla alakalı bir şeyin var. Hep ağrılar olan bir bölge.
0: Evet evet evet.
1: Baldır.
0: Ama yine bu hoca var ya bizim hoca, kardiyo baldır. Bey. Kardiyo bey.
1: Evet ne
0: yine
1: diyor?

0: videosunu gördüm. Hani üstüne çıkıp titreten şeyler var ya.
1: Ha, şey alet, tartı gibi bir alet.
0: Böyle üstüne çıkıyorsun seni.
1: Gel Yelil, Yelil, Yelil. Bunu yapan.
0: Şu. Şunu oynun. Şunu oynuyorsun
1: evet,
0: ya.
1: Evet, hani evet, evet.
0: Şu. Şu.
1: Kendi seni oynatıyor.
0: Kendi seni oynatıyor. Evet. Ondan alacaktım. Ona da zararlı dedi.
1: Titretti. O da mı zararlı?
0: Evet abi. Öyle fayda mayda beklemeyin. Bir zararlı
1: de gelin
0: şeyler.
1: Ben titreteyim mi diyor. Ne
0: her şey zararlı diyor ya.
1: Makine almayın. Aa,
0: kesinlikle onu bir olumsuz veriyor hoca ya. Onu alma, bunu yapma, bunu söyleme.
1: Makineyi bu de ilk defa duydum.
0: Vallahi öyle.
1: Eğlencelik alacaktık onu yani. Bir ya, iki dakika günde yani.
0: Yapmayın diyor. Böyle saçma sapan şeyler yapmayın
1: motosiklet
0: diyor.
1: Motosiklet aldım kendime. Kendimi sevindirmek için. Bak ne güzel, güzel hediye almış.
0: Güzel hediye.
1: 26 bin TL'ye oyuncu koltuğu aldım kendime.
0: Ramazan yayla ne demiş? Ramazan açamıyorum ki mesajını ya. O kadar hızlı geliyor ki mesajlar.
1: Laptopa 32 GB RAM aldım. İhtiyaç yoktu. Fazla olsun lazım olur dedim.
0: 20 20 boxer aldım diyor. Abim ne değişip değişip giyiyorsunuz. Ama evde beraber büyüyen çocuklarda böyle bir şey vardır yani.
1: Niye değişiyor? 20 tane zaten ben onunla.
0: Oğlum karışıyor evde yine. Ben kuzenlerimden biliyorum.
1: Çağatay, üzerine isim yaz ya.
0: Çağatay, Tolga, Volkan'ın da öyleydi yani. Halam öyle
1: herkes
0: anlatıyordu.
1: Herkes aynı yerden baksın.
0: Evet abi herkes aynı yerden.
1: Karışır. Şimdi,
0: oğlum bir de nasıl ayırt edeceksin ki mesela?
1: Edemezsin.
0: Hani bu abimin donu.
1: Anlama ihtimali yok.
0: Yok ki. Sen giyiyorlar yani.
1: Kameralı kulak temizleyici aldım kendime diyor. Aa görüyorum bunları.
0: Sen bana göstermiştin kameralı kulak temizleyici.
1: Nasıl işe yarıyor mu peki bunlar ya? Bu doktorlar öneren bir şey mi bu? Kendi evde düşünsene kameralı kulak temizleyici kendi kulağına sokuyorsun. Allah korusun fazla gider zarar yırtar bir şey yapabilir.
0: Riskli.
1: Riskli bir şey. Bunun için anahtarla kulağımızı temizleyeceğiz. Riskli.
0: Minimize edeceğiz riskleri.
1: Minimize edeceğiz anahtarla.
0: Evet İngiliz olsun. Kemal kendime sabah kahvaltısı ısmarladım. Kendimi böyle şımarttım demiş.
1: Küçük küçük şımarıklıklar.
0: Kendime 3 çift çorap aldım diyenler.
1: Ya, bak işte ya. Kendimi yemek ısmarladım. Akvaryum aldım Fatih Bey beğendi. Kendimi şımartmak için.
0: Güzel çok eğlenceli.
1: Fatih Bey de bir ara kendini şımartmak için akvaryum almıştı. Bir ara akvaryuma sarmıştı.
0: Şimdi akvaryumu
1: küçülteceğim. Bitti mi komple?
0: Bitmedi.
1: Akvaryum duruyor mu?
0: Duruyor.
1: İçinde bir şey var mı?
0: Onu satıp küçültmek istiyorum.
1: He daha minimal bir şey. Yine balık
0: satayım,
1: mı?
0: Sana satayım mı?
1: Akvaryum ben yok ya.
0: Oğlum ne var ya çocuğum var evde hayvan abi, sevgisi olsun.
1: Senin akvaryum bildiğim kadarıyla teknolojik alet yani evet, bayağı tamam. Hani falanlı filanlı.
0: Sadece yem vereceksin.
1: O kadar mı?
0: Bu kadar.
1: Aa güzelmiş.
0: Vereyim sana evde bak.
1: Tamam olur.
0: Ben de küçüğe geçeyim.
1: Ya bizimki onu yer ya içindekileri. İçindekileri
0: yemez,
1: yer
0: yemez. Çok yemez. Keyifli.
1: Ne diyor kaç para diyorsun?
0: Ya yok bir şey değil be aman.
1: Ne kadar senin akvaryum çünkü
0: maliyetini
1: bayağı uğraştın.
0: Maliyetini ver yeter.
1: Ne kadar maliyet?
0: 100 bin civarı veririm.
1: Kaç bin?
0: 100 bin.
1: 100 bin.
0: Oğlum akvaryum böyle basit bir hobi değil.
1: Ya delisin sen ya 100 bine sen. 100 bin.
0: Git aynısını 100 binden aşağı bul. Ben sana bedava veriyorum.
1: Ya ihtiyacım olmayan şey niye bulayım 100 bin?
0: Oğlum akvaryum işi 10 bin bir desen, kere yapacaksın.
1: 10 bin desen düşünürüm.
0: Bir kere yapacaksın
1: 100 bin
0: ama.
1: Fatih
0: 10
1: Bey.
0: Bin ne lan?
1: 100 bin 10 nedir
0: 10 bin
1: ya?
0: Fanus. Bu bayağı akvaryum yani.
1: 100 bin çok para.
0: Ama
1: çok...
0: güzel kardeşim dinle beni. Ben sana içinde ne vereceğim?
1: Ne vereceğim? Ne vereceğim? Ne vereceksin?
0: Hemen
1: ne
0: söyleyeyim.
1: Var 100 bine ne verebilirsin?
0: Ne veriyorum? Bir kere.
1: Akvaryumun kendisi bir var.
0: Arıtma motoru var kendi içinde. Hiç güzel. Ellemiyorsun kendi çalışıyor.
1: Da onu alma.
0: Alman markası.
1: Onu almazsam olur mu?
0: Onu almadan olmaz.
1: Ben kendim motor olarak arıtsam.
0: Hayır. O devir daim ediyor.
1: He.
0: Bitti mi?
1: Bitmedi. Daha
0: bitmedi.
1: Ne var?
0: İki. Akvaryumun altında zemininde aktif karbon var. Kumları var. Böyle... Şeye suya da faydalı bitkilere de faydalı.
1: O sürekli var dibinde.
0: Tabii. 3 delikli taşlar var.
1: Delikli
0: taşlar.
1: Özel
0: taşlar.
1: Sen aldıktan sonra mı deldin delik miydi?
0: Delikti. Delik aldım ben delik. 4 suyun değerlerine bakacaksın aletler TDS'ler bilmem neler.
1: pH'ını
0: var TDS'ini ölçtüğün suyun geçirgenliğini ölçtüğün aletlerin var onları
1: çok acayip,
0: vereceğim.
1: Çok acayip bir şey.
0: Derecesi ısıtıcısı.
1: Balık var mı balık?
0: Balık da var.
1: Sen mi tuttun?
0: Hayır. Valla vereyim sana şu aleti ya.
1: Çok çok güzel anlatıyorsun. Tam bir ticaret erbabısın sevgili Yıldırım. Yemin ediyorum senden var ya reprezent olur.
0: Allah aşkına vereyim
1: sen şu ürünü. Sen piyasadan kalkan ilacı doktoru satarsın yemin ediyorum.
0: Almayacaksın mı? Ben... Bak arka sıralardan bir ablamız var el
1: i̇steyen
0: kaldırıyor.
1: Varsa, isteyen...
0: Ablacığım vereyim sana.
2: 100 bin mi?
0: Tamam sana 90'a vereyim ya.
2: Tamam 90'a düşünürüz.
1: 90'a düşünen
0: ama
1: varsa.
0: Ama akvaryum çok keyifli bir hobidir. Sana vereyim abiciğim hemen verme. Ben sana 3 vade yapayım.
1: Peyderpey.
0: 3 vade yapayım.
1: Peyderpey.
0: Ocağa kadar öde.
1: İnşallah sevgili Yıldırım. İnşallah.
0: İstiyor musun?
1: İnşallah. Yani bilmiyorum. Yani ben o fiyatı bir şey yapmam
0: çok
1: lazım.
0: Çok keyifli. Bir kere Doruk kardeşime benden hediye olsun. 80'e bırakayım.
1: Ya iyi bir şey söylüyorum. Olsa satar mısın Allah aşkına?
0: 80'e bırakayım. 80'i bırakayım
1: ben ya. Ben 80'i çok daha iyi değerlendirebilirim. Dışarı işe gitmem lazım sevgili Yıldırım. İkinci bir iş yapmam gerekiyor.
0: Abart.
1: O parayı alabilmek için ikinci bir iş yapmam gerekiyor. Mesajlar. Radyo dışı bir şey yapmam gerekiyor. Akşamları işe çıkmam lazım. Taksi maksi bir şeyler.
0: Mesajlara bak. 5 lira çalışır benden demiş.
1: İşte adam 100 bin diyor. 90'a verdi hani en fazla.
0: 80'i bırakıyorum ya. 80'i bırakayım.
1: Bak sen dinleyici varsa alsın sevgili Yıldırım. Dinleyicimiz varsa 80 meraklı.
0: Ben sana 80'i bırakıyorum.
1: Ben yok 80'i alamam abi.
0: Ne?
1: Yok abi 80. 80 80 alamam yani.
0: Kaç alırsın?
1: 10.
0: Tamam. Araya gidiyorum. Abi para tuzağı bunlar. Kısa bir ara aradan sonra buradayız. Mutfak.

0: 40 yıldır Trakya'nın sütü ve lezzetiyle peynir yapıyoruz. Peyniri çok seviyoruz. Bazı sevgilerin tarifi yok derler. Bizim peynir sevgimizin tarifi çok.
1: Boşkar Servis, Boşkar Servis, iyi ki varsın yanımda.
2: Her marka araca bakım ve onarım Boşkar Servis noktalarında.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: Nissan'da Ekim ayına özel fırsatlar. Sportif ve dinamik tasarımıyla SUV'nin öncüsü Nissan Qashqai şimdi 400 bin TL'ye varan nakit alım indirimi ve 1 milyon TL 6 ay %0 faizli ticari kredi avantajıyla. Hemen en yakın Nissan yetkili satıcınızı ziyaret edin, fırsatları kaçırmayın. Ayrıntılar Nissan.com.tr'de.
5: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor.
6: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
7: Yatağınız kadar uyku kalitenizi belirleyen yastıklar %20 indirim fırsatıyla Yatsan mağazaları ve yatsan.com'da.
8: Güzel bir yatsan.
9: Standart vadeli, ileri vadeli ve kademeli taksit.

0: Katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
1: Reklam. Mutfaklarınıza yenilik getiren Uğur'un sunduğu Fatih Yıldırım ve Umut Bezgin'le Kafa Açan Uzman devam ediyor.
2: Hemen programın sonuna geldik. Katılan dahil olan bütün dinleyicilerimize minnettarız. Var olsunlar. Saygıdeğer hocam, bugün de bize engin bilgilerinizle cevap verdiniz. Bilmediğiniz sorulara biliyormuşçasına, çünkü bilmiyorum da diyebilirsiniz normalde. Mutlaka her şeye bir cevap verdiniz. Yine konu futbol olduğunda ve konu okul olduğunda ciddiyetinizi korudunuz. Asla eğlenceli değildiniz. Futbol demişken, futbolla ilgili bir haberimiz var mı? Son olarak söyleyeceğiniz bir şey var
3: bu
2: mı?
3: Bu akşam millilerimizin maçı var sevgili Yıldırım. İtalya karşısına çıkacağız.
2: Evet efendim.
3: 4-0 yapmak üzerine elimizden gelen her şeyi yapacaktır diye düşünüyorum sahada oyuncular.
2: Yine bir hocamızın sinirlendiği bir an. Senacığım çok teşekkür ederiz.
4: Ben teşekkür ederim abi.
2: Ondan sonra futbol haberlerini senden alalım diyorum.
4: Çok sinirleniyor.
2: Çok aşırı sinirleniyor. Kendinden geçiyor yani, manyaklaşıyor adeta.
3: Ellerimi sıkıyorum.
2: Evet evet. Olsun, biz yine de millilerimize üzerlerinde Türk bayrağı olmasından dolayı
3: başarılarımızı
2: dileyelim. Çok sinirliyiz normalde, değil mi?
3: Evet.
2: Ben Merve. Bugün canım kocam Furkan'ın doğum günü. Hamileyim, çabuk kutlayın.
3: Ay.
2: Merve.
3: Furkan doğum günü kutlu olsun.
2: Kutladık evet. Kutladık. Kendimi şımartmak için sizin göndereceğiniz stickerları hediye olarak alabilirim. Behçet, bugün çok verdik ya, veremiyoruz.
3: Kalmadı Behçet be, vallahi bitirdik ya. Sabah ver, öğlen ver, akşam ver. Yarın sabah erken yaz Behçet. Kavuma o plaka at, bir şey yap.
2: Behçet'im hadi bakalım. Sevgili dinleyiciler, bugün de 11.50'de bir şey yapacağız. Ne yapacağımızı inanın biz de bilmiyoruz. Her gün 11.50'de yayına giriyoruz. Sıradaki şarkıyı biz anons ediyoruz. Ama kimle? Yanımıza birini alıyoruz ya da bir yarışma yapıyoruz. Bir şey oluyor yani. 11.50'de bugün bakalım ne olacak?
3: Bakalım göreceğiz.
2: Ya da 11.50'de ne olmasını istersiniz diye size soralım.
3: Varsa bir ihtiyacınız karşılıyor.
2: WhatsApp'tan yazın. 11.50'de Alem FM'de bugün ne olsun? 11.50'de Alem FM'de bugün
3: yazıklar ne olsun?
2: Behçet öyle yazmış, yazıklar olsun. Behçet, bir sevgimiz buraya kadar mıydı ya? Hemen yazıklar olsun, küstüm yazmış. Haydi.
3: Artık seninle konuşma.
2: Yazmıyorum demiş üstüne bir de Behçet. Behçet, gördün mü? Sena, Behçet'in gönlünü al, kurban olayım. Sabitledim ben, şey yaparsın oradan.
3: Behçet.
2: Kaybetmeyelim Behçet'i.
3: Behçet, gene ağladın, zırladın, aldın.
2: Vallahi attın taklayı, aldın köfteyi. Bravo. Daha da bu saatten sonra dinemezsin Behçet.
3: Çorbanlısın Behçet.
2: 11.50'de ne olsun diye sorduk radyoda. Cevaplara biz bir bakacağız. Ondan sonra 11.50'de duyacaksınız ne olduğunu.
3: Açamam diyor, evinize gidin diyor o saatte. Alem FM şeyden açacaksın, uygulamadan, webten açacaksın.
2: Webten veya
3: uygulamadan,
2: şeyden.
3: Uygulamadan, oradan bekliyoruz özellikle. Şeyden değil, arabada değil.
2: Alem FM uygulamasından veya webten. Peki hadi gidelim artık. Hadi. Uğur ekibine teşekkür ederiz, Aydın Nazilli'ye.
3: Selam olsun.
2: Türkiye'nin yerli ve milli şahane markası Uğur Derin Dondurucu. İyi ki bizimleler, iyi ki beraber yol yürüyoruz. Uzun zamandır yürüyoruz.
3: Yıllardır.
2: 7 yılı geçti mi?
3: Oldu sevgili yıl.
2: 8 yıl olmak üzere neredeyse.
3: 7 yıldır net bir şekilde aynı yoldayız.
2: Uğur Derin Dondurucu ekibine selamlar. Ahmet Aysan ve Beyin takıma selam ederiz efendim. Var olsunlar. Kafa Açan Uzman.
3: Bitti.
1: Bu programı kaçırdım diye üzülme. Tekrar yarın alemfm.com podcastlerde.

0: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor. Bize huzur
1: lazım. Rossmann 16. yılında da çok çok kazandırıyor. Tüm ürünlerde %60'a varan büyük indirime ek, Rossmann kartla her 500 TL alışverişe bir çekiliş hakkıyla bir tamamen elektrikli Mini Countryman, 5 Citroen Ami, 5 Vespa Elektrika ve 50 adet 10.000 TL'lik Rossmann hediye çekinden birini kazanma şansını yakalayın.
2: Evet sayın dinleyiciler, Türkiye'nin dört bir yanından Aygaz 100 Oktan'a geçene tam bir geçiş töreni. Aileler, taksiciler, beyaz yakalılar, gençler, patronlar da filolarıyla performans ve tasarrufu seçtiler. Aygaz 100 Oktan'a geçtiler ve hep bir ağızdan coşkuyla şöyle söylediler.

Şansa yer yok. 2000 TL'lik yakıt alımına 250 TL'ye, 3000 TL'lik alıma 450 TL'ye, 6000 TL'lik yakıt alımına 900 TL'ye varan pozitif puan hediye. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.

0: merkezinde.
1: İstanbul Alışveriş Merkezi, İstanbul'un kalbinin attığı yerde, İstanbul Finans Merkezi'nde. Hayatın merkezi seni bekliyor.
2: Aracınızın egzoz gazı emisyon ölçümünü TÜVTÜRK istasyonlarında yaptırabileceğinizi biliyor musunuz? Üstelik randevu almadan, zaman kaybetmeden. Unutmayın, egzozunuzun sağlığı hem çevrenin hem de aracınızın sağlığıdır. Tüm sürücülerimize keyifli yolculuklar dileriz. TÜVTÜRK.
3: Reklam. Saat 9. Bu bir reklamdır.
4: Ama dememek için ama sigorta.
5: Alem FM Haber Merkezi'nden mutlu günler. Hakemler soruşturması sürüyor. Süper Lig hakemi Yasin Kol ve Göktuğ Hazar Erel adliyeye sevk edildi. Soruşturma kapsamında bir dizi iddiaya hedef olan Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacı Osmanoğlu ise her türlü kavgayı göze aldığını açıkladı. Fon soruşturması sürüyor. Başsavcılık eski SPK Başkanı İbrahim Ömer Gönül hakkında görevi kötüye kullanma suçundan soruşturma yürütülebilmesi için izin talep etti. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de Gönül hakkında ön inceleme ve araştırma yapılması için teftiş kurulunu görevlendirdi. İstanbul'daki bazı dava ve soruşturmalara maddi menfaat karşılığında müdahale edildiği iddialarına ilişkin soruşturma başlatıldı. Aralarında eski İstanbul 4. İcra Hukuk Mahkemesi hakiminin de bulunduğu 8 kişi tutuklanırken firari 2 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Diyarbakır'ın Bismili ilçesinde 3 işçi kaynak yapmak için dama çıkardıkları sacın yüksek gerilim hattına temas etmesi sonucu elektrik akımına kapıldı. Bir işçi hayatını kaybederken 2 çırağı ağır yaralandı. Fransa'da eğitim koşullarının iyileştirilmesi ve personel sayısının artırılması talebiyle başlayan eylemler sürerken hasar gören yaklaşık 500 okulda eğitime ara verildi. 17 Eylül'den bu yana 24'ten fazla okul ateşe verilirken 78 eğitim görevlisi yaralandı. Ticaret Bakanlığı, e-ticarette sahte yorum ve puanlarla tüketiciyi kandıran işletmelere karşı harekete geçti. Sahte yorum ve puana yer veren sitelere erişim engeli getirildi.
6: Smoking, DS Damat'tan alınır. DS Damat, spor haberlerini sunar.
5: Amili futbol takımı UEFA Uluslar Ligi müsabakasında bugün İtalya ile deplasmanda karşılaşacak. Maç saat 21.45'te başlayacak. Beşiktaş'ta düzenlenen olağanüstü seçimli genel kurul toplantısında mevcut başkan Serdal Adalı 3815 geçerli oy alarak yeniden başkanlığa seçildi. 6 ay hak mahrumiyeti cezası alan Mert Hakan Yandaş'ın cezası sona erdi. Yandaş oynanacak ilk maçta forma giyebilecek. Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin ikinci haftası bugün oynanacak Beşiktaş-Trabzonspor maçıyla tamamlanacak. Maç saat 19'da başlayacak.
6: Smoking, DS Damat'tan alınır. DS Damat, spor haberlerini sundu. Ziraat Bankası, para durumunu sunar.
5: Serbest piyasada dolar 49 lira 16 kuruş, euro 55 lira 4 kuruştan işlem görüyor. İç piyasada Cumhuriyet altını 42.870, yarım altın 21.497, çeyrek altın 10.752, gram altınsa 6.596 liradan alıcı buluyor.
6: Ziraat Bankası para durumunu sundu.
7: Alem FM yol durumu.
5: Esenyurt Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arası yer yer yoğun 1 saat 20 dakika. Beylikdüzü 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arası yoğun 1 saat 27 dakika. Çekmeköy Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arası yer yer yoğun 59 dakika. Ve Kartal 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arası yoğun 1 saat 23 dakika.
7: Alem FM hava durumu.
5: İstanbul 22, Ankara, Kayseri ve Trabzon 20, İzmir ve Antalya 27, Adana 28.

0: Bu bir reklamdır.
1: Bankart Prestij dünyasının ayrıcalıklar sunan üyeleriyle tanışmaya hazır mısınız? Bankart Prestij kredi kartlarıyla yaptığınız alışverişlerden çok daha fazla jest lira kazanabilir. Seyahat ve konaklama harcamalarınızı jest liralarınızı ikiye katlayarak ödeyebilirsiniz. Yurt içi tüm restoranlarda %10'a, Prestij lezzet rotasına dahil olan restoranlarda %20'ye varan indirimlerden yararlanabilirsiniz. Havalimanlarında ücretsiz lounge'ın keyfini çıkarırken güvenlik ve pasaport kontrolünde sıra beklemeden uçağınıza gidebilirsiniz. Üstelik vale otopark, araç kiralama, VIP transfer hizmetlerini de size özel indirimlerle kullanabilirsiniz. Siz de bu ayrıcalıklı dünyanın bir parçası olmak için en prestijli kartı seçin, yeni hayatınıza merhaba deyin.

0: birazdan.
1: Reklam.
2: Nissan'da Ekim ayına özel fırsatlar. Sportif ve dinamik tasarımıyla SUV'nin öncüsü Nissan Qashqai şimdi 400 bin TL'ye varan nakit alım indirimi ve 1 milyon TL 6 ay %0 faizli ticari kredi avantajıyla. Hemen en yakın Nissan yetkili satıcınızı ziyaret edin, fırsatları kaçırmayın. Ayrıntılar Nissan.com.tr'de.
3: Saçların seyrekleşti mi? Fix deyiple kapat.
4: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor.
5: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: Saniyeler içinde daha yoğun saç görünümü fixdeep.com.
6: Evet sayın dinleyiciler, Aygaz 100 oktana geçen geçene performans ve tasarrufu seçenler Aygaz 100 oktana geçtiler ve şöyle söylediler.
3: Trafik akar, fix deyip akmaz. Yağmurda terde, fix deyip yerinde.
7: Bauplast. Hayat, iyi pencereyle rahat. Şimdi vade farksız 9 taksitle.

0: Kaçırılmayacak servis avantajları Hyundai'de. 3 yaş üzeri Hyundai'lerin bakım, mekanik onarım, parça ve işçiliklerinde %20 indirim sizi bekliyor. 14 Eylül 31 Ekim tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, avantajlardan yararlanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.
1: Her yemeğin yanında ne olmalı sofrada?
2: Her yemeğin yanında Sütaş Ayran.
1: İçtikçe iyi hissedeceksin.
3: Mutlu yıllar mutlu akü. Size de mutlu yollar Erol Evgin.
4: Bir numara mutlu akü. Yollarda hep bir numara.
3: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.

0: merkezinde.
1: İstanbul Alışveriş Merkezi, İstanbul'un kalbinin attığı yerde, İstanbul Finans Merkezi'nde. Hayatın merkezi seni bekliyor.
2: Yamanlar Oto Ekspertiz'de aracınız emin ellerde. Ferdi Gökçe tecrübesi ve güvencesiyle.
3: Yamanlar Oto Ekspertiz.
4: Reklam.
5: Paraflay'ın katkılarıyla.
6: Güzellikler dünyası.
7: Parafla Çin, Pekin'deyiz. Pekin, Çin'in başkenti ve ülkenin en önemli siyasi, kültürel ve tarihi merkezlerinden biridir. Şehir binlerce yıllık tarihi ve etkileyici mimarisiyle ziyaretçilerine zengin bir kültürel deneyim sunar. Çin Seddi'nin bazı bölümleri, Yasak Şehir ve Cennet Tapınağı gibi önemli yapılar Pekin'in en dikkat çekici simgeleri arasındadır. Geleneksel Çin kültürüyle modern şehir yaşamının bir arada görüldüğü Pekin, Çin'in tarihini ve günümüzü keşfetmek isteyenler için önemli bir şehirdir.
5: Paraflay'ın

0: promptlar yazılıyor, görseller yapılıyor. Maksimum Genç sana yapay zeka ve tasarım platformu ödemelerinde %20 indirimle geliyor. Sen de yapay zeka ve tasarım platformu ödemelerini Maksimum Genç kredi kartınla yap, toplamda 200 TL kazan. Hemen iş cepten iş bankalı ol, bana bunlarla gelin diyeceğin fırsatları kaçırma. Ayrıntılı bilgi MaksimumGenç.com.tr'de.
1: Bu banka benim.
2: Reklam.
3: Türkiye Sigorta'dan SGK emeklilerine büyük destek. Konut sigortasında %30, tamamlayıcı sağlık sigortasında %15'e ilave %15 hoş geldin indirimi, kaskoda %10, trafik sigortasındaysa %5 indirim, vade farksız 12 taksit avantajıyla emeklilerimizi bekliyor. Üstelik kasko ve tamamlayıcı sağlık sigortasında peşin ödemeye ilave %10 indirim imkanıyla. E-Devlet'ten emekli dijital kartınızı oluşturun, fırsatı kaçırmayın. Son gün 31 Aralık. Hemen satın almak için sizi anlaşmalı banka şubelerimize, acentelerimize, brokerlarımıza, mobil uygulamamıza ve web sitemize bekliyoruz. Detaylı bilgi türkiyesigorta.com.tr'de.
4: Türkiye Sigorta, gücü adında.
5: Petrol ofisinde şansa yer yok. 2000 TL'lik yakıt alımına 250 TL'ye, 3000 TL'lik alıma 450 TL'ye, 6000 TL'lik yakıt alımına 900 TL'ye varan pozitif puan hediye. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.
6: Sen ne istersen ol.
7: Nissan'da Ekim ayına özel fırsatlar. Sportif ve dinamik tasarımıyla SUV'nin öncüsü Nissan Qashqai şimdi 400 bin TL'ye varan nakit alım indirimi ve 1 milyon TL 6 ay %0 faizli ticari kredi avantajıyla hemen en yakın Nissan yetkili satıcınızı ziyaret edin, fırsatları kaçırmayın. Ayrıntılar Nissan.com.tr'de.
8: Saçların seyrekleşti mi? Fix Deep'le kapat.
9: Pilot Garaj çekilişle her ay iki araba hediye ediyor.
10: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
8: Saniyeler içinde daha yoğun saç görünümü fixdeep.com. Trafik akar, Fix Deep akmaz. Yağmurda terde, Fix Deep

0: Bu bir reklamdır.
1: Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji bunu biliyor muydunuzu sunar. Güneş panelleri elektrik için ısıya ihtiyaç duymaz. Güneş panelleri güneşten gelen enerjiyi elektrik enerjisine dönüştürür.

sürdürür. Güneş panelleri güneşin ısısını değil, güneş ışığını elektriğe çevirir. Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji, bunu biliyor muydunuzu sundu.

0: Her marka araca bakım ve onarım Bosch Car Servis noktalarında.
1: Televizyon deyince vatan.
2: Bu çorba aşmış.

0: Reklam. Saat 10. Bu bir reklamdır. Ama dememek için ama sigorta.
1: Smoking DS Damat'tan alınır. DS Damat spor haberlerini sunar.
2: A Milli Futbol Takımı UEFA Uluslar Ligi müsabakasında bugün İtalya ile deplasmanda karşılaşacak. Maç saat 21.45'te başlayacak. Beşiktaş'ta düzenlenen olağanüstü seçimli genel kurul toplantısında mevcut başkan Serdal Adalı 3815 geçerli oy alarak yeniden başkanlığa seçildi. 6 ay hak mahrumiyeti cezası alan Mert Hakan Yandaş'ın cezası sona erdi. Yandaş oynanacak ilk maçta forma giyebilecek. Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin ikinci haftası bugün oynanacak Beşiktaş-Trabzonspor maçıyla tamamlanacak. Maç saat 19'da başlayacak.
1: Smoking DS Damat'tan alınır. DS Damat spor haberlerini sundu.
3: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: BIST 100 endeksi %0,84 puan artışla 12.373 puandan güne başladı. Serbest piyasada dolar 49 lira 16 kuruş, euro 55 lira 3 kuruştan işlem görüyor.
3: Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Alem FM yol durumu.
2: Esenyurt Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arası yer yer yoğun 1 saat 10 dakika. Beylikdüzü 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arası yer yer yoğun 1 saat 9 dakika. Çekmeköy Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arası yer yer yoğun 39 dakika ve Kartal 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arası yer yer yoğun 1 saat 2 dakika.
1: Ziraat Bankası para durumunu sunar.
2: İç piyasada Cumhuriyet altını 42.997, yarım altın 21.559, çeyrek altın 10.783, gram altınsa 6.615 liradan alıcı buluyor.
1: Ziraat Bankası para durumunu sundu.

ben çok daha fazla Jest Lira kazanabilir, seyahat ve konaklama harcamalarınızı Jest Liralarınızı ikiye katlayarak ödeyebilirsiniz. Yurt içi tüm restoranlarda %10'a, prestij lezzet rotasına dahil olan restoranlarda %20'ye varan indirimlerden yararlanabilirsiniz. Havalimanlarında ücretsiz lounge'ın keyfini çıkarırken güvenlik ve pasaport kontrolünde sıra beklemeden uçağınıza gidebilirsiniz. Üstelik vale otopark, araç kiralama, VIP transfer hizmetlerini de size özel indirimlerle kullanabilirsiniz. Siz de bu ayrıcalıklı dünyanın bir parçası olmak için en prestijli kartı seçin, yeni hayatınıza merhaba deyin.

0: ciltler ışıl ışıl parlıyor. Maksimum Genç sana kişisel bakım ürünlerinde %20 indirim fırsatıyla geliyor. Sen de kampanyaya katıl. Seçili mağazalardan Maksimum Genç kredi kartınla yapacağın 500 TL ve üzeri kişisel bakım harcamalarında %20 indirim fırsatından yararlan. Hemen iş cepten iş bankalı ol. Bana bunlarla gelin diyeceğin fırsatları kaçırma. Ayrıntılı bilgi MaksimumGenç.com.tr'de.
1: Bu banka benim.
2: Reklam.
3: Vakıf katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı Mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
5: İkinci el araçlar %20'den başlayan peşinatlarla

0: Dil hayvanlara dair her şey Pet Zoo Eurasia Fuarı'nda. 7 ile 10 Ekim'de İstanbul Fuar Merkezi'nde buluşalım. Biletler Biletix'te.
1: Kaçırılmayacak servis avantajları Hyundai'de. 3 yaş üzeri Hyundai'lerin bakım, mekanik onarım, parça ve işçiliklerinde %20 indirim sizi bekliyor. 14 Eylül-31 Ekim tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, avantajlardan yararlanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.

0: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor. Bize huzur
1: lazım. Yamanlar Oto Ekspertiz'de aracınız emin ellerde. Ferdi Gökçe tecrübesi ve güvencesiyle. Yamanlar Oto
2: Ekspertiz. Vodafone akıllı fiber sistemiyle evinizin her köşesinde akıllı fiber dönemi başlıyor. Siz de gelin yapay zeka destekli Wi-Fi 7 modem ve 1000 megabit'e varan hızla Vodafone fiberin keyfini çıkarın.
3: Reklam.

0: Reklam.
1: Ziraat Bankası sanat ajandasını sunar.
2: Sesi ve olağanüstü sahne performansıyla sizleri büyülemeye hazırlayan Deha Bilimlier seyircileriyle buluşuyor. Sen de bu gecede yerini almak istiyorsan 25 Ekim saat 21'de Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu'nda yerini ayırt.
1: Ziraat Bankası sanat ajandasını sundu.
0: Reklam.
3: Vakıf katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı Mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
5: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
6: Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor.
7: Pilot Garaj Auto Expertise.
8: İletişim teknolojileri gelişiyor, radyo yayıncılığı dijitalleşiyor. DAB Plus, karasal sayısal radyo yayıncılığında kullanılan yeni nesil bir yayın teknolojisidir. Yeni nesil DAB Plus teknolojisi sayesinde artık tek bir frekans üzerinden ondan fazla radyo yayını çok daha yüksek kalitede sunulabiliyor. Üstelik bu teknoloji yüksek enerji tasarrufu sağlayarak çevreyi de koruyor. Dijital radyo ile sesin yanı sıra metin, görsel ve anlık bilgilere de ulaşabilirsiniz. DAB Plus yayınlarını dinlemek için uyumlu radyo veya araç multimedya sisteminizden DAB Plus seçeneğini seçmeniz yeterli. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile Radyo ve Televizyon Üst Kurulu koordinasyonunda İstanbul, Ankara ve İzmir'de devam eden DAB Plus test yayınları dinleyicilerini bekliyor.
2: Platin Ekim ayında da zengin içeriğiyle yanı başınızda. Lüksün yeni DNA'sı. Değerin yeni tanımı. COP31'e doğru. Sürdürülebilirlikte yeni dönem. Platin Ekim sayısı tüm bayilerde.

0: Saat 11. Bu bir reklamdır. Ama dememek için ama sigorta.
1: Alem FM Haber Merkezi'nden mutlu günler. Eylül ayı enflasyon rakamları belli oldu. Enflasyon Eylül ayında %1.84 artış gösterirken yıllık enflasyon 29.73 oldu. Enflasyon rakamlarıyla birlikte Ekim ayı kira zam oranı da netleşti. Kirada tavan zam oranı 31.49 oldu. Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan'ın kurduğu Mekke Ortak Savunma İttifakı bugün Riyad'da ikinci kez toplanıyor. Hakan Fidan, Yaşar Güler ve Selçuk Bayraktaroğlu'nun katılacağı toplantıda ittifakın kurumsallaşması, bölgesel tehditler ve ortak savunmada atılacak yeni adımlar ele alınacak. Merkez Hakem Kurulu'na yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan Süper Lig hakemi Yasin Kol ve Süper Lig yardımcı hakemi Göktuğ Hazar Erel adliyeye sevk edildi. Soruşturma kapsamında bir dizi iddiaya hedef olan Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacı Osmanoğlu ise her türlü kavgayı göze aldığını açıkladı. Adana, Osmaniye ve Kahramanmaraş'ta deprem hareketliliği sürüyor. AFAD verilerine göre dün saat 14.19'dan şu ana kadar 3 ilde toplam 119 sarsıntı kaydedildi. Bölgedeki en büyük deprem ise 5.2 büyüklüğünde gerçekleşti. Ticaret Bakanlığı, e-ticarette sahte yorum ve puanlarla tüketiciyi kandıran işletmelere karşı harekete geçti. Sahte yorum ve puana yer veren sitelere erişim engeli getirildi. Akaryakıt ürünlerinden motorine indirim geliyor. Yarından itibaren geçerli olmak üzere motorinin litre fiyatı 4 lira 95 kuruş ucuzlayacak. Haber.

0: Bu bir reklamdır.
1: Bankart Prestij dünyasının ayrıcalıklar sunan üyeleriyle tanışmaya hazır mısınız? Bankart Prestij kredi kartlarıyla yaptığınız alışverişlerden çok daha...

fazla Jest Lira kazanabilir, seyahat ve konaklama harcamalarınızı Jest Liralarınızı ikiye katlayarak ödeyebilirsiniz. Yurt içi tüm restoranlarda %10'a, prestij lezzet rotasına dahil olan restoranlarda %20'ye varan indirimlerden yararlanabilirsiniz. Havalimanlarında

0: Alem Efendi. Birazdan.
1: Ayrılık deme bana, ne olur ne olur damarıma basma. Ya canımı al ne hele bu arama. Çünkü o artık sensiz olamıyor.
0: Birazdan.
2: Aracın için Anadolu Sigorta kasko var, kaybetmek yok.
0: Reklam.
3: Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor.
1: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
4: Petrol ofisinde şansa yer yok. 2000 TL'lik yakıt alımına 250 TL'ye, 3000 TL'lik alıma 450 TL'ye, 6000 TL'lik yakıt alımına 900 TL'ye varan pozitif puan hediye. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.

Sayın dinleyiciler, Aygaz 100 oktana geçen geçene performans ve tasarrufu seçenler Aygaz 100 oktana geçtiler ve şöyle söylediler.

0: tüm ürünler ve her gün yepyeni sürpriz fırsatlar seni bekliyor. Hemen keşfet, hızlı ve güvenli alışverişin tadını çıkar.
1: Her marka araca bakım ve onarım Boş Kar Servis noktalarında.
2: Vodafone akıllı fiber sistemiyle evinizin her köşesinde fiber keyfini çok seveceksiniz. Siz de hemen Vodafone Fiber'e gelin. 30 gün boyunca deneyin. Memnun kalmazsanız paranız iade.
3: Reklam.
4: Bizi Instagram'da takip ediyor musun? Hiç beklemediğin anda stüdyodan canlı yayın açıyoruz. Dinlediğin programcıyı canlı yayında görmek, stüdyo ortamını izlemek için Instagram'da alemfm.com.
3: Reklam.
5: Türkiye Sigorta'dan SGK emeklilerine büyük destek. Konut sigortasında %30, tamamlayıcı sağlık sigortasında %15'e ilave %15 hoş geldin indirimi, kaskoda %10, trafik sigortasındaysa %5 indirim, vade farksız 12 taksit avantajıyla

ücretli kasko ve tamamlayıcı sağlık sigortasında peşin ödemeye ilave %10 indirim imkanıyla. E-Devlet'ten emekli dijital kartınızı oluşturun, fırsatı kaçırmayın. Son gün 31 Aralık. Hemen satın almak için sizi anlaşmalı banka şubelerimize, acentelerimize, brokerlarımıza, mobil uygulamamıza ve web sitemize bekliyoruz.

0: çorba aşmış.
1: Kırmızı süt aşmış. Kırmızı süt aşmış.
0: Reklam.
2: Ben birinci uzay biyoloğu olacağım.
3: Ben dijital arkeolog.
4: Ben iklim mühendisi olacağım.
5: Çocukların yarın ne seçeceği belli olmasa da yarınlarının güvencesi belli. Bugünden BES. Çocuğunuza BES başlatın. 20.000 TL'ye varan bonus kazanma fırsatından yararlanın. 8 Ekim'e kadar dijital kanallardan aylık minimum 2.000 TL katkı payıyla başlatılan 18 yaş

0: Hanımlar beyler, saat 11.50. Alem FM'de her gün 11.50'de bir şeyler oluyor. Bugün ne olacak inanın bilmiyoruz. Belki de sade ve sadece biz. Hocamızı karşılayalım hemen. Saygılar, sevgiler,
1: saygılar. Fatih Bey, sabah yayına girmeden önce hadise, öğlen yayına girmeden önce hadise, kovalıyorum hadise, kaçıyor
0: seversiniz hadise. Diye. Seversiniz diye.
1: Çok güzel.
0: Dinleyicilerimiz seçim. Oradalarsa bir işaret versinler. 11.50 şarkısını biz anons ediyoruz. Alem Efendi 11.50 şarkısını
1: göreyim,
0: biz anons ediyoruz.
1: Göreyim, canlıyı göreyim, dinleyiciyi göreyim öyleyim. WhatsApp'tan göreyim. Bakayım kimler de dinliyor. Hikayeler, storyler hepsi belli olacak sevgili Yıldırım.
0: Sevgili dinleyiciler, şimdi sizden bir ricamız var. Bir soru soracağız ve bu soruya soru da değil aslında, bir ricamız olacak diyelim, soru değil. Telefonunda Alem Efendi uygulaması olan dinleyicilerimiz bize WhatsApp'tan gönderiversin. Bu kadar efendim, başka bir şey değil. 11.50'de bugün bunu istiyoruz. Yalnız şunu söyleyeyim. Güzel temennilerini göndersinler diye. Hocamız bugün hasta, bayağı bir hasta, bir mide problemleri yaşıyor, sıkıntı, büyük sıkıntı yaşıyor. Odasına girmemeye çalışıyor. İyi misiniz şu an, iyi misiniz?
1: Gayet iyiyim sevgili Yıldırım. Mide vallahi karışık, mide
0: hastaneye
1: karışık.
0: Hastaneye git dedik, ne dedi biliyor musunuz? 11.50'de anonsum var dedi. Böyle bir ne derler ona? İş ahlakı.
1: Sevgi, iş sevgisi. İş sevgisi sevgili Yıldırım. Çok seviyorum, burada olmak istiyorum. 11.50'de beni hiçbir...
0: Gerçekten bravo be.
1: Hastalık.
0: Hakikaten bravo be.
1: Sağ olun.
0: Size evden mi attılar, oradasınız diyor. Buradayız.
1: Evden çok erken çıktık, sabahın 6'sında çıktık.
0: Hala
1: daha radyodayız. Daha geri dönemedik.
0: Kimler burada 11.50'de söyleyeyim. Konya şov yapıyor. Konya. Ankara şov yapıyor.
1: Tünaydın.
0: Ve Kocaeli şov yapıyor. 11.50'de radyomuz açık diyor. WhatsApp'tan bize telefonunuzda uygulama olduğuna dair bir görsel, screenshot. Alem FM uygulaması telefonumda var. Geçmiş olsun dilekleri var.
1: Sağ olun, teşekkürler.
0: Şimdi Simge sizinle. Ne diyor Simge? Önümüz yaz diyor.

0: gösterinin tamamıyla ilgili yorumun harika dedi.
1: Ya ben çok beğendim o görsel şovu. Tavsiye ederim. Mesela Doruk'u al götür diyeceğim ama yani nasıl
0: ya
1: olacak?
0: Ya o manyak ne yapacağı belli değil abi.
1: Oğlum Nisa Kendoğlu'na manyak denmiyor. Allah aşkına ya.
0: Hayır şöyle manyak yani hani bir an isteyebilir bir an istemeyebilir. Bir an hani bunlar yanlış beyler ne yapıyorsunuz diye çıkıp bağırabilir. Kendi oynamaya çalışabilir. Ne yapacağını bilmiyorum. O yüzden dün gidemedik mesela 23 Nisan kutlamalarına. Ben gelmiyorum dedi. Kendini yoldaki demirlere bağladı falan.
1: Aa.
0: Ben de ne yaptım biliyor musun?
1: Ne yaptınız?
0: Ya
1: Levye ile çocuğu demirden mi ayırdın?

0: yaptınız?
1: O gitmiyorum dedi. Onu götürdüm bir şekilde. Nasıl götürdüm biliyor musun? Sonuçta o bir birey. Şimdi onun yaklaşımı...
0: Ya bırak bu birey işleri şimdi ya.
1: Bir saniye müsaadenizle.
0: Buyur.
1: Anne kediler yeni doğan yavrularını bir yere nasıl götürürler?
0: Döverek.
1: Hayır, ağzında taşıyarak.
0: Enseden ısırdınız.
1: Enseden yakaladım, hareketsiz kalıyor o zaman.
2: Fatih Yıldırım ve Umut Bezgin'le Kafa Açan Uzman hafta içi her sabah 7'de Alem FM'de.

0: smoking DS Damat'tan alınır. DS Damat spor haberlerini sunar.
1: A milli takımımız UEFA Uluslar Ligi müsabakasında bugün İtalya ile deplasmanda karşılaşacak. Maç saat 21.45'te başlayacak. Basketbol Süper Ligi'nin ikinci haftası Beşiktaş-Trabzonspor maçıyla tamamlanacak. Maç bugün saat 19'da oynanacak.
0: Smoking DS Damat'tan alınır. DS Damat spor haberlerini sundu.
2: Halkbank'ın katkılarıyla.
1: BIST 100 endeksi 12.512 puan seviyesinde seyrediyor. Serbest piyasada dolar 49 lira 16 kuruş, euro 55 lira 13 kuruştan işlem görüyor.
2: Halkbank'ın katkılarıyla.
0: Alem FM yol durumu.
1: Esenyurt Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arası yer yer yoğun 55 dakika. Beylikdüzü 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arası yer yer yoğun 1 saat 1 dakika. Çekmeköy Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arası yer yer yoğun 29 dakika. Ve Kartal 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arası yer yer yoğun 51 dakika.
0: Ziraat Bankası para durumunu sunar.
1: İç piyasada Cumhuriyet altını 43.092, yarım altın 21.609, çeyrek altın 10.809, gram altınsa 6.632 liradan alıcı buluyor.
0: Ziraat Bankası para durumunu sundu.
2: Alem FM hava durumu.
1: İstanbul 22, Ankara, Kayseri ve Trabzon 20, İzmir ve Antalya 27, Adana 28, Erzurum 13 ve Diyarbakır 23 derece.

0: Bu bir reklamdır.
1: Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji, bunu biliyor muydunuzu sunar. Çatınıza kurduracağınız güneş panelleri sayesinde elektrik faturası ödemez, gelen zamlardan etkilenmez, ürettiğiniz tüketim fazlası enerjiyi ilgili tedarik şirketine satarak gelir elde edebilirsiniz. Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji, bunu biliyor muydunuzu sundu.

0: birazdan.
1: Reklam.
2: Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor.
3: Pilot Garaj Şoför Ekspertiz.
1: Arış. Pırlanta. 1906'dan bu yana.
4: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
3: Her yemeğin yanında ne olmalı sofrada?
5: Her yemeğin yanında Sütaş ayran.
3: İşte

kazandırıyor. Tüm ürünlerde %60'a varan büyük indirime ek, Rossmann kartla her 500 TL alışverişe bir çekiliş hakkıyla bir tamamen elektrikli Mini Countryman, 5 Citroen Ami, 5 Vespa Elektrika ve 50 adet 10.000 TL'lik Rossmann hediye çekinden birini kazanma şansını yakalayın.

0: Reklam.
1: Paraflay'ın katkılarıyla.
2: Güzellikler dünyası.
3: Parafla Çin, Şangay'dayız. Şangay, Çin'in en büyük ve en gelişmiş şehirlerinden biri olup ülkenin önemli ekonomik ve finans merkezlerinden biridir. Modern gökdelenleri, hareketli caddeleri ve tarihi yapılarıyla dikkat çeker. Şangay, modern mimarisi, ticari hayatı, sanat ve kültür etkinlikleriyle Çin'in çağdaş yüzünü yansıtan önemli bir metropoldür.
1: Paraflay'ın katkılarıyla.

0: Türkiye'nin ilk oto ekspertiz markası. Dynamos Oto Ekspertiz. Ama dememek için ama sigorta.
1: Oto rapor, oto ekspertiz. Vay, bu tavuk aşmış.
2: Kırmızı süt aşmış, kırmızı süt aşmış.
3: Reklam.
4: Ben birinci uzay biyoloğu olacağım.
5: Ben dijital arkeolog.
6: Ben iklim mühendisi olacağım.
7: Çocukların

0: Ziraat Bankası sanat ajandasını sunar.
1: PJ Masks kuklacıya karşı müzikli çocuk oyunu. Türkçe'ye pijama maskeliler olarak çevrilen PJ Masks ilk olarak TV ekranlarında tanınsa da serinin başarısıyla birlikte farklı platformlara, özellikle çocuk tiyatrosuna da çok hızlı uyarlanmıştır. Çizgi dizide olduğu gibi

0: Ve tiyatro oyunlarında da karakterler şehrin huzurunu korumak, gizemleri çözmek ve çocuklara ilham kaynağı olmak için mücadele ediyor. Bu evrendeki maceralar, komedi, müzik ve dansla birleşerek sahnede izleyicilere unutulmaz bir deneyim yaşatıyor. 24 Ekim saat 15'te Palladium AVM'de.
1: Ziraat Bankası sanat ajandasını sundu.
2: Reklam.

0: Sertiz.
1: Bu tatlı aşmış.
2: Kreması süt aşmış. Kreması süt aşmış.
3: Pilet'in Ekim ayında da zengin içeriğiyle yanı başınızda. Lüksün yeni DNA'sı. Değerin yeni tanımı. COP 31'e doğru. Sürdürülebilirlikte yeni dönem. Pilet'in Ekim sayısı tüm bayilerde.

0: Merhaba, ben Derya Ulu.
1: Hani çok sevmiştin, hani sen beni. Ay ay ay ay.
0: Hani şimdi Alem FM'de.
2: Alem
0: FM. Cümle alem burada.

0: Saat 13. Bu bir reklamdır. Anlat dememek için ama sigorta.
1: Alem FM Haber Merkezi'nden mutlu günler. Eylül ayı enflasyon rakamları belli oldu. Enflasyon Eylül'de %1,84 artış gösterirken yıllık enflasyon 29,73 oldu. Enflasyon rakamlarıyla birlikte Ekim ayı kira zam oranı da netleşti. Kirada tavan zam oranı 31,49 olarak gerçekleşti. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, yıllık enflasyonun 57 ay sonra %30'un altına gerilediğini açıkladı. Enflasyondaki düşüşün devam etmesini beklediklerini belirten Şimşek, savaş olmasaydı enflasyonun bu yıl 7 puan daha düşük gerçekleşeceğini söyledi. Manisa'nın Soma ilçesinde 5 işçinin yaşamını yitirdiği maden göçüğüne ilişkin soruşturma kapsamında gözaltına alınan 9 şüpheli adliyeye sevk edildi. Şüpheliler arasında işletmenin genel müdürü ve yöneticileri de bulunuyor. Merkez Hakem Kurulu'na yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan Süper Lig Hakemi Yasin Kol ve Süper Lig Yardımcı Hakemi Göktuğ Hazar Erel adliyeye sevk edildi.

soruşturma kapsamında bir dizi iddiaya hedef olan Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacı Osmanoğlu ise her türlü kavgayı göze aldığını açıkladı. Fransa'da eğitim koşullarını protesto eden lise öğrencilerinin eylemleri ikinci haftada sürüyor. 500'e yakın okul kapılarını kapatırken olaylarda yaklaşık 5000 kişi gözaltına alındı. Adana, Osmaniye ve Kahramanmaraş'ta deprem hareketliliği sürüyor. AFAD verilerine göre dün saat 14.19'dan itibaren 3 ilde toplam 119 sarsıntı kaydedildi. Bölgedeki en büyük deprem ise 5,2 olarak gerçekleşti. Ticaret Bakanlığı, e-ticarette sahte yorum ve puanlarla tüketiciyi kandıran işletmelere karşı harekete geçti. Sahte yorum ve puana yer veren sitelere erişim engeli getirildi. Akaryakıt ürünlerinden motorine indirim geliyor. Yarından itibaren geçerli olmak üzere motorinin litre fiyatı 4 lira 95 kuruş ucuzlayacak.

0: Bu bir reklamdır.
1: Bankart Prestij dünyasının ayrıcalıklar sunan üyeleriyle tanışmaya hazır mısınız? Bankart Prestij kredi kartlarıyla yaptığınız alışverişlerden çok daha fazla jest lira kazanabilir. Seyahat ve konaklama harcamalarınızı jest liralarınızı ikiye katlayarak ödeyebilirsiniz. Yurt içi tüm restoranlarda %10'a, Prestij lezzet rotasına dahil olan restoranlarda %20'ye varan indirimlerden yararlanabilirsiniz. Havalimanlarında ücretsiz lounge'ın keyfini çıkarırken güvenlik ve pasaport kontrolünde sıra beklemeden uçağınıza gidebilirsiniz. Üstelik vale otopark, araç kiralama, VIP transfer hizmetlerini de size özel indirimlerle kullanabilirsiniz. Siz de bu ayrıcalıklı dünyanın bir parçası olmak için en prestijli kartı seçin, yeni hayatınıza merhaba deyin.

0: Birazdan. Reklam.
1: Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor.
2: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
3: Evet sayın dinleyiciler, Türkiye'nin dört bir yanından Aygaz 100 oktana geçen geçene tam bir geçiş töreni. Aileler, taksiciler, beyaz yakalılar, gençler, patronlar da filolarıyla performans ve tasarrufu seçtiler. Aygaz 100 oktana geçtiler ve hep bir ağızdan coşkuyla şöyle söylediler.

0: Arış, Pırlanta, 1906'dan bu yana.
1: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
2: Peugeot Rifter'la tanış, hayatı Rifter yaşa. SUV kodları, 3 pençe ışık imzası ve LED farlarıyla etkileyici bir tasarım, iCockpit ve gelişmiş sürüş destek sistemleriyle benzersiz bir sürüş keyfi sunan Peugeot Rifter, dizel motoruyla verimliliği en üst seviyeye taşıyor. Üstelik şimdi 1 milyon TL'ye varan kredi avantajıyla Peugeot showroomlarında. Siz de hemen uygun finansman koşullarıyla Peugeot Rifter sahibi olun. Detaylar Peugeot.com.tr'de.
3: Peugeot.

0: Türkiye'nin ilk oto ekspertiz markası. Dynamos Oto Ekspertiz.
1: Vodafone akıllı fiber sistemiyle evinizin her köşesinde akıllı fiber dönemi başlıyor. Siz de gelin yapay zeka destekli Wi-Fi 7 modem ve 1000 megabit'e varan hızla Vodafone fiberin keyfini çıkarın.
2: Reklam.

0: andırıyor. Tüm ürünlerde %60'a varan büyük indirime ek, Rossmann kartla her 500 TL alışverişe bir çekiliş hakkıyla bir tamamen elektrikli Mini Countryman, 5 Citroen Ami, 5 Vespa Elektrika ve 50 adet 10.000 TL'lik Rossmann hediye çekinden birini kazanma şansını yakalayın.
1: Türkiye'nin ilk oto ekspertiz markası. Dynamos Oto Ekspertiz.
2: Reklam. Podcast'lerimiz seni bekliyor. Alem FM uygulamasını indirmeyi unutma. Reklam.

0: saat 14. Bu bir reklamdır. Ama dememek için ama sigorta.
1: Smoking Diyes Damat'tan alınır. Diyes Damat spor haberlerini sunar.
2: Amelie takımımız UEFA Uluslar Ligi müsabakasında bugün İtalya ile deplasmanda karşılaşacak. Maç saat 21.45'te başlayacak. Basketbol Süper Ligi'nin ikinci haftası Beşiktaş-Trabzonspor maçıyla tamamlanacak. Maç bugün saat 19'da oynanacak.
1: Smoking Diyes Damat'tan alınır. Diyes Damat spor haberlerini sundu.
3: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: BIST 100 endeksi 12.512 puan seviyesinde seyrediyor. Serbest piyasada dolar 49 lira 16 kuruş, euro 55 lira 13 kuruştan işlem görüyor.
3: Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Alem FM yol durumu.
2: Esenyurt Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arası yer yer yoğun 55 dakika. Beylikdüzü 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arası yer yer yoğun 1 saat 1 dakika. Çekmeköy Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arası yer yer yoğun 29 dakika. Ve Kartal 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arası yer yer yoğun 51 dakika.
1: Ziraat Bankası para durumunu sunar.
2: İç piyasada Cumhuriyet altını 43.092, yarım altın 21.609, çeyrek altın 10.809, gram altın

0: Bu bir reklamdır.
1: Bankart Prestij dünyasının ayrıcalıklar sunan üyeleriyle tanışmaya hazır mısınız? Bankart Prestij kredi kartlarıyla yaptığınız alışverişlerden çok daha fazla jest lira kazanabilir. Seyahat ve konaklama harcamalarınızı jest liralarınızı ikiye katlayarak ödeyebilirsiniz. Yurt içi tüm restoranlarda %10'a, Prestij lezzet rotasına dahil olan restoranlarda %20'ye varan indirimlerden yararlanabilirsiniz. Havalimanlarında ücretsiz lounge'ın keyfini çıkarırken güvenlik ve pasaport kontrolünde sıra beklemeden uçağınıza gidebilirsiniz. Üstelik vale otopark, araç kiralama,

VIP transfer hizmetlerini de size özel indirimlerle kullanabilirsiniz. Siz de bu ayrıcalıklı dünyanın bir parçası olmak için en prestijli kartı seçin, yeni hayatınıza merhaba deyin.

0: Yatağınız kadar uyku kalitenizi belirleyen yastıklar %20 indirim fırsatıyla Yatsan mağazaları ve yatsan.com'da.
1: Güzel bir yatsan.
2: Boşkar Servis, Boşkar Servis, iyi ki varsın yanımda.
3: Her marka aracı

Platin Ekim ayında da zengin içeriğiyle yanı başınızda. Lüksün yeni DNA'sı, değerin yeni tanımı. COP31'e doğru, sürdürülebilirlikte yeni dönem. Platin Ekim sayısı tüm bayilerde.

0: Reklam.
1: Ziraat Bankası sanat ajandasını sunar.
2: Kalabalığın arasında sıkışıp kalmışken bir yazarın kalemiyle kitaplarda hayat bulan, etiyle kemiğiyle aramızda yaşayan insanların hikayesi. Çehov Kabere. İzlerken bir yandan tiyatronun entelektüel üslubuyla bir Çehov okuması yaparken, bir yandan da en samimi duygularla doya doya gülebileceğiniz komedi oyunudur. 23 Ekim saat 20'de Bahçeşehir Muhsin Ertuğrul Sanat Merkezi sahnesinde.
1: Ziraat Bankası sanat ajandasını sundu.

0: İstanbul Alışveriş Merkezi, İstanbul'un kalbinin attığı yerde, İstanbul Finans Merkezi'nde. Hayatın merkezi seni bekliyor.
1: Güvenli bir yolculuk, trafik kurallarına uymak kadar aracınızın güvenliğiyle ilgili tüm aksamların doğru çalıştığından emin olmayı da gerektirir. Araç muayenenizi zamanında yaptırmanız hem sizin hem de diğer sürücülerin yol güvenliği için önemlidir. Randevularınızı TÜVTÜRK.com.tr'den 0850 222 8888 numaralı çağrı merkezimizden veya E-Devlet'ten ücretsiz olarak oluşturabilirsiniz. Tüm sürücülerimize keyifli yolculuklar dileriz. TÜVTÜRK.

saat 15. Bu bir reklamdır. Ama dememek için ama sigorta. Yeni saatleri tüm zamanların en iyileri. Alem. Alem efendi.

0: Bu bir reklamdır.
1: Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji, bunu biliyor muydunuzu sunar. Tarımsal sulama pompalarınızda ve seralarınızda ihtiyaç duyduğunuz elektrik enerjisini güneş enerjisinden faydalanarak kendiniz üretebilirsiniz. Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji, bunu biliyor muydunuzu sundu.

0: birazdan. Birazdan.
1: Reklam.
2: Boşkar Servis, Boşkar Servis, iyi ki varsın yanımda.
3: Her marka araca bakım ve onu...

0: Petrol ofisinde şansa yer yok. 2000 TL'lik yakıt alımına 250 TL'ye, 3000 TL'lik alıma 450 TL'ye, 6000 TL'lik yakıt alımına 900 TL'ye varan pozitif puan hediye. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında. Sen ne istersen ol.
1: Ekspertise Dynobile. 3 boyutlu asimetrik halılardan göz alıcı desenlere, yıkanabilir halılardan antitoz özellikli inovatif halılara. Her eve, her tarza uygun halılar Gümüş Suyu'nda. Asıl soru şu. Hangi halı değil, hangi
2: Gümüş Suyu? Türkiye'nin ilk oto ekspertiz markası. Dynamos Oto Ekspertiz.

0: fiber sistemiyle evinizin her köşesinde fiber keyfini çok seveceksiniz. Siz de hemen Vodafone Fiber'e gelin, 30 gün boyunca deneyin, memnun kalmazsanız paranız iade.
1: Reklam.

0: Reklam. Alem FM yayınlarını kaçırdıysan seni podcastler bölümüne alalım. alemfm.com ve tüm dijital platformlardan ulaşabilirsin.
1: Sağlığın için Anadolu Sigorta Sağlık Sigortası var. Kaybetmek yok.

0: Expertiz. 3 boyutlu asimetrik halılardan göz alıcı desenlere, yıkanabilir halılardan antitoz özellikli inovatif halılara. Her eve, her tarza uygun halılar gümüş suyunda. Asıl soru şu:
1: hangi halı değil, hangi gümüş suyu?
2: Yamanlar Oto Expertiz'de aracınız emin ellerde. Ferdi Gökçe tecrübesi ve güvencesiyle.
3: Yamanlar Oto Expertiz.
4: Reklam.

0: saat 16. Bu bir reklamdır. Ama dememek için ama sigorta.
1: Smoking Diyes Damat'tan alınır. Diyes Damat spor haberlerini sunar.
2: Amili takımımız UEFA Uluslar Ligi müsabakasında bugün İtalya ile deplasmanda karşılaşacak. Maç saat 21.45'te başlayacak. Basketbol Süper Ligi'nin ikinci haftası Beşiktaş-Trabzonspor maçıyla tamamlanacak. Maç bugün saat 19'da oynanacak.
1: Smoking Diyes Damat'tan alınır. Diyes Damat spor haberlerini sundu.
3: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: BIST 100 endeksi 12.281 puan seviyesinde seyrediyor. Serbest piyasada dolar 49 lira 14 kuruş, euro 55 lira 30 kuruştan işlem görüyor.
3: Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Alem FM yol durumu.
2: Esenyurt Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arası yer yer yoğun 1 saat 9 dakika. Beylikdüzü 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arası yer yer yoğun 1 saat 11 dakika. Çekmeköy Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arası akıcı 22 dakika ve Kartal 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arası yer yer yoğun 35 dakika.
1: Ziraat Bankası para durumunu sunar.
2: İç piyasada Cumhuriyet altını 43.011, yarım altın 21.567, çeyrek altın 10.786, gram altınsa 6.617 liradan alıcı buluyor.
1: Ziraat Bankası para durumunu sundu.
3: Alem FM hava durumu.
2: İstanbul 22, Ankara, Kayseri ve Trabzon 20, İzmir ve Antalya 27, Adana 28, Erzurum 13 ve Diyarbakır 23 derece.
0: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
4: Ya minibüstesindir? Yallah şoför,
5: yallah. Elde özetlerinizi tutalım lütfen elde.
4: Ya otobüste?
6: Fazla akbil olan var mı?
4: Metrobüste de olabilirsin.
7: Uçuş istasyon. Avcılar merkez.
4: Martılara simit atarken denizde de ya da tıkanmış bir trafiğin içinde. Peki Serdar Gökalp nerede?
8: Serdar Gökalp.
4: O da bu yollarda seninle.
9: O da bu yollarda seninle.
4: Serdar Gökalp'le Serdar Trafik'te de hafta içi her gün saat 16'da da Alem FM'de de.
3: Alem FM'de.

Hanımlar beyler, herkese merhaba. Burası Alem FM. Ben Deniz Serdar Gökalp. Dağdaki çobanın dam plazasında dinleyenine, spor yaparken kulak vereninden, bile isteye bu saatte açanına, radyolar arasında gezerken denk geleninden, kadınına, erkeğine, gencine, yaşlısına, Edirne'den Ardahan'a, internet üzerinden tüm dünyaya selam olsun. Tarih 5 Ekim, yıl 2026, günlerden pazartesi. Herkese iyi haftalar. Adana'da, Pazar, Aksaray, Alanya, Antalya, Ankara, Aydın, Balıkesir, Bandırma, Bodrum, Bolu, Burdur, Bursa, Cihan, Çanakkale, Çeşme, Denizli, Edirne, Erzurum, Erzurum, Eskişehir, Fethiye, Gaziantep, Göcekere'de, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kocaeli, Konya, Kütahya, Malatya, Manisa, Mersin, Muğla, Osmaniye, Rize, Samsun, Sivas, Tekirdağ, Trabzon, Urfa, Zonguldak, Yalova, Niğde, Tokat, Yozgat, Şırnak, Hakkari, Tunceli, Diyarbakır,

Bitlis, Mardin, İngiltere, Almanya, Çin, Fransa, Hindistan, Yunanistan, Amerika ya da yavru vatan Kıbrıs'ta. Duyana duymayana, bilene bilmeyene, gülene gülmeyene, dinleyene dinlemeyene, her şey inat kimine kanat. Saatler 18'i gösterene kadar her alemin radyosunda.

da benim gibi gözü kar. Bak önümdeki mesajlardan birkaç tanesini okuyayım. Serdar Bey neden Muş'u saymıyorsunuz? Serdar bütün illeri saydın, bir tek Sinop'u saymadın. Ağzınızdan Batman'ı duymadık gibi mesela. Ya bunda alınganlık gösterecek bir şey yok değerli dinleyenlerim. Bir daha saydı aynısını sayamam. Tamamen ezbere sayıyorum yani. Yoksa yani mesela Batman'dan kız istedin vermediler mi? Ne olmuş olabilir? 536-901-8902 radyomuzun WhatsApp numarası. 536-901-8902 sevgili dinleyenler. Ya da Twitter Serdar Gökalp. Ya da Twitter Serdar Gökalp. Buradan da ulaşabilirsiniz bana sevgili dinleyenler.

Güzel bir hafta sonu geçirmişsinizdir inşallah. Hafta sonunuzun iyi geçmesi için ekip arkadaşlarımızla beraber buralardayız sevgili dinleyenler. Hafta içi iki yayın var biliyorsun. Bir tanesi bu, bir tanesi gece Serdar yayında. O da 22'de başlıyor. Bu 16'da. Diğeri 22'de. Muzlar hafif derecede radyoaktifmiş sevgili dinleyenler. Gerekli gereksiz bir bilgi vereyim. Bunun nedeni doğal olarak bulunan radyoaktif bir izotop olan potasyum 40'ı içermeleriymiş. Radyoaktif. Eller kafadan çıkmasın sonra yani şey olmasın. Serdar, kış lastiği sökme takma sezonu geliyor. Kasım 15. İnsanlarımız bilgi sahibi olsun demiş efendim. Hadi bakalım. Serdar, sen de pazartesi sendromu yaşıyor musun? Abi salıyı alsak sendromu salı yaşayacağız. Bir değişiklik olmayacak. Onun için çok benlik şeyler değil. Ben pazarı galiba birazcık sevmiyorum. Pazarın pazar olduğu her şeyden belli. Enerjisinden belli, insanlardan belli. Anladın mı? Her şeyden belli yani. Pazarın pazarı, pazar olduğu. Cumartesinin cumartesi olduğu belli filan. Mesela gözünü kapat aç mesela. Salı günü.

0: Ya anlamazsın salı olduğunu. Çarşambayı evet. Anlamazsın filan. Alo, merhaba.
1: Merhaba.
0: Nasılsınız, iyi misiniz?
1: İyi, sen abi. Güzel.
0: Ben de iyiyim, teşekkür ederim. Pazartesi sendromu mu yaşıyorsunuz sayın abim?
1: Abi, evet ya.
0: Ne yapıyorsunuz, ne iş yapıyorsunuz?

0: İzmir'denim.
1: İzmir.
0: Evet.
1: Anladım. İsim ne?
0: İsim Hüsnü.
1: Hüsnü.
0: Evet.
1: Tamam Hüsnü, öpüyorum, görüşürüz.
0: Kolay gelsin. Allah'tan sizi atıyorsunuz ya, 4'ten sonra iyi geçiyor.
1: Eyvallah abi, sağ olasın, teşekkür ederim, görüşürüz.
0: Eyvallah, kolay gelsin.
1: Eyvallah, teşekkürler, var olun, sağ olun, teşekkürler, var olun. Ya. Konu nedir demişler. Konu sevgili dinleyenler, buluşma hikayeleri. Arkadaşınızla, eşinizle, dostunuzla, sevgilinizle ilk buluşma, ikinci buluşma, üçüncü buluşma, dördüncü buluşma. Buluşmalarda başımızdan geçen enteresan değişik hikayeler. 0536-901-8902 0536-901-8902. Aslında sendromlar mı deseniz, yani pazartesi ya da şunu da sorabilirdim aslında. Pazartesi haricinde bildiğimiz bir sendrom var mı? Hani herkesin dilinde pazartesi sendromu biliyorsun ama...

neşeme doğru. Huzursuz bacak sendromu. Huzursuz bacak sendromu. Konu nedir demişler. Vallahi konu buluşma hikayeleriydi ama durduk yere sendroma döndü. Şöyle yapıyoruz. Bana herkes bir sendrom uyduruyor. Herkes bir sendrom uyduruyor. En güzel sendromlara canlı yayında el kol şarkı öpücük nanik falan filan. 0536-901-8902 536-901-8902 değerli dinleyenler. Buluşma hikayelerine sarmadan şu sendromdan başlayalım. Herkes bir sendrom uyduruyor. Olmayan bir sendrom uydurunuz bana. 536-901-8902. Şarkıyı dinleyeceğiz. Şarkıdan sonra aradan sonra Alem FM'de sendromlar.

0: simit bahçıvan, kaşık kaşık bahçıvan, ekmek arası salata üstü, karpuz yanığı bahçıvan, domates kıyma bahçıvan, üzüm kaju bahçıvan, ana öğünde, ara öğünde, gecenin üçünde bahçıvan. 40 yıldır Trakya'nın sütü ve lezzetiyle peynir yapıyoruz. Peyniri çok seviyoruz. Bazı sevgilerin tarifi yok derler. Bizim peynir sevgimizin tarifi çok.
1: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor.
2: Pilot Garaj Auto Ekspertiz.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
4: Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: Reklam.
1: Paraflay'ın katkılarıyla.
2: Güzellikler dünyası.
3: Parafla Çin, Guangzhou'dayız. Guangzhou Çin'in güneyinde yer alan ve ülkenin önemli ticaret merkezlerinden biri olan büyük bir şehirdir. Tarihi boyunca ticaret ve deniz ulaşımında önemli bir rol oynayan şehir, günümüzde de ekonomik ve kültürel açıdan büyük bir öneme sahiptir. Modern gökdelenleri, geleneksel yapıları ve hareketli şehir yaşamıyla dikkat çeker. Özellikle Kanton mutfağıyla tanınan Guangzhou, Çin'in zengin gastronomi kültürünü keşfetmek isteyen ziyaretçiler için de ilgi çekici bir şehirdir.
1: Paraflay'ın katkılarıyla.
2: Güzellikler dünyası.
0: Bu bir reklamdır.
4: Bankart Prestige dünyasının ayrıcalıklar sunan üyeleriyle tanışmaya hazır mısınız? Bankart Prestige kredi kartlarıyla yaptığınız alışverişlerden çok daha fazla jest lira kazanabilir. Seyahat ve konaklama harcamalarınızı jest liralarınızı ikiye katlayarak ödeyebilirsiniz. Yurt içi tüm restoranlarda %10'a, Prestige lezzet rotasına dahil olan restoranlarda %20'ye varan indirimlerden yararlanabilirsiniz. Havalimanlarında ücretsiz lounge'ın keyfini çıkarırken güvenlik ve pasaport kontrolünde sıra beklemeden uçağınıza gidebilirsiniz. Üstelik vale otopark, araç kiralama, VIP transfer hizmetlerini de size özel indirimlerle kullanabilirsiniz. Siz de bu ayrıcalıklı dünyanın bir parçası olmak için en prestijli kartı seçin, yeni hayatınıza merhaba deyin.

Efendiler, çok yönlü bir radyo programcısı olarak şeyde reklam arasında bir de iş görüşmesi de yaptım. Bir de iş görüşmesi yaptım reklam arasında. Hocanın tahtaya rastgele kaldırıp rastgele matematik problemi çözdürme sendromu. Abi 3. sınıfta bölme işlemini öğrenmemiştim. Hoca ismimi söyleyecek diye ecel telleri döküyordum demiş efendim.

0: Aşk olsun Serdar, beni engellemişsiniz WhatsApp'tan. Abi bu da yeni taktik galiba. Niye öyle bir şey yapayım ki yani? Neden yapılsın abi öyle bir şey? Bu da yeni taktik ama bu da. Merhaba, yazdığım geliyor mu? Engellemediyseniz okuyun filan diye. İlk buluşma sendromu. Instagram'da görünen karşında oturan. Erkekler çok yaşıyor bunu demiş efendim. Kızlarda çok öyle bir şey yok biliyor musun yani? Kızlarda hani ne görüyorsan o geliyor karşına. Hani mal neyse o. Vitrinde hangi malı görüyorsan yanına da o geliyor. Ama şeyde erkeklerde evet bu yok.
1: Alo.
0: Alo.
1: Alo. Alo.
0: Çok böyle şey yazı işleri müdürü gibi bir ses tonu verdim kendimi. Ürktünüz galiba ama Serdar ben radyoda.
1: Alem evet efendim. Şu an sizi dinliyorum.
0: Ne kadar güzel, sağ olun. Nasılsınız?
1: İyiyim, teşekkürler Serdar Bey. Siz nasılsınız?
0: Ben de iyiyim, çok teşekkür ederim. Sağ olun, var olun. Thank you. Neredensiniz acaba?
1: Aksaray.
0: Aksaray. Adınız ne?
1: Zeynep.
0: İlk buluşma sendromu var mı Zeynep?
1: Ben yaşamadım.
0: Koşarak uzaklaştın şu an konudan.
1: Yaşamadım.
0: Yaşayanlar mı anlattı?
1: Yani arkadaşlarım, bir de arkadaşlarımdan gördüğüm kadarıyla. Yani kendi arkadaşlarıma ben bile hayret ediyorum paylaştıkları resimlere.
0: Yani kızlarda o var değil mi? Mesela çirkin kız yok zaten, estağfurullah, Allah'ın yarattığı çirkin demek bizim ne haddimiz, ama hani işte program adı ağzında söylüyorum bunu. Çirkin kız yok ama çirkin erkek, oho yani. Erkeklere Instagram filtresi bile olmuyor ablacığım, farkındasın değil mi? Bak bir kadın normal böyle, evet, bir selfie çekilsin tuvalette.
1: Evet.
0: Bak tuvalette selfie çekilsin. İki efekt eklesin, onu yapsın bunu yapsın falan, 10 numara oluyor. Vallahi billahi defileye çıkacak manken gibi gözüküyorlar. Erkekler de sabaha kadar uğraş, mal yine aynı mal. Vallahi billahi.
1: Yapı lazım herhalde.
0: Ya tamam da yani azıcık estetik olmaz mı ya şu erkek milleti ya? Kendimden de bahsediyorum bu arada. Hani azıcık estetik olmaz mı ya? Bütün kazulettik, bütün kazmalık hepsi bizde ablam.
1: Öyle de demeyelim şimdi. Bazılarının da hakkını yemeyelim.
0: Evli misiniz siz?
1: Evet.
0: He, anladım. Tamam, kocanızın hakkını yemeyeyim oldu. Tamam. Tamam tamam peki. Tamam. Peki kendi arkadaşlarınıza hayret ediyor musunuz mesela bakıp da?
1: Evet ben... evet ediyorum yani. Orada paylaştığıyla yanıma gelen çok farklı olabiliyor. Ben hak veriyorum.
0: Benim ofiste alt komşum fenomen ablacığım. Tamam mı? Bildiğim fenomen. Fenoboy yani, fenomen. Hanımefendi, evet, hatun kişisi. Tanıyoruz birbirimizi. Aynı yerde hani komşuluk yapmadan önce de tanışıyorduk, biliyorduk. Ne zaman karşılaşsam diyorum ki kızım bir fotoğrafında da öncekinin aynısı ol. Yani bunu nasıl yapıyor vallahi bilmiyorum ya. Bir fotoğraf bakıyorum hani takip ettiğim birisi, hani sonuçta komşumuz, evet, bir de severim kızı da. Bakıyorum diyor lan bu kız değil. Bence eve gelenlerin fotoğrafını çekiyor, daha sonra oynayarak yapıyor bunu. Ben yani bu...
1: Yani evet farklı olabiliyor, bayağı bir farklı olabiliyor. Ben kendi arkadaşlarımdan şahit oluyorum yani. Arkadaşımın düğününe gittim. O da atmış böyle düğün öncesi resmini. Aa dedim çok güzel olmuş, salona bir geldi. Ben böyle bir kaldım yani.
0: Düğün öncesi şey gelin gibi, düğüne gelince görümce gibi değil mi?
1: Biraz
0: öyle. Evet yani düğün öncesi evet, öyle yani. Peki siz
1: ne iş... Bayanlar bunu çok kullanıyor.
0: Ne iş yapıyorsunuz acaba efendim siz?
1: Sağlık sektöründeyim.
0: Sağlık sektöründeyim. Şu an iş yerinde misiniz?
1: Hayır, çocukları almaya okula geldim.
0: İşte aile büyüklerinin yegane görevi. Doğru. Yani evet, kaç çocuk var?
1: İki.
0: Enişte nerede?
1: Enişte işte şu an.
0: O da işte.
1: Evet.
0: Yüksek ihtimal şey yaptı değil mi? Yani iş güç var ya, git kendin asan falan filan değil mi?
1: Yok, genelde ben getiriyorum götürüyorum onun çalışma saatlerine uymadığı için.
0: Ha, anladım efendim. Peki kaç yaşında çocuklar?
1: Biri 6, biri 7.
0: Biri 6, biri 7.
1: Evet.
0: Maşallah ya, tam şey yani organization olmuş. Kız erkek?
1: Biri kız, biri erkek.
0: He neyse, en azından ikisinin de erkek olma ihtimali de var biliyorsun.
1: Vallahi nasıl olurdu? Ben yani kızdan daha şikayetçiyim bu konuda.
0: He, kızdan daha şikayetçisiniz. İyi tamam, evet, çocuklara selamlar efendim. Görüşmek üzere. Kolay gelsin.
1: Görüşmek üzere.
0: Sağ olun. Teşekkür ederim efendim. Var olun. Sağ olun. Thank you. Dur bakayım. Nereden? He şöyle. İlk buluşma sendromu. Amerika'dayım. Buluştuk, siparişimiz geldi. İçeceğin üzerinde krema vardı. Onu atarken benim peçetem yetmedi. Beyefendinin peçetesini almaya kalktım. O benim peçetem dedi ve vermedi. Ellerim kremalı bir şekilde... Belki de öyle görmek istemiştir. Sizi kremalı görmek istemiştir belki de. Ellerim kremalı bir şekilde kaldım. Bu arada garson geldi, ekstra peçete istedim ve bir daha kendisiyle de görüşmedim demiş efendim. Ya ilk buluşmada bir kız arkadaşım anlatmıştı. Çok yani yıllardır aklıma geldikçe gülerim buna. Bayağıdır böyle hoşlaştığı bir karşı cins, bir erkek. Düşün, hoşlanan erkek de varmış yani, düşün. Bizim kız da güzeldir ha, böyle eli ayağı düzgün yani. Neyse dedi ki ya bayağıdır dedi hoşlandığımda birisi filan. Bunlar neyse bir şekilde tanışıyorlar, denk geliyorlar. Beşiktaş'ta buluşacaklar. Kız gidiyor. 10 dakika bekliyor yok. 15 dakika bekliyor yok. 20. dakika çocuk böyle kafeden içeriye giriyor. Kanter içinde. Şeyde trafikte kalmış biraz. Gelir gelmez böyle yapıyor. Masadaki peçeteleri alıyor. Hani o peçetekteki peçeteler var ya. Masadaki peçeteleri alıyor. Ben bir lavaboya gideyim geleyim diyor. Erkek halimle kalkar giderim oradan yani. Ne yaptın dedim, görüşmediler bir daha. Lavabo da değil, labo. Ben bir laboya gideyim geleyim dedim. 15 yıllık evliyim. Geçen gün düğüne gittik. Eşim kuyumcudan takıyı alıp gelecekti. Salonda buluşacaktık. Makyajlıyken beni tanımadı demiş efendim. Harbi mi ya? Arkadaş bir dostum gibi sevdim. Sen oturmuş bana aşktan dem vuruyorsun. Bende sevdiğin çok şey var, adı aşk değil. 15 yıllık evliyim, tanımadı beni diyor.
1: Alo.
0: Alo.
1: Merhaba.
0: Merhaba efendim, nasılsınız?
1: Teşekkür ederim, siz nasılsınız?
0: Ben deyim, teşekkür ederim. Enişte tanımamış sizi.
1: Evet, tanımadı. Ya o gün arkadaşımın düğünü vardı. Ben kuaföre gittim. Tabii saç makyaj yapıldı.
0: Tamam.
1: Ama öyle bir makyaj yapıldı ki gelin makyajından daha da abartılıydı.
0: Niye?
1: Acelem olduğu için sildiremedim tekrar.
0: Niye ablacığım, kafa niye karıştırıyorsunuz? Normal makyaj yapıp gitsenize.
1: Ya aslında o kadar abartılı bir şey istememiştim ama artık makyajın gazabına uğradım.
0: Evet.
1: Gittim salona, takıyı alıp gelecekti eşim. Geldi, etrafa bakıyor, beni arıyor. El sallıyorum. Kafasını çevirdi, sonra yanına gittim. Sen misin ya dedi. 15 yıllık evliyiz ya. Sen misin ya derken dedim. Tanımadım, ne bileyim de uzaktan bir kadın el sallıyor gibiydi dedi. Orada öyle bir anımız oldu kendisiyle.
0: Aa, yengecim şey, enişte yol

0: Yapmış, haberiniz olsun. 15 yıl sonra insan kokusundan tanır ya komodo ejderi gibi.
1: Çok kalabalıktı. Herhalde kokumu alamadı.
0: Hiç öyle. Şimdi öyle bir laf vardır ya mesela işte hani sevgililer çiftler birbirine sorar. Beni 1000 kişinin içerisinde bulabilir misin filan diye. Demek ki sizin enişte bu ya, yani bizim enişte bulamayacak demek ki sizi.
1: Evet, bulamadı. Ben bunu ona bir sorayım akşam. Hiç bu açıdan düşünmemiştim.
0: Allah korusun, konsere monsere falan gitseniz gece eve tek dönersiniz yani. Kaybolur orada. Kaybolur.
1: Güvenmemek lazımmış demek ki. Erkeklere güvenilmeyeceğini burada bir kez daha anlamış olduk.
0: Ona bir şey diyemem erkek olduğum için. Ona hani ben bir şey diyemem. Neredensiniz?
1: Bilecik.
0: Bilecik'ten. Tamamdır, selam evet. Ederim. Öpüyorum, görüşürüz. Sağ olun, görüşmek teşekkür ederim. Üzere. Var olun efendim, sağ olun. Tanımadı beni diyor. Merhabalar. İlk buluşma iyi anlattın. Arkadaş 20 dakika beklemiş. Ben 1 saat beklemiştim. Üsküdar'da buluşmuştuk. O Kartal'dan, ben Kağıthane'den geliyorum. Sonra evlendik. 14 yıl sürdü evliliğimiz. Sürdü dediğine göre şu anda sürmüyor demek ki.

0: Alo.
1: Alo.
0: Efendim.
1: Ne güzel radyo programı ya. Her aradığım kadın çıkıyor maşallah ya. Lan maşallah dediğim saniyesinde gitti be. Vallahi saniyesi mahvoluyor. İnsan 3 gün yaşar ya. Dur bir daha arayayım da. Nereden bulacağım ki bir daha onu ben? Nereden bulacağım? Dur bakayım. Tam maşallah derken gitmesi peki.

0: Ah tamam. Alo.
1: Serdar.
0: Sabit dur.
1: Duruyorum. Tamam. Radyoyu kapatmaya çalışıyorum şu anda.
0: He, tamamdır. Şu an sesinizde bir problem yok. Bence hiçbir şeyle uğraşmayın bence. Alo.
1: Duyuyor musun?
0: Duyuyorum, duyuyorum efendim, duyuyorum.
1: Hah, tamam.
0: He, tamamdır. Şimdi gelmeye başladı bak arkadan ses.
1: Evet, şey araçtaydım da radyoyu kapatmaya çalışırken telefonu kapattım yanlışlıkla. Arkamdan da atıp tuttun hemen.
0: Canlısı. Hayır canım, ben kendime dedim ya maşallah dediğimiz yaşamıyor diye, bundan sizlik bir şey yok. Ben evet. Ben hiçbir kadının arkasından konuşacak kadar size akılsız mıyım sizce, aşk olsun?
1: Ay estağfurullah, ne demek?
0: Erkek olsa sabaha kadar davullu zurnalı ama kadın arkasından mümkün değil.
1: Evet, teşekkür ederiz.
0: Rica ederiz efendim. Yok, bu korktuğumdan, bu şeyden değil yani bu. Bu korktuğumdan, bu başka bir sebebi yok bunun. Şimdi ne yazmışsınız? İlk buluşmada arkadaşın 20 dakika beklemiş, ben 1 saat beklemiştim. Siz Üsküdar'da buluşmuşsunuz, siz o Kartal'dan, siz de evet. Kağıthane'den gelinmiş, doğru mu?
1: Evet. Doğru.
0: 14 yıl sürmüş evlilik. Şu an sürmüyor galiba.
1: Sürmüyor, evet.
0: Anladım. Ne, ilk günü siniri miydi?
1: Yok, değildi herhalde. 14 yıl iyi bir süre değil mi sence?
0: 14 yıl
1: ilk ilk günün sinirini atmak için çok uzun bir süre bence.
0: Hayır yani başlarken zaman mı ver? Bak 10 yıl, 10 yıldan sonrasına bakacağız falan diye. Böyle zaman mı verdiniz böyle?
1: 10 yıl demedim ama şöyle demiştim. Yani ölmek için ölmeye gelmiyorum. Olmazsa ayrılırız demiştim, öyle oldu neticede.
0: 14 yıl sonra mı olmadığını anladın?
1: Öyle oldu ya biraz. Çocuklar büyüsün diye bekledim.
0: Anladım efendim, anladım. Peki 1 saat beklediniz, doğru mu?
1: Doğru, bekledim.
0: Cep telefonun olduğu yıllar mı bunlar?
1: Evet, cep telefonu da vardı.
0: Ha, yani konuşuyorsunuz, yoldayım, şuradayım, buradayım falan diyordu,
1: tabii,
0: doğru mu?
1: Tabii tabii, evet. Yani şöyle, önce adalara gitme niyetimiz vardı. Sonra vapuru kaçırınca Üsküdar'da buluşalım dedik. Haliyle benim ulaşımım daha kolay oldu sanırım.
0: Tamam.
1: Öyle bir saat beklemişliğim var yani.
0: Anladım. Sonra gelince peki surat 5 karış oldu mu sizde?
1: Yok, olmadı.
0: Hiç?
1: Yok yok, hiç olmadı.
0: Abla hiç inandırıcı değilsin be.
1: Neden?
0: Bir kadın bir saat bekletilip ondan sonra sorar. Mümkün değil. Dünyada öyle kadın yok ki.
1: Demek ki gönlümü almış canım gelince.
0: Tamam canım, gönlünü alana kadar zaten surat ömrünü yer insanın. Valla o yer yani ömrünü insanın.
1: Yok yok, hiç öyle surat falan yapmadım.
0: Anladım. 10 sene, 14 sene. İyi, hey maşallah. Neredesiniz efendim şu anda?
1: Kağıthane'deyim.
0: Kağıthane'desiniz.
1: Evet.
0: Anladım. Peki çocuklar nerede?
1: Çocuklar da evdeler şu an. Ben de eve girmek üzereyim.
0: Neyse tamam, yani dümene oturtmuşsunuz ama adamla evlenilmiş, çocuk yapılmış, büyütülmüş, adam gönderilmiş.
1: Tabii tabii, eve köpek

0: alındı adamdan sonra.
1: Tövbe estağfurullah. Adamdan sonra eve köpek aldım diyor. Ya ben hayatımda başka hiçbir canlıdan bu kadar naif, ince ve kibar bir hakaret duyamam. Bunu erkek yapamaz. Değerli dinleyenler, dedi ki adamdan sonra eve köpek aldım dedi. Şu hakareti dünyadaki bütün erkekler buluşup birleşsek 10 gün düşünsek çıkmaz oğlum bizden. Çıkmaz. Evet. Biz direkt şöyle baksa eve köpek aldı. Ben var ya bir şey değil mi? Bitti bugün ya. Ben bugün şarkı çalacağım. Bir şey konuşmak istemiyorum ya. Ben. Eve diyor köpek aldık adamdan sonra diyor. Bak şu
0: çok
1: dediğini.
0: Çok iyi oldu ama bize de iyi geldi.
1: Bak görüyor musun bak.
0: Sevildiğimizi anlıyoruz.
1: Bak hala devam ediyor bak. Durmuyordu, vuruyordu kadın erkeklere canlı yayında. Şimdi ablacığım.
0: Karşı taraf da dinliyor olsaydı.
1: Yani sıkıntı yok ki milyonlarcası dinliyor şu an. Hani illa ismi özel yapmana gerek yok. Bütün erkekleri abi Allah belanızı versin demediğin kaldı. Tövbe estağfurullah.
0: Evet.
1: Tövbe yarabbim selamı kavlen.
0: Şimdi
1: bir de bizde şöyle bir şey var. Hani hep kadın erkek eşit diyorlar ya hani.
0: Yok değil.
1: Değil mümkün de şu yapmış olduğunuz esprileri biz bir kadın için yapsak gece gelir evi taşlarlar ablacığım. Yani gün yüzü göstermezler bize.
0: Adres vermedim Allah'tan.
1: Ya sizlik bir şey yok ki. Siz adres verseniz eve çiçek gelir. Vallahi erkekler için söylediğiniz her şeye katılıyorum. Hakaret etmenize katılıyorum. Aslında erkekler daha da bir şey. Hepsi birer öküz falan diye yazarlar böyle. Ama
0: bilmiyorum.
1: Bunu
0: biz
1: bir
0: de yiyebiliriz.
1: Yok yok hayır hayır asla. Bir kadının erkekle alakalı kötü konuşmasını kötüleyecek erkek de kadın da öyle bir canlı yok yani. Kediler konuşamıyor bilmiyorum ne derler ama.
0: İyi gönül rahatlığıyla konuşayım o zaman.
1: Hiç mi istediğiniz yerde canım hakkımızda istediğinizi söyleyebilirsiniz hiç. Bir kadına yanlış mı sevgili dinleyenler bir kadın erkek hakkında hani köpek aldık dedi öküz diyecek o bu falan. Kadına bunu hop sen ne diyorsun diyebilecek bir canlı var mı dünyada? Yok ben bu yaşa geldim görmedim yok. Yok yani.
0: Yani arada çok fark yok aslında. Köpekle erkek arasında. Ama dediğim gibi köpek en azından sevdiği
1: falan
0: belli
1: ediyor. Abla coştun ha. Alo vallahi coştun ha. Yemin ederim coş. Şimdi ben şöyle düşünmeye başlıyorum. Belki de adam kurtuldu.
0: Aa öyle mi?
1: Belki de.
0: Bilmiyorum.
1: Vallahi köpekle erkek arasında fark yok diyor. Bak coştun ha. Şimdi
0: ama şu anlamda diyorum. Şimdi köpek de mesela işte gezdirmezsen eve tuvaletini yapıyor ortalığa falan. Erkek de
1: eski
0: işte
1: kocanız salona mı yapıyordu ki?
0: Hayır ama yani kıyafetini çıkarır atar işte ne bileyim yemek önünde her şey hazır. Yani kadınlar hizmetçi gibi kullanılıyor. Kadın dışarıda çalışsın, evde çalışsın, çocuğa baksın.
1: E ne yapayım ben yani mi dedim sana git öyle bir erkek al diye?
0: İşte seçemiyorsun.
1: Nasıl seçiyor? Adam ilk gün belliydi. Bir saat bekleten adam alınır eve sokulur mu ya?
0: İşte bilemedik tecrübesizlik diyelim
1: öyle
0: ona.
1: Bir şey yok soracaksın bundan sonra.
0: Bundan sonra düşünmüyorum zaten.
1: Vuracaksın valla erkekle köpek arasında fark yok dedi. Cevap şimdi şöyle bir şey düşünebilirsiniz. Serdar buna cevap vermedi değil. Yani vermek istemedim. Hani bir kulp takar yoksa... Öyle bir kulp takarım ki çaydanlık gibi kulbundan tutarlar bundan sonra ablayı da. Şimdi
0: aman aman.
1: Yok.
0: Açık adres vermeyelim dedim. Aa. Zaten nerede yaşadığımızı söyledim. Sonra başımıza bela olmasın.
1: Kadın erkek ilişkilerinde asla kadınla tartışmaya girmem. Çünkü şimdi siz kapatırsınız ben diyorum ya size hiçbir şey olmaz ama bizim gelir evi taşlarlar yani. Onun için.
0: Evet evet. Yok hiç. Yok sana bir şey olmaz.
1: Katılmıyorum
0: seni
1: ama
0: seviyorum.
1: Yani. Katılmıyorum haberiniz olsun. Söyleyeyim ya katılmıyorum. Bari en azından bunu diye işte köpek erkek filan bunlara katılmıyorum ben. Çünkü erkek erkek değildir ablacığım. Söyleyeyim. Yani erkek erkek değil. Senin kek farklı çıkmış ama erkek erkek değildir haberin olsun
0: olabilir,
1: yani.
0: Olabilir evet.
1: Diyeyim. Ben sadece değerli dinleyenlerim çok şey demek istiyorum ama sadece hanımefendiye ablacığım dediklerinize katılmıyorum diyebiliyorum şu an. Sadece bunu
0: biraz
1: diyebilirim.
0: Biraz sana da dokundu galiba.
1: Erkeğiz ya söylemesi ayıp. Hani. Vallahi billahi ne itliğimiz kaldı çok affedersin ne öküzlüğümüz kaldı.
0: Estağfurullah canım sana söylemedik bunu.
1: Diye beni erkek mi görmüyorsun bu daha kötü şu an. Şu an bu daha kötü oldu.
0: Yok yok öyle demek istemedim. Üstüne alınan alınsın sen niye alınıyorsun?
1: Yok tamam ben sizinle konuşmak istemiyorum daha görüşürüz.
0: Tamam hoşça kal engelleme de beni.
1: Yok canım öyle hiçbir tarzımı beni kimle karıştırıyorsun?
0: Bilmem.
1: Neyse bu zarftı. Peki. Görüşmek üzere efendim. Sağ olun.
0: Hoşçakal.
1: Teşekkür ederim. Sağ olun. Teşekkürler. Vay be. İşte hakaretin biri beş para görüyor musun bak. Ver ver. Cevap ver. Arkandayım demiş. Öyle bir kişiyle falan olmaz kardeşim öyle. Kadınla tartışmaya girilir mi ya, hele ki kadın erkek konusunda? Yine diyorum abi, al işte, bir kadın bir erkek hakkında istediğini söyleyebilir. Ve milyarlarca yandaş bulur kendine, milyarlarca. Bir erkek kadın hakkında istediğini söyleyemez. Milyarlarca düşmanı olur. Milyarlarca. Twitter'da hiçbir şeyini bırakmazlar. Doğduğun köy, bağlı bulunduğun belediye, ikametgahın olduğu adres, selam verdiğin market, bakkal, hiçbir şeyini bırakmazlar yani, anladın mı, hiçbir şeyini. Ben bir kere kadınlar gününde kadınlar çiçektir dedim. Daha 2 sene sürdü linci ya. 2 sene.

0: Reklam.
1: Vakıf katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: Kaçırılmayacak servis avantajları Hyundai'de. 3 yaş üzeri Hyundai'lerin bakım, mekanik onarım, parça ve işçiliklerinde %20 indirim sizi bekliyor. 14 Eylül 31 Ekim tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, avantajlardan yararlanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.
1: Pilat'in Ekim ayında da zengin içeriğiyle yanı başınızda. Lüksün yeni DNA'sı, değerin yeni tanımı, COP31'e doğru, sürdürülebilirlikte yeni dönem. Pilat'in Ekim sayısı tüm bayilerde.

0: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz fuzulle ev ve araba sahibi oluyor. Bize fuzul lazım. Reklam.
1: Ziraat Bankası sanat ajandasını sunar.
2: Türk müziğinin sevilen ismi Hakan Altun hayranlarıyla buluşmaya devam ediyor. Romantik şarkıları, güçlü sesi ve sahnedeki enerjisiyle dinleyicilerine müzik dolu bir gece yaşatacak. 31 Ekim saat 21'de Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu'nda.
1: Ziraat Bankası sanat ajandasını sundu.

Eski şarkılara bak abi ya. Şarkıyı bilmesen de sevmesen de böyle bir omuz başı oynatıyor, anladın mı abi? Hani bir omuz başı oynatıyor yani. Aynı iş yerinde uzun süre çalışma sendromu var. Aziz Bey yazmış. Peki.

Erkek olmazsa kadın olmaz ya yazmış biri. İşte bu sebeple evlenmeden önce çok düşündüm. Öyle yazmış. Bu sebeple evlenmeden önce. Hangi sebeple? Sizinki de mi? Evet, şey mi? Kaniş mi aldılar eve? Ne yaptılar size? İşte ne yaparsan yap yaranamıyorsun Serdar. Oysa ki erkekler bir kadını severse diğer bütün kadınlardan vazgeçerler demiş efendim. Ya ben bu lafa oldum olası. Bunu bazen dinleyici yazıyor. Bunu dinleyici yazıyor bazen şey. Evlilik bir kadın için dünyadaki bütün kadınlardan vazgeçer. Ha, dünyadaki bütün kadınların bundan haberi var mı? Ben mesela dün gece dünyadaki bütün kadınlarla beraberdim. Dediler ki Allah aşkına git işte bunu yazan kim? Ahmet, Mehmet, Hüseyin. Söyle ne olur evlenmesin bizden vazgeçmesin de. Dünyadaki bütün kadınların derdi bu şu an. Diyor ki ne olur diyor bizden diyor vazgeçmesin diyor. Ya bu kendini ne kadar ciddiye almaktır ya. Hele ki bu konuda ya. Diyor ki bak erkekler diyor severse bir kadın için diğer kadınlardan vazgeçer diyor. Ya diğer kadın sanki kapıda kuyruk var ya. Evet. Sanki kapıda kuyruk var ya. Metrobüs sırası sanki. Yani. Bırakın abi. Abi doğruları birinin söylemesi lazım. Bu, ben olayım istemezdim yani. Çok böyle doğrucu Davut olmak istemezdim çok ama birinin demesi lazım yani. Bazen öyle yazıyorlar. Dinleyici yazıyor mesela bazen. İşte evlilik bir kadın için dünyadaki bütün kadınlardan vazgeçmektir. Hasan filan diye. E Hasan'cığım bundan kadından haberi yok. Bir de dünyadaki bütün kadınlar. Mesela uzayda olmuyor mu mesela? Ne oluyor ya? Ama kışı sevsem de Ağustos sendromu yaşıyorum. Eylül geliyor diye. Aslında okul da yok. Selam. Makam şimdi indi arabadan konu. Makam ne güzel değil mi? Mesela mesleğiniz nedir? Makamım ben. Ne makamı? Yani makamım ben. 0536-901-8902 536-901-8902 Olmayan bir sendrom uyduruyorsunuz sevgili dinleyenler. Olmayan bir sendrom uyduruyorsunuz sevgili dinleyenler. Öyle pazartesi sendrom falan yazanlar var. Bu zaten olan bir şey yani. Onun için geçiyorum bunu. Olmayan bir sendrom uydurun bana.

Biz eşimle 8 yıl sevgili kalmaya başardık. 2 yıldır evli kalmaya çalışıyoruz. Çok güzel laf değil mi? Allah, tişört olsa veririm yani. Eşimle 8 yıl sevgili kalmayı başardık. 2 yıldır evli kalmaya çalışıyoruz. Aslan be.

0: Size gelmem 6-6.30'u bulur. Müsaitseniz uğrayayım size demiş. Abi baş tacısınız ama bugün şöyle bir şey var. Yarın radyomuzun fotoğraf çekimi var. Söyleme sahibi ben at hırsızı gibiyim. İki yayın arasında hani merkez stüdyodayım Halkalı'da. Halkalı'dan Şişli'ye gidip saçı ya bir insana döneceğim. Sonra tekrar Halkalı'ya geleceğim. Basın Ekspres yoluna Serdar yayında için. Yani bugün denk gelemeyebiliriz. Bugüne özel bir şey. Yoksa baş tacısınız. Ama kapılar size açık. Çocuklar burada. Ceyhun burada. Herkes burada yani. Sorun yok. Valla saç böyle şey olunca hani bayağıdır böyle çekim mekim işleri olmayınca bakmıyor. Bir de ne kadar tararsan tara bu şey gibi ne kadar sallarsan salla gibi oldu da. Ne kadar tararsan tara motosiklet kullandığın zaman hani kaskı takıyorsun ya konu kapandı. Hani evden mesela Kıvanç Tatlıtuğ gibi çıkıyorsun ki ne kadar çıkabilirsin onun gibi. Ki ne kadar çıkabilirsin. Belalıdır gülün gözü eladır gülünden ayrı yerde. Kaskı çıkarttığın anda çalı süpürgesi. Yarimden başka yar sevenin kalbi taştır gül belalıdır. Hanımlar beyler bir saat başı arası sonra geleceğiz. Yeni saatte devam edeceğiz. Olmayan bir sendrom uyduruyorsunuz bana. 0536 901 8902 536 901 8902 değerli dinleyenlerim. Olmayan bir sendrom uyduruyorsunuz. Buyurun bakalım. Yar bana dargındır yarime ben sevdalı. Yarinden başka yar sevenin kalbi taştı.
1: Reklam.
2: Çay, simit, bahçıvan. Kaşık kaşık bahçıvan. Ekmek arası salata üstü.

0: 40 yıldır Trakya'nın sütü ve lezzetiyle peynir yapıyoruz. Peyniri çok seviyoruz. Bazı sevgilerin tarifi yok derler. Bizim peynir sevgimizin tarifi çok.
1: Pilot Garaj çekilişle her ay 2 araba hediye ediyor.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: Evcil hayvanlara dair her şey Pet Zoo Eurasia Fuarı'nda. 7 ile 10 Ekim'de İstanbul Fuar Merkezi'nde buluşalım. Biletler Biletix'te.
4: 48 aya varan taksitlerle ikinci el araç Otoso.

0: Saat 17. Bu bir reklamdır. Ama dememek için ama sigorta.
1: Alem FM Haber Merkezi'nden mutlu günler. Cumhurbaşkanı Erdoğan, insanlığın kat ettiği her mesafenin temelinde bilim ve teknolojinin bulunduğunu söyledi. Erdoğan, Türkiye Uzay Kongresi'ne ilk kez ev sahipliği yapıyor dedi. Hakemler dosyası soruşturmasında yeni aşamaya geçildi. Gözaltındaki Süper Lig hakemi Yasin Kolla, yardımcı hakem Göktuğ Hazar Erel için tutuklama talep edildi. Yasin Kol hakkında hazırlanan MASAK raporunda toplam işlem hacminin 135 milyon TL olduğu belirtildi. Kol'un ifadesi de ortaya çıktı. Suçlamaları reddeden Kol, aylık gelirinin 250 bin TL olduğunu savunarak MASAK raporundaki verilerin hatalı olduğunu öne sürdü. Manisa'nın Soma ilçesinde 5 işçinin yaşamını yitirdiği maden göçüğüne ilişkin soruşturma kapsamında gözaltına alınan 9 şüpheli adliyeye sevk edildi. Şüpheliler arasında işletmenin genel müdürü ve yöneticileri de bulunuyor. Fransa'da öğrencilerin okul koşullarını protesto ettiği gösteriler sürerken 15 yaşındaki bir öğrenci polis tarafından kullanılan gaz bombasının elinde infilak etmesi sonucu elini kaybetti. Olaylarda 500'e yakın okul kapılarını kapatırken yaklaşık 5000 kişi gözaltına alındı. Eylül ayı enflasyon rakamları belli oldu. Enflasyon Eylül'de 1,84 artış gösterirken yıllık enflasyon 29,73 oldu. Enflasyon rakamlarıyla birlikte Ekim ayı kira zam oranı da netleşti. Kirada tavan zam oranı 31,49 olarak gerçekleşti. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek yıllık enflasyonun 57 ay sonra %30'un altına gerilediğini açıkladı. Enflasyondaki düşüşün devam etmesini beklediklerini belirten Şimşek, savaş olmasaydı enflasyonun bu yıl 7 puan daha düşük gerçekleşeceğini söyledi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, yılın 3. çeyreğinde adli suçlar ve terör suçları kapsamında 16 farklı ülkeden 89 kişinin Türkiye'ye iade edildiğini söyledi. Böylelikle yılın 9 ayında 294 suçlu Türkiye'ye getirildi. Yeşilçam'ın Altın Çocuk lakaplı usta oyuncusu Göksel Arsoy hayatını kaybetti. Arsoy 90 yaşındaydı. İstanbul'un düşman işgalinden kurtuluşunun 103. yıl dönümü nedeniyle yarın toplu ulaşım ücretsiz olarak hizmet verecek. İstanbul Kart Entegrasyonu'na da

0: dahil toplu ulaşım araçlarından gün boyunca ücret alınmayacak. Akaryakıt ürünlerinden motorine indirim geliyor. Yarından itibaren geçerli olmak üzere motorinin litre fiyatı 4 lira 95 kuruş ucuzlayacak.
1: Umran Oto Ekspertiz yol şarkılarını sunar.

Küçük motorlu araç sendromu. O neymiş ya? Lastik patlama sendromu. Bende de şey, araba hararet yapacak sendromu var. Yaşadığım bir olaydan ötürü Antalya'ya gittik, arabanın motor bloğu çatlamış.

Adam dedi ki yani bunda dedi sıkıntı olur. Ne zaman döneceksiniz? İşte şu zaman falan. Burada sökmeyelim abi, kendi ustana yaptır dedi bunu. Yalnız giderken şey yap dedi. Dikkat et, gözün hararet göstergesinde olsun dedi. Bana o günden sonra araba kullanmak haram oldu sevgili.

Ben. Bende kusursuz bacak sendromu var demiş efendim. Huzursuz bacak sendromu mu? Kusursuz mu? Damarlarım ince sendromu. Acile gelenlerin %50'sinde var. Boş trafik sendromu. Okul, üniversite bitirmek istememe sendromu. Devam okumaya. Ne oluyor arkadaşlar bu? Bu ne bu? Ne oluyor arkadaşlar? Ne oluyorsa daha sonra olmaya devam etsin. Biz şöyle yapalım. Ha, tamamdır. Asansör takılacak sendromu. Ha, asansörde kalma sendromu. Her duşa girdiğimde mutlaka düşünüp huzursuz olurum. Sular kesilecek sendromu.

0: Alo. Heh, çalıyormuş pardon.
1: Efendim.
0: Alo, merhaba.
1: Merhaba.
0: Damarlarım ince sendromu.
1: Evet.
0: Gelen herkesle mi duyuyorsunuz bunu?
1: Yani %50'sinden belki daha fazla aslında ama.
0: Nedir efendim göreviniz?
1: Ebeyim.
0: Ebesiniz.
1: Cuman ebe ama hemşirelik yapıyorum.
0: Ebesiniz ama hemşirelik yapıyorsunuz.
1: Evet, acil serviste çalışıyorum.
0: Benim bir kere aklımı aldınız ama yani siz kendi aranızdaki tabirleri öyle bence direkt hastaya söylemeyin. Şimdi hani damar patladığı çok basit bir şeymiş. Hani evet. Derler mesela hastanın damarı patladı diye.
1: Hı hı.
0: Olay şu, o kan alacağınız yer ne, damar yolu açma mı o, ne o?
1: Evet, damar yolu açma.
0: Ha, onu takarken iğne işte damarın yanından, orasından, burasından falan çıkarsa damar patladı deniliyormuş. Doğrudur değil mi?
1: Doğrudur.
0: Ben böyle kolumu uzattım. Hemşire hanım böyle uğraşırken, ay damar patladı dedi. Efendim ne, damar mı patladı filan. Yani o, şimdi damar patlaması çok şey böyle... Nasıl söyleyeyim, ciddi bir sorunmuş gibi adı var. Damar patlaması. Ha, oysa ki çok basit bir şeymiş ama. Yani.
1: Tabii bize göre öyle. Ha, damar patladı, dur yenisini açacağım deyip salıyoruz biz yani.
0: Değil mi? Kan benim, damar benim hesabı. Anladım. Peki. Evet. Yani her gelen mesela sizden daha fazla hemşire olan var mı mesela gelenlerde?
1: Oo, ne kadar çok. Yani hastasından hasta yakınına kadar herkes çok biliyor zaten.
0: Bende de öyle yani. Mesela. Ben de dışarıda benim etrafımda kim tanıdık tanımadık herkes radyocu.
1: Hatta ben artık şey moduna geçiyorum bazen. İsterseniz buyurun siz yapın falan yani.
0: Yok, ben öyle diyemiyorum da tabii siz öyle diyebilirsiniz. Ben mesela buyurun gelin siz yapın deyince olmuyor. Çünkü yaparlar bendekinde. Hani...
1: Yani tabii bizde çok karışsalar da yapamıyorlar işte.
0: Sizde yapmadılar ama neredensiniz hanımefendiciğim?
1: Denizli.
0: Denizli.
1: Evet.
0: Tamamdır, selam ederim, görüşürüz efendim.
1: Görüşürüz, kolay gelsin.
0: Sağ olun, teşekkür ederim efendim. Yayınlar. Sağ olun, var olun, teşekkürler. Denizli deyince acağım, bacağım acıyor. Acağım bacıyor diyecektim ya. Acağım acıyor, Denizli. İki kere ayağım kırıldı, ikisi de Denizli'de. Evet, ikisi de. Damar patlaması ne ya demiş. Şu basit bir şey damar patlaması. Bak o kadar sağlıkçı var dinleyen. Hani iğneyi sokuyor ya damarına kan almak için. O iğne damarın yanından, orasından, burasından falan çıkarsa işte. Damar patladı dedi bana. Hayatımda ilk defa duyuyorum o tabiri. Hastanın damarı patladı dedi. Havale geçiriyordum, tövbe estağfurullah. Yani ne yaptınız bana diye. Çok basit bir şeymiş.

Cebimde maksimum 2000 lira olur ama param değer kaybediyor sendromu yaşıyorum demiş. Bir ara vereceğiz, aradan sonra hemen geliyorum sevgili dinleyenler.

0: Yatağınız kadar uyku kalitenizi belirleyen yastıklar %20 indirim fırsatıyla Yatsan mağazaları ve yatsan.com'da. Güzel bir
1: yatsan. Nissan'da Ekim ayına özel fırsatlar. İkonik ve cesur duruşuyla Nissan Juke şimdi 360 bin TL, 6 ay %0 faizli ticari kredi avantajıyla. Hemen en yakın Nissan yetkili satıcınızı ziyaret edin, fırsatları kaçırmayın. Ayrıntılar nissan.com.tr'de.
2: Petrol ofisinde şansa yer yok. 2000 TL'lik yakıt alımına 250 TL'ye, 3000 TL'lik alıma 450 TL'ye, 6000 TL'lik yakıt alımına 900 TL'ye varan pozitif puan hediye. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.

Saniyeler içinde daha yoğun saç görünümü fixdeep.com. Trafik akar, fixdeep akmaz. Yağmurda terde fixdeep.

0: Bu bir reklamdır.
1: Bankart Prestij dünyasının ayrıcalıklar sunan üyeleriyle tanışmaya hazır mısınız? Bankart Prestij kredi kartlarıyla yaptığınız alışverişlerden çok daha fazla jest lira kazanabilir. Seyahat ve konaklama harcamalarınızı jest liralarınızı ikiye katlayarak ödeyebilirsiniz. Yurt içi tüm restoranlarda %10'a, Prestij lezzet rotasına dahil olan restoranlarda %20'ye varan indirimlerden yararlanabilirsiniz. Havalimanlarında ücretsiz lounge'ın keyfini çıkarırken güvenlik ve pasaport kontrolünde sıra beklemeden uçağınıza gidebilirsiniz. Üstelik vale otopark, araç kiralama, VIP transfer hizmetlerini de size özel indirimlerle kullanabilirsiniz. Siz de bu ayrıcalıklı dünyanın bir parçası olmak için en prestijli kartı seçin, yeni hayatınıza merhaba deyin.

0: aşkımla.
1: Evet, şarkılarıma bak be. Kime yürüyorsak artık. Allah yani. Akşama ne pişirsem sendromu. Abi bende gelen arama sendromu var. Babam ararsa ayrı, bilinmeyen numara ararsa ayrı geriliyorum demiş efendim. Evdeki tüm market poşetlerini katlayıp tek bir market poşetini doldurma sendromu. Banyoya gireceğimde elektrik kesilmesi korkusu sendromu. Allah korusun. Hani bir daha hatırlatmak istemem ama şundan dolayı hatırlatayım. Deprem çantası diye hatırlatayım, afet çantası diye. Hepimizde olması gereken bir şey. Lazım olduğunda ya, yani var mı var. Yani kullanabiliriz, kullanamayız bilemiyorum. Allah kullandırtmasın, Allah lazım etmesin ama afet çantası. Ve maalesef depremi en acı şekilde yaşayan ülkelerden, milletlerden bir tanesi olduğumuz için kim duşa, banyoya, oraya buraya girse aklından bir dürtüyor değil mi yani? Nerede olursan ol. Nerede olursan o aklından bir dürtüyor. Allah korusun. Allah bir daha yaşatmasın inşallah. Kaybettiğimiz tüm canlara bir kere daha rahmet diliyorum. Mekanları cennet olsun. Sabah uyanma sendromu. Akşam evin orada park yeri bulabilecek miyim sendromu. Otopark aboneliği candır ya. Candır. Bir de arada 1,5 kilometre olmasa. Yani. Ben de öyle. Ben otoparka aboneyim. 1,5 kilometre var arada. Kendimi de öyle polyanacılık yapıyorum mesela. Çıkıyorum diyor, yürümüş olursun ya diyorum filan. Yani. Pazar günü AVM otopark sendromu. 1,5 saat mahsur kalmıştık. Borç bitince tekrar borca gireceğim sendromu. Paralel park etme sendromu. Akşam akşam yöneticim niye arıyor sendromu. Abi güneşli. 212 numaraya kimse araç sürmesin. Burası felç. Şarkıların tarzı niye değişik, bir şey mi kaçırıyor? Yo, bizim Ceyhun yaptı galiba. Kime yürüyorsak artık ben de bilmiyorum ama. Ben de böyle sevgili dinleyenler. Ben eskiden çok önceden bizim Fatih Yıldırım değil. Başka bir kardeşim vardı, adı Fatih. Listeyi o yapardı. Yıllar sonra ortaya çıktı ki bu sevgilisine çalıyormuş şarkıları. Hani ben olmayan aşkın ızdırabını çekmişim her gün. Bu sevgilisiyle kavgalı. İşte Rafet Er Roman'dan inan artık seni hiç sevmiyorum filan şarkı. Bu sevgilisiyle arası iyi mesela. Pazara kadar değil mezara kadar falan. Yıllar sonra çıktı ortaya. Sonra o gitti Adem.

Adem'in aleti ruhiyesini yaşattılar bize. Yıllarca. Sonra Hüseyin, şimdi de Ceyhun. Ama Ceyhun kesin birine yürüyoruz da anlamadım kim olduğunu. Hani birine yürüyoruz ama yani bu şarkılar böyle birine yürüyoruz. Ya da cevap bekliyoruz falan bir şey yani. Kesin birine teklif etmişiz, cevap bekliyoruz. Kesin. Date diyorlar değil mi? Bizim zamanımızda çıkma diyorlardı ona. Çıkma. Hani ben bu kızla çıktım filan. Ben bu çocukla çıktım. İyi ki bu gitmiş biliyor musun aradan? İyi ki ya bu, iyi ki kullanımı kaldırılmış bunun, çıkma. Ne kötü laf ya çıkma. Hani bir insan başka bir insana merdiven muamelesi yapar mı lan? Çıkma nedir oğlum ya? Her gün 7'de çalan çalar saat sendromu. Her gün 7'de çalan çalar saat.

0: Çalıyor mu? Ha, şimdi çalıyor, tamamdır. Çalıyor da açılacak mı acaba bir de? Tabii şimdi o var. Son çaldırışım derken açıldı. Alo, merhaba.
1: Merhaba.
0: Nasılsınız?
1: Teşekkür ederim, sağ olun. Siz nasılsınız?
0: Ben neyim abi? Çok teşekkür ederim. Sağ olun, var olun. Abi, yenge devamlı arayıp AVM'ye mi gidelim diyormuş.
1: Abi, sürekli böyle bir şey var, iş çıkışı.
0: Evet.
1: İzmir'de Gaziemir'den Karşıyaka'ya gitmek tabii 2 saat 3 saat falan sürüyor yani. Ondan korkuyorum.
0: Niye peki devamlı her gün AVM'ye gidiyorsunuz abi siz?
1: Her gün değil, haftada 2-3 sefer.
0: Tamam canım, haftada 2-3 sefer de gidiniz ya. Onda da abi gidin canım saat. Yani.
1: 2 saat yolda gidiyor abi.
0: 2 saat yolda gidiyor. Yani AVM'ye yakın bir yere taşının o zaman abi. Yani burada şimdi boşanın başkasıyla evlenin diyemeyeceğime göre evi değiştirin.
1: Vallahi evi de değiştirdik, kurtaramadık Serdar abicim.
0: Abi, yenge yanında mı?
1: Yanımda.
0: Tek bir seçenek kalıyor, onun yanında söylemeyeyim onu.
2: Aşk olsun Serdar Bey.
0: Aa, pardon, hoparlör. Adam, niye hoparlör açık demiyorsun bana?
1: Hoparlör değil de duyuyor, kulaklar canavar.
0: Ama hanımefendi bak, eşiniz güldü, hoşuna gitti.
2: Vallahi bilmiyorum artık ne düşünüyor.
0: Şimdi burada şöyle yapalım, evi değiştirin dedim, evi değiştirdik olmadı dedi. Başka bir şey, arabayı değiştirin abi. Belki araba sizi huzursuz ediyordur, hani 2 saat 3 saat daha rahat arabanın içinde olabileceğiniz bir araç seçin. Arabayı da mı değiştirdiniz?
1: Arabayı da değiştirdik.
0: Abi, değişecek tek bir şey kalmış.
1: Söyleme.
2: Ama radyomuzu değiştirmiyoruz, kanalımızı.
0: Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. İşte ben de onu diyorum. Bak abi, hep ya hayat tarzını değiştirmesi lazım abinin. Karısının her dediğine evet diyen, onu devamlı istediği yere götüren falan bir abi olması lazım. Değil mi hanımefendiciğim?
1: Evet, öyleyim şimdi Allah için.
0: Evet.
2: Evet, öyle.
0: Yoksa başka bilmiyorum. Eşinizin aklına değiştirilmesi gereken başka ne geldi bilmiyorum ama ben...
1: Serdar abicim, gitmekte sıkıntı yok. Trafik.
0: Trafikten dolayı.
1: Evet, trafikten dolayı.
0: Çekilmez mi şu güzel insan için, çekilmez mi? Baksana yanında pırlanta pırlanta.
1: Çekiyorum, çekiyorum işte.
0: Çekilmez mi? Hanımefendi.
2: Efendim.
0: Konuşmuyorsunuz benimle.
2: Sizinle konuşmuyorum, parlak fikirleriniz var çünkü.
0: Şu an neredesiniz?
2: İzmir'deyiz.
0: Tamam, nereden nereye gidiyorsunuz?
2: İzmir, şu an bir hastaneye geldik. Bir fizik tedavimiz var, onun için geldik.
0: Geçmiş olsun.
2: Parkta. Teşekkürler, sağ olun.
0: Geçmiş olsun, şifa olsun inşallah. İyi yolculuklar diliyorum efendim size.
1: Çok teşekkür ederim, sağ olun.
0: Rica ederim. İyi yayınlar diliyorum. Sağ olun, teşekkürler abi. Görüşmek üzere, sağ olun. Sağ olun. Teşekkürler, var olun, sağ olun. Adamı değiştirdiğince nasıl hoşuna gitti? Sana sonra bir şey söyleyeceğim sendromu. Değil mi? Beklersin, merakla beklersin yani. Trafikte kavgasız eve dönme sendromu. Dizele yarın 4 lira indirim geliyor. Hadi yine iyiyiz demiş efendim. Hmm. Arkadaşlar, şaka yolu.

mutlu da olsa bir aydır yayında, çevremde, orada, burada, şurada, aklınıza nerede gelirse benim araç satılık diyorum. Dizel olduğunu duyan kaç para olduğunu bile sormuyor. Sadece satılık diyorum. Bir kişi bile mesela kaza var mı, boya var mı, bela var mı, kaç para, kaç binde falan dizel olduğunu duyan bir daha sormuyor sevgili dinleyenler. Yaprak kıpırdamıyor gerçekten. Motosiklet alayım mı almayayım mı sendromu? Ben de aralığı bekliyorum ben de. Yani bana öyle dediler. Bekleciler öyle dedi bana. Hani bir şey alacaksın işte. Şşş bekle. Bekle filan. Birkaç arkadaşım öyle dedi. Aralık ayında al motosikleti dedi. Ama motosikletçiler de şey diyor. O eskidendi. Hani araba motor kışın alınır falan diye. Şu anki fiyatı Aralık ayında bulamazsın. Alıyorsan şimdiden al diyorlar. Hiç kimse param var mı demiyor mesela. Hiç kimse. Hiç. Onu soran hiç yok. Param var mı? Hazır mısın almaya? Şartlar oluştu mu falan hiç onu diyen yok. Ya Aralık'ta al diyen var ya şimdi al diyen var. Hiç. Herkes yine akıl veriyor anladın mı? Hiç şey yok. Hani bilmiyorum ben böyle dedim diye siz Aralık beklemeyin bilemedim ya. İçimizde bir sürü motosikletçi var. Şimdi motorcular öyle diyor. Bekleme Aralık'ı şimdi al diyor. Etrafımdaki birkaç yatırım uzmanı da. Hani bunlar yatırım uzmanı dedim işte bir tanesi emlakçı bir tanesi market filan. Tamam. Bir tanesi şey grafiker falan öyle yani. Öyle yatırım uzmanı bunlar. Eskiden öyleydi mesela. Bayram öncesi arabayı satarsan daha pahalıya satardım filan. Çünkü bayramda arabayı alıp böyle fink fink gezme vardır. Herkes araba bakar falan. Yazın daha pahalıya satardım falan. Abi yalı alacaksan Ocak ayını bekle demiş efendim. Yalı değil mi? Ocak ayı. Yalı böyle kar yağdığında alınır. Onun mevsimi tamdır böyle. Kar yağdığında alınır yalı. Eskiden gerçekten bazı şeylerin alma şeyi vardı. Zamanı vardı. İşte araba hakikaten yazın alınmaz. Yazın daha şeydi, daha pahalıydı yani gerçekten. Kışın alınırdı araba, motor falan filan. Hani evle alakalı tam bilmiyorum. Ev ne zaman alınır, kışın mı alınır, yazın mı alınır falan bilmiyorum. Ama arabada öyleydi, evin de vardı. Biz şimdi öyle bir şey yok mesela. En iyi yatırımcı berberdir. Berbere sormadan hareket etme demiş efendim. Vallahi iki yayın arası gideceğim. Basın Ekspres'ten Şişli'ye gideceğim. Şeyde saat başı arasında aradım. Bak 6'da yayın bitiyor direkt sana geleceğim. Kimseyi alma dedim. Yaklaşırken ara diyor bana. Ya kardeşim 6'da çıkıyorum 7-7.30 sendeyim işte. 10'daki yayına yetişmem lazım ona göre diyorum. Yaklaşırken yine de ara beni diyor.

0: Aracın için Anadolu Sigorta Kasko var, kaybetmek yok.
1: Reklam.
2: Vakıf katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı Mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
3: Boşkar Servis, Boşkar Servis, iyi ki varsın yanımda.
4: Her marka araca bakım ve onarım Boşkar Servis noktalarında.
5: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
6: Nissan'da Ekim ayına özel fırsatlar. İkonik ve cesur duruşuyla Nissan Juke şimdi 360 bin TL, 6 ay %0 faizli ticari kredi avantajıyla. Hemen en yakın Nissan yetkili satıcınızı ziyaret edin, fırsatları kaçırmayın. Ayrıntılar nissan.com.tr'de.

0: Kaçırılmayacak servis avantajları Hyundai'de. 3 yaş üzeri Hyundai'lerin bakım, mekanik onarım, parça ve işçiliklerinde %20 indirim sizi bekliyor. 14 Eylül 31 Ekim tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, avantajlardan yararlanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.
1: Saçların seyrekleşti mi? Fix Deep'le kapat.
2: 3 boyutlu asimetrik halılardan göz alıcı desenlere, yıkanabilir halılardan antitoz özellikli inovatif halılara. Her eve, her tarza uygun halılar gümüş suyunda. Asıl soru şu:
3: hangi halı değil, hangi gümüş suyu?
1: Saniyeler içinde daha yoğun saç görünümü fixdeep.com.
4: Trafik akar, Fix Deep akmaz. Yağmurda terde, Fix Deep yerinde.

0: Reklam. Bu bir reklamdır.
1: Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji, bunu biliyor muydunuzu sunar. Sürekli yağmurlu ve kapalı bir havaya sahip olan İngiltere'de bile Türkiye'den çok daha fazla güneş enerjisi santrali bulunduğunu biliyor muydunuz? Lütfen enerjimizi boşa harcamayalım. Gücünüze güneşle güç katın. Enerjiniz her daim yanınızda olsun. Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji, bunu biliyor muydunuzu sundu.

Rejim yapma sendromu. Bir de Alem Efem'in tatile çıkma sendromu. Sağ olun. Teşekkür ederiz. Rejim yapmaz ama o birkaç tane var. Birincisi şey var mesela. Rejime başlıyor. Mesela pazartesi rejime başlayacaksın ya. Cumartesi pazar sapıtma sendromu var mesela. Hani öküz yiyeceğim mesela. Ya yemesek mi acaba? Ama pazartesi diyete başlıyorum zaten yiyeyim falan. Bir de rejime başlar üçüncü gün sonra da sapıtabiliyor. Üç gün mesela normal düzgün. Üçüncü günün akşamı mesela keşkül var. Ya üç gündür yapıyorum, dur kendimi bir ödüllendireyim. Ya ne yapıyorsun oğlum? Gitti üç gün. Kaç üç gün? 13 gün. Akşam iş çıkışı iş yeri otoparkından çıkmaz sendromum var Serdar abi. Zamanında çıkamazsam kızımı kreşten almaya geç kalıyorum hep. Çocuğu en son olan ben oluyorum demiş efendim. Bekle bekle derler, 30 yıldır bekliyorum hiçbir şey alamadım. Bu beklecilerin dediği bir şey de yok mesela. Bir şey alacaksın, şşş bekle. Bekle bekle bekle. Arkadaşım katlanır telefon alacakmış. Başka bir arkadaşım şey dedi ama bildiği hiçbir şey yok.

Bekle biraz, hemen alma, bekle. Ne bekleyeyim diyor. Şş, bekle be abiciğim, bekle biraz, bekle. Yani bekle, şş, bekle. Katlanır telefon. Bana da soruyorlar alacak mısın diye. Yok, ben rulo olan telefon olmadığı sürece almayı düşünmüyorum. Çünkü katlayınca nereye koyayım ben onu? Rulo olsa buluruz, bir iç cebime falan koyarım yani. Anladın mı? Öyle katlanan telefon olmaz bana. Rulo olan telefon olmalı bana. Ama çıkar, çok yakında çıkar rulo telefon, görürsün. Ben şimdi o kadar para veriyoruz. 300 bin lira mı ne galiba, değil mi? 300 bin lira para veriyorsam o telefonun rulo olmasını isterim ben. Rulo olacak.

Tam bir şey söyleyecekken unutma sendromu. Sevmediğim adamlarla denk gelir miyim acaba diye sakınırken bir anda burun buruna gelme sendromu. Günümün 2,5 saati trafikte gitmeye başladı. Galiba ben de motosiklet sürücüsü olacağım demiş efendim. Ya bilemedim abi. Evli insanlar genelde yengelerden izin almaya şey yapıyorlar. Beni dümen tutuyorlar. Hani bana yazan var ya Instagram'dan filan. Karımla konuşur musun, motor almama izin vermiyor diyor. Ne yapayım, evlenirken benden izin istedin mi? Ben ne yapayım yani? Ne diyeyim ben? Burdur'dan Sait ben, milli takım tişörtü geldi. Ne güzel Sait abi. Hani gelmiyor diyenler olursa duyurulur. Selamlar sevgiler. Gelir abi gelir. Adres alındıysa gelir, sorun yok. Ya kaza yaparsam sendromu. Ya kaza yaparsam sendromu.

0: Günaydın isteyene. Dur bakayım. Alo.
1: Efendim.
0: Nasılsınız?
1: Teşekkürler.
0: Korkmayın, radyodan arıyorum, Serdar ben.
1: Merhabalar Serdar Bey.
0: Merhabalar efendim, nasılsınız?
1: Teşekkür ederim, siz nasılsınız?
0: Ben de iyiyim, teşekkür ederim, sağ olun. Ya kaza yaparsam sendromu, sizde mi var?
1: Evet.
0: Anladım, araç mı kullanıyorsunuz?
1: Evet, kullanıyorum aktif olarak. Birkaç kez fazlaca kaza yaptığım için korkuyorum kullanırken.
0: Allah korusun yarabbim. Nasıl kazalar mesela bunlar? Durduk ya mesela yolda giderken birdenbire frene basıp sağ tarafa mı falan dönüyorsun, ne yapıyorsun?
1: Hayır, mesela bir tanesi şöyle, AVM'nin otoparkı dolu diye AVM'nin otoparkında yol kenarına park ettim.
0: Hı.
1: Ben arabanın içindeyken birisi geri gelip benim kapımdan bana vurdu.
0: Kıyamam. Ne oldu sonra?
1: Yani vuran kız çok küçük minnoş bir kızdı.
0: Hı.
1: Böyle kendinden geçti, havale geçirir gibi oldu ama daha sonra... Maalesef ki istemese de arabamı yaptırmak zorunda kaldım.
0: Geçmiş olsun, sorun yok ya. Abi, olan araba olsun. Araba yapılır, yaptırılır yani.
1: Tabii, tabii
0: onda.
1: Ki, evet.
0: Bir sorun. Nerede araba kullanıyorsunuz siz?
1: Samsun'da. Samsun Bahçe arası gidiş geliş yapıyorum.
0: Anladım. Bütün Samsun halkını şey yapıyorum. Bilgilendirici bir program oluyor bu şu an. Hani Samsunlular. Samsun Bafra arası mı efendim?
1: Evet, evet.
0: Saat kaçta kaç arası gidiyorsunuz arabayla?
1: Sabah 7-8.
0: Evet.
1: Akşam 4-6.
0: Anladım. Bütün Samsun'un haberi olsun.
1: Evet, olsun bence de.
0: Tek mi kullanıyorsunuz ya? Tek misiniz arabada?
1: Arkadaşlarımla birlikte gidiyorum, geliyorum.
0: Arkadaşlarınızla birlikte gidip geliyorsunuz.
1: Evet.
0: Ne güzelmiş be. Keşke beni de valla her gün yayına getirip götüren falan bir arkadaşım olsaymış ya.
1: Keşke.
0: Şeyler bölüşülüyor mu, masraflar?
1: Ya, dolmuş parası diyelim.
0: Dolmuş parası mı?
1: Evet.
0: He, alınıyor yani. Bravo. Kaç kişisiniz?
1: Benimle birlikte 3.
0: 3 kişisiniz. Kaçar ya, bilmediğimden soruyorum vallahi. Kaç para alıyorsunuz mesela Samsun'dan Bafra'ya gitmeye gel? Gece de akşam da mı sizle dönüyorlar?
1: Evet. 122 sanırım dolmuş ücreti şu an.
0: 22 lira alıyorsunuz her gün. 22. 122.
1: Dönüş 122.
0: Gidiş dönüş 122, doğru mu?
1: Gidiş dönüş 244 yapıyor.
0: 2 kişi? 2 çarpı 244, doğru mudur?
1: Evet, evet doğrudur.
0: Oh! Vallahi iyiymiş ya. Ben o zaman o parayı bir yere takside bağlarım.
1: Olmuyor maalesef.
0: Vallahi takside bağlarım. Evli misiniz?
1: Evet, evliyim.
0: Bravo. Enişte biliyor mu karşı taraftan para aldı? O demiştir zaten.
1: Evet, biliyor.
0: Ya o demiştir zaten yani, o demiştir. İyi, tamam, iyi yolculuklar. Bulunduğunuz yerden trafik durumu aktarabiliyor musunuz bana acaba?
1: Şu an yoğun ama akıcı. İlk adım Büyük Cami istikametindeyim.
0: Evet.
1: Yoğun, akıcı, güzel bir trafik var şu an.
0: Anladım efendim. Selam ederim. İyi yolculuklar dilerim. Görüşürüz.
1: Teşekkür ederim. Görüşürüz.
0: Var olun. Sağ olun. Teşekkür ederim. Sağ olun. Var olun. Thank you. Merhaba. Samsun İlçe Emniyet'ten yazıyorum. Arkadaşın yaptığı yasak. Korsan taksiye giriyor. Adını soyadını alabilir miyiz demiş efendim. Bazı arkadaşlar arasında öyle bir şey. Ne var canım, arkadaşıymış, bölüşüyorlar yani. Öyle tatile falan gidildiği zaman da öyle. O paralar hiç gelmez zaten de. O paralar hiç gelmez. Sen Antalya'ya gidersin tatile, araç şeyi sendedir. Hep şey derler mesela, hani arabada EGS var, arabanın sahibindedir o mesela EGS. Onlar düşünür mesela. Ben şu zamana kadar topluca tatile gidip gelip de alacaklı olduğumu hiç bilmiyorum. Hiç bilmiyorum. Hani giderken abi araba kaç para? 1400 lira şey. Kaç para yaktı? 5000 lira da yakıt. Kaç para? Tamam abi, 6400 lira yakıt. Şimdi şunu aldık, bunu aldık. Oradan 2000 lira düştük. Bunu şöyle yaptık, şöyle yaptık, bunu yaptık. Sen bana 500 daha vereceksin. Ya oğlum nasıl 500 vereceğim ben? Bana kimse bir şey vermiyor. Vallahi bak, ben topluca tatile gidilip de buraya gelip ben kimseden para alabilirim. Hep borçlu çıkıyorum ben. Hep borçlu çıkıyorum. Bileş diye en pahalı yerlerden geçiyorum lan, bunlar bana para versin diye. Yine borçluyum, yine borçluyum. Yine borçluyum, yine borçluyum. Her gün biz de Samsun Bafra yapıyoruz sizi dinleyerek. Fazla yolcu varsa alırız demiş efendim. Yani o benlik bir şey yok onda. O şimdi böyle olursa, hani siz korsan taksiye, ben de korsan taksi durağına giriyorum. Böyle olursa. Bir de toplu gitmelerde şey vardır mesela. Abi sen hallet, biz sana IBAN'dan atarız. Bunu duyup da IBAN'dan para atılan var mı içimizde? He? Var mı? Hani bir yere gidiyorsun mesela 3 kişisin 3000 lira. Abi sen hallet, biz sana IBAN'dan atalım. Geliyor mu IBAN'dan? Vallahi bak geliyor mu? Acaba benim IBAN'dan mı sıkıntı var? Motorla uzun yola çıktığında dağ yollarında ya lastik patlarsa sendromu demiş efendim. Ali Beyköy kilitmiş bu arada. Sonra dur bakalım şöyle. Şu an Samsun Cumhuriyet Meydanı'ndan Atakum'a doğru yola çıktık, bilgilendirme için teşekkürler demiş. Ben de çok kaza yaptım. En sonki kazan felaketti. Ya bir de bu aralar haberlerde çok görüyorum bunu. Cinsiyet fark etmeksizin, yani kadın erkek, genç yaşlı, yaş fark etmeksizin. Pedal karıştırma. Hani fren diye, hani böyle duyuyorsun. Fren diye gaza basan sürücü berberden içeri girdi filan. Hani fren diye gaza basan sürücü pazardan içeri daldı. Fren diye gaza basan sürücü gaza basmış oldu falan. Bunu çok dikkat edin. Demek ki olabiliyormuş. Hani kınamamak lazım. Demek ki olabiliyormuş. Aman. Fren diye gaza basan sürücü pedalları karıştırdı, kahveden içeri girdi.

İstanbul'da trafik Seda Sayan. Çıkın çıkın gezin anacığım. %69 Bayburt. Çıkın çıkın gezin. %69. Nerede? Kuzey Marmara açık. İkinci köprü tıka. Bu bir şey söyleyeyim mi? %80 de olsa aynı harita var benim önümde. %69'da da aynı harita var. Aktarmıyorum, her günkünün aynısı. Bu. Başka.

Ya sen bizim hayatımızı nereden biliyorsun be adam? Yola giderken araba sahibine hiç para gelmez, yolların parası düşülür, bir de o borçlu çıkar olayını nereden biliyor olabilirsin? Ben anla ya abicim, nasıl ne? Hayatta bir tek siz mi ya? Bizi peynir tenekesinde mi muhafaza ediyorlar bizi normalde? Bizde de öyle. Bazen öyle şaşırıyorlar, bir şey anlatıyor. Abi sen bunu nereden biliyorsun? Ya abicim ben yani uzaylı değilim ki ben. Hani öyleyim de biliyorum, hani biz de yaşıyoruz ya burada. Ben tam tatile gidilecek adamım. Arabayı kimseye vermem. Güvenmediğimden falan değil. Şoförlüğüne güvendiğim arkadaşlarım, var da ben hareket eden bir şeyin içinde uyuyamıyorum ben. Onun için hani boş boş da oturamıyorum. Ne yapayım? Araba kullanayım bari diyorum. Söyleme sahip hani kullanırım arabayı. Sonra başka kim dur dese

dururum. Kurallara uyarım. Tehlikeli gitmem filan. Tam tatile gidilecek adamım ben. Tam. Ben birine sen öde IBAN'dan atarım diyorsam arabayı çalıştırmadan IBAN'dan gönderirim. Hayatta sevmem birisini falan. Yok canım bizim, canımız sağ olsun. O bizim, ben benim çocukluk arkadaşlarımla olan hikayeleri anlatıyorum. Onlar bana oradan yapıyorsa ben de başka bir yerden dolandırıyorumdur onları, merak etme ya. Canım feda ya. Onların da aynı şekilde bana. Ben sadece hayattaki olanları anlatıyorum işte, hiç sorun yok. Mesela mangala gidiliyor. Mesela mangala gidiliyor mangala. Şunu şunu şunu al gel, tamam gidiyorum alıyorum. Mesela atıyorum 2000 lira tutmuş mesela, 2000 lira. Sen kaç para verdin bunlara? 2000 lira. Tamam abi, kömür aldık şu kadar, şu aldık bu kadar, bu aldık bu kadar, şu aldık bu kadar. Sen kaç, 300 lira vereceksin yani. Kişi başı 2300. Oğlum nasıl olur? Yani. Benim gibisin. Tek başıma 1300 kilometre gittim, 1300 kilometre geldim tek sefer demiş efendim. En son işte Gürcistan'a gittik geldik. Ben, Umut Kuskaya, bizim Adem. Adem İzmit'ten çıktık, uyudu. Gürcistan sınır kapısında, abi şurada bir dursak mı ben yoruldum dedi. Uyandı. Bak İzmit'ten şuradan çıktık, köprü möprü falan hiçbir şey bilmiyor, tünel münel. Zaten köprüden geçmiyorsun değil mi? Evet. Hiç yolu bilmiyor yani, hiç yolu. Nasıl uyuduysa dönüşte pantolonun arkası yırtıldı oturmaktan. Oturmaktan. Bir harf değişebilir belki. Oturmak.

0: Hanımlar beyler, mevzu biter ben gider. Fatih Yıldırım seslenecek şimdi size. Akşam saat 10'da Serdar yayında da görüşünceye dek kendinize çok ama çok iyi bakın. Ben gerisini hallederim. Radyonuz Alem FM, sosyal medyada alemfm.com olarak bulunabilir. Ben denize her yerde Serdar Gökalp olarak bulabilirsiniz sevgili dinleyenler. Akşam 10'a kadar kendinize iyi bakın. 10'dan sonrası bende. 10'da görüşürüz. Haydi eyvallah.
1: Bu programı kaçırdım diye üzülme. Tekrar yarın alemfm.com podcastlerde. Alem FM. Cümle alem burada. Fatih Yıldırım'la izlenecek bir şey değil. Birazdan Alem Efendi.
2: Bu gençlik benim. Bana bunlarla ilim.
3: Dijital dünya her gün yenileniyor. Maksimum Genç sana dijital platformlarda %50 maksi puan fırsatıyla geliyor. Sen de dijital film, dizi, müzik ve oyun platformlarındaki üyelik ödemelerini Maksimum Genç kredi kartınla yap. Toplamda 100 TL'ye varan maksi puan kazan. Hemen iş cepten iş bankalı ol, bana bunlarla gelin diyeceğin fırsatları kaçırma. Ayrıntılı bilgi maksimumgenç.com.tr'de.
4: Bu banka benim.
1: Reklam.

0: %15 hoş geldin indirimi, kaskoda %10, trafik sigortasındaysa %5 indirim, vade farksız 12 taksit avantajıyla emeklilerimizi bekliyor. Üstelik kasko ve tamamlayıcı sağlık sigortasında peşin ödemeye ilave %10 indirim imkanıyla. E-Devlet'ten emekli dijital kartınızı oluşturun, fırsatı kaçırmayın. Son gün 31 Aralık. Hemen satın almak için sizi anlaşmalı banka şubelerimize, acentelerimize, brokerlarımıza, mobil uygulamamıza ve web sitemize bekliyoruz. Detaylı bilgi türkiyesigorta.com.tr'de. Türkiye Sigorta, gücü
1: adında. Vodafone akıllı fiber sistemiyle evinizin her köşesinde akıllı fiber dönemi başlıyor. Siz de gelin yapay zeka destekli Wi-Fi 7 modem ve 1000 megabit'e varan hızla Vodafone fiberin keyfini çıkarın.
2: Reklam. Saat 18. Bu bir reklamdır.
3: Ama dememek için ama sigorta. Alem
4: FM. Smoking Diyes Damat'tan alınır. Diyes Damat spor haberlerini sunar.
5: Amili futbol takımı UEFA Uluslar Ligi müsabakasında bugün İtalya ile deplasmanda karşılaşacak. Maç saat 21.45'te başlayacak. Trabzonspor sakatlık geçiren Umut Nayir'in sağlık durumuyla ilgili bilgi verdi. Bordo Mavili kulüp deneyimli futbolcunun sağ uyluk arka üst kas grubu ve tendonunda hafif kanamayla ödem tespit edildiğini açıkladı.
4: Smoking Diyes Damat'tan alınır. Diyes Damat spor haberlerini sundu.
6: Halkbank'ın katkılarıyla.
5: BIST 100 endeksi 12.428 puan seviyesinde seyrediyor. Serbest piyasada dolar 49 lira 15 kuruş, euro 55 lira 8 kuruştan işlem görüyor.
6: Halkbank'ın katkılarıyla.
4: Alem FM yol durumu.
5: Esenyurt Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arası yer yer yoğun, 1 saat 17 dakika. Beylikdüzü 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arası yer yer yoğun, 1 saat 11 dakika. Çekmeköy Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arası akıcı 24 dakika ve Kartal 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arası yer yer yoğun 58 dakika.
4: Ziraat Bankası para durumunu sunar.
5: İç piyasada Cumhuriyet altını 42.896, yarım altın 21.511, çeyrek altın 10.760, gram altınsa 6.601 liradan alıcı buluyor.
4: Ziraat Bankası para durumunu sundu.
7: Alem FM hava durumu. Hava durumu.
5: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan son tahminlere göre yarın en yüksek sıcaklık değerleri şöyle: İstanbul ve Diyarbakır 22, Ankara 20, İzmir 27, Antalya 28, Adana 26, Kayseri ve Trabzon 19, Erzurum'sa 16 derece.
6: Parafly'in katkılarıyla.
8: Güzellikler dünyası.
4: Parafla Çin, Shenzhen'deyiz. Shenzhen, Çin'in güneyinde, Hong Kong'un hemen kuzeyinde yer alan modern ve hızlı gelişen bir şehirdir. Özellikle teknoloji, inovasyon ve sanayi alanlarındaki gelişimiyle tanınır. Şehir, modern gökdelenleri, geniş caddeleri ve gelişmiş altyapısıyla Çin'in ekonomik dönüşümünü yansıtan önemli merkezlerinden biridir. Kısa sürede büyük bir metropole dönüşen Shenzhen, teknoloji şirketleri, iş dünyası ve modern şehir yaşamıyla Çin'in geleceğe dönük yüzünü temsil eden şehirlerden biridir.
6: Parafly'in katkılarıyla.
8: Güzellikler dünyası.
2: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

CF Moto, TVS ve Mondiali bünyesinde bulunduran Uğur Motorlu Araçlar, Fatih Yıldırım'la izlenecek bir şey değiliz sunar.

0: Efendim güzel bir akşam olması için elimizden geleni yapacağız. Giriş dakikaları programın Serdar'ım sağ olsun onu dinleyerek geldim efendim. Erhan'ımı da gördüm, mutlu oldum. Kıvırcık saçlı Erhan'ım. Şevval kızımız bugün de yok efendim. Maalesef hastane işlerinden bilmiş, yarın gelecek. O yüzden bugün bizim Erhan bize destek olacak. Erhan'ım ne haber?
1: İyiyim, teşekkür ederim.
0: Çok teşekkür ediyoruz efendim. Dinleyiciler geldiler mi, bir de onlara bakalım. Kıymetli dinleyiciler, geldiyseniz bir işaret vermenizi isteriz. Oradaysanız tabii yani. Şöyle kitleyi bir görelim. Kitleye göre şakaları organize ederim. Bizim çünkü şeyimiz odur. Ne derler ona? Taktiğimiz odur efendim. Saygı sevgi bizden. Çok teşekkür ederiz. Bal porsuğu hoş geldin. Bal porsuğu biliyorsunuz. Hayvanlar aleminin en korkusuz hayvanıdır efendim. Biliyor muydun bal porsuğunun ne olduğunu?
1: Evet.
0: Evet. Bal porsuğu hayvanlar aleminin en korkusuz hayvanı. Ve hayvanın özelliği şu, her yere dalıyor.
1: Ruh hastası.
0: Muazzam bir ruh hastası yani, öyle böyle değil. Herkes otar yapıyor bilmem ne. O yüzden bal porsuğunu severiz, yakıştırma için teşekkür ederiz. Biri sana hangi hayvanla seslense mutlu olursun. Al sana o programın giriş konusu olsun.
1: Hadi bakalım.
0: Hadi bakalım, sorduk. Hangi hayvanla seslendiği zaman mutlu olursunuz ama tabii şeyiyle beraber bunu yazmanız lazım bize. Sebebiyle beraber yazmanız lazım. Hangi hayvanla size seslenirse mutlu olursunuz? Erhan'ım sana sorayım önce. Hangi hayvanla seslensek mutlu olursun?
1: Ama çıta çok yüksekten çita geldi ya.
0: Çıta mı çita mı?
1: Çita.
0: Ha çıta, ben hayvan çita zannettim lan. Vallahi öyle zannettim.
1: Bal porsuyla çıtayı çok yükseğe koydular.
0: Yukarı koydular, doğru.
1: Hani bunun altında ne dersen olmaz gibi.
0: Bana şimdi çakal deseler olur demiş mesela Oktay. Çakal deseler olur. Olur. Güvercinim deseler olur demiş efendim. Kuşmayı çok istiyorum. Uçmayı çok istiyorum diyecekler herhalde.

0: Sirk maymunu diyebilirler bana demiş efendim. Porsuk. Çok çirkinim de diyor Arman. Kel aynak mesela. Bana kel aynak diyebilirler demiş. Niye diyeceklerini tahmin ediyorsunuz.
1: Evet maalesef.
0: Saçlarından dolayı. Aslanım benim desinler demiş bana. Efendim. Nerede? Kartalım. Kartalım var mesela. Kartalım deseler ne güzel olur diyor.
1: Ama yayın... Kartal isim olarak da koyuyorlar ya zaten.
0: Kartalı mı?
1: Evet.
0: Kartal ismi ama hiç duymadım ya.
1: Nasıl duymaz?
0: Aa Kartal Tibet var ya duydum evet, pardon. Çok özür dilerim. Sincapım diyebilirler bana demiş. Sincapım. Yani çok almadı beni bilmiyorum.
1: O şey ilişkinin ilk ayında belki söylenen, olabilir.
0: Evet sincapım. Yalan dolan.
1: Tırtılım sincapım.
0: Tırtılım. Kelebeğim. Sincap. Bizim Banu Hanım yazmış. Küçük bir şeyim ya ben ondan diyor. Sincapım. Kargam. Bülbül. Bülbülüm benim. Ne diyorsun bülbülüm? Bülbülüm güzelmiş.
1: İnşallah sesindendir.
0: İnşallah. Yavru ceylanım. Bak bunu çok kullanırlar ya yavru ceylanım. Yaralı ceylanım da var
1: bak,
0: mesela.
1: Bak türkü gibi geliyor ama yani.
0: Tabii tabii. Yaralı ceylanım sen de başkasına gönül verme. Oradan gelme bir şeydir o.
1: Muhtemelen.
0: Yaralı ceylan. Ceylan çok gelmiş efendim. Bana ceylanım deseler mutlu olurum. Sevgili dinleyiciler programın giriş konusudur bu. Ana mevzu değildir ama bir sorduk. Önden bir sorduk. Hangi hayvanla size hitap edilmesini isterdiniz? Sebebiyle beraber tabii. Biz sebebiyle daha çok ilgileniyoruz. Bal böceği. İğrenç. Ahtapot. Eli kolu uzun bir dinleyicim benim. Ahtapotum. Sokağa almadı beni ahtapotum ama neyse yine siz bilirsiniz efendim.
1: Yılan bakın, bekledim gelmedi ya.
0: Yılan şu an yok evet ben de görmedim yılan. Köpek balığım diyebilirler bana demiş yılan. Atom karıncam. Hızlı değil mi? Hızlılar atiklere söylerler.
1: Çabuk çözülür.
0: Evet, hamsim. Karadeniz'den bir mesaj. Hamsim deseler bana olur diyor. Hamsi. Ulan ben uzun yıllar hamsiyle istavriti aynı şey zannettim biliyor musun? Vallahi billahi bak ya. Sonradan bu balık malık işlerine giriştik ya. Olta molta yayında anlatıyorum sürekli bu işleri. Bu mevzulardan sonra anladım ki lan istavrit başka bir şeymiş. Ben onu hamsi zannediyorum. Sen biliyor musun hamsi ne?
1: Tabii biliyorum.
0: Neymiş hamsi neymiş?
1: İstavritin küçüğü.
0: Bir de gümüş var bir de. Gümüşü biliyor musun?
1: Onu bilmiyorum.
0: Gümüş balığı da var. O da hamsiye çok benziyor.
1: Aa onu bilmiyorum.
0: Evet öyleymiş efendim. Sonradan öğrendim ki gümüş başka, istavrit başka, hamsi başka bir şeymiş. Bir de palamut diye bir şey var. Onu biliyor bak, musun? Tabii.
1: Şu an tam mevsimi onun.
0: Şehit, palamutun.
1: Evet.
0: Ay o kadar biliyorsun güzel. Vallahi ben bunları bilmiyorum. Erhan'cığım sonradan öğrendim. Balık malık işlerine sarınca öğrendim.
1: Palamutun büyüğüne de... Torik diyorlar.
0: Torik yani. Mi diyorlar?
1: Torik evet.
0: Biliyormuşsun sen bayağı.
1: Ya şey geçen baktım da canım balık çekti oradan.
0: Fındık kurdum desinler bana. Koalam. Yeşil timsahım. Efendim mırlan. Mırlan ne ya? İlk defa diyorum. Balık mı mırlan? Ne bu? Mırlan.
1: Mırlan geç.
0: Şöyle aratıyorum efendim mırlanı. Mırlan. Tamam mırlan da bir balık türüymüş efendim. Bak hiç bildiğim bir şey değil. O kadar balığa malaya gidiyoruz tutmaya. Mırlanı ilk defa duyuyorum.
1: Yenen bir şey mi?
0: Yenen bir balık türü mırlan. Abi yalnız mırlanı arattım karşıma şöyle bir şey çıktı. Taksitle mırlan. Pahalı mı acaba mırlan dediği? Taksitle verdiklerine göre.
1: Neden bilmediğimiz belli oldu.
0: Vallahi bak. Mırlan. Allah Allah ilk defa duyduğum bir hayvancık.
1: Çok garip.
0: Daha önce duymadım yani mırlanı. Başka ne varmış? Dur bakayım şöyle bakayım şöyle bakayım. Hangi hayvanla size sesinizin? Kuşum çok var kuşum. Öküzüm filan filan. Çok lezzetlidir mırlan abi nasıl duymadın diyor. Vallahi duymadım bilmiyorum mırlanı ilk defa duyuyorum.
1: Ben de ilk defa duyuyorum.
0: Başka balık türü vardır illaki duymadığımız. Önüme sürekli bir video düşüyor. Gerçek mi değil mi diye çok işkillendim. Sonradan baktım gerçekmiş. Bir balık türü denizin dibinde okyanusta şey yapıyor yürüyor. Ayakları var böyle. Yürüyor. Bir Google'lasana bir ararım. Bir onu bir bakıver.
1: Aksolut'tan bahsetmiyorsun.
0: Abi yok değil. O değil. Yürüyor lan. Bildiği o kadar komik ki böyle AI bir video gibi. Adını bilmiyorum. Ne adı?
1: Yürüyen balık.
0: Yok yürüyen balık değil de öyle aratabilirsin.
1: Yok öyle aratıyorum.
0: Ha, öyle arat.
1: Şey sesli düşündüm.
0: Onu bir öyle aratsana. Yürüyen balık değil. Neydi onun adı ya o balığın adı? Neyse bulamadım şimdi. Çekirge balığı olabilir mi? Bilmiyorum da bir yürüyen bir balık var ya. Yürüyen balık. Kırlangıç olabilir mi diyor bilmem. Sen zargana'yı da bilmezsin. O kadar değil.

0: Zargana biliyorum. Zargana topu var bir de, onu bile biliyorum.
1: Kitabını okudum ben Zargana'nın.
0: Zargana kitabı varmış.
1: Hakan Günday yazdı ya.
0: Bilmiyorum. Bana hangi hayvanla seslense mutlu olurum? Kurt.

0: Hayvanı bulduk efendim. Hayvan ne biliyor musunuz? Kırmızı dudaklı yarasa balığı.
1: Tam ben söyleyecektim.
0: Şimdi bu o kadar komik ki şu hayvanı yakalasanız gülersiniz. Yani gülüp suya iadesini yaparsınız. Kırmızı dudaklı yarasa balığı diye bir aratın. Neye benziyor biliyor musunuz tipi? Kayınvalide. Kayınvalide memnuniyetsizliği var yüzünde. Bir bakın. Kırmızı dudaklı yarasa balığı. Abi tripli balık olur mu? Olur bu işte. Ya, gördün mü tipi?
1: Evet, yürüyüşü de manken yürüyüşü.
0: Öyle. Bir de suyun altına nasıl ruj sürdün kardeşim? Kırmızı dudaklı yarasa balığı. Ya bir ünlüye benziyor bu ya. Bu kime benziyor? Aman dur söyleme şimdi, davalık olmayalım.
1: Yok. Başarısız estetik operasyonu gibi böyle.
0: Yapay zeka gibi değil mi demiş. Evet, ilk gördüğüm videosu var bir de bunun. YouTube'da bakarsanız bulursunuz efendim. Abi ilk gördüm, dedim ki ya yuh ya, buna da inanan var mıdır dedim bu AI videoya. Bir baktım ki böyle bir balık gerçekten varmış. Arkadaşlar, bu benzeyen ünlüyü ben yayında söyleyemiyorum da. Ben şimdi yayında söylemiyorum ama siz yazdınız oraya zaten. Hani şu mu diye. Evet, bence de o. Kemal Sunal'ın filminde bir Şabaniye vardı, ona benziyor diyor.
1: Evet.
0: Bana aygırım diye seslensin mutlu olurum demiş. Aygırım.

0: Tamam artık yazmayalım. Artık yazmayalım. Hadi hadi yandan. Keltoş bana kurdum diye seslensin demiş. Kurdum. Kurt.
1: Ne kurdu? Tahta kurdu da var.
0: Öyle kurt değil oğlum. Şey kurdu, doğadaki kurt var ya şey.
1: Ha, atıl kurt.
0: Atıl kurt, o işte o kurt yani. Böyle elmanın içinde kurt değil yani. Akrabalara yılanım ne haber diye isim geliyor. Geçtik. Peki 18-18 acaba kim sizi düşünüyor? Birazdan mevzuyu veriyoruz sevgili dinleyiciler. Bu akşamın mevzusunu yapıştıracağız. Mevzuyu verdi mi Hüseyin? Vermedik Hüseyin'ciğim. Birazdan mevzu vereceğiz Hüseyin Kamil. Evet. Dur bakayım. Tosunum benim 120 kiloyum da diyor. Bana diyor öyle seslenselerdi iyi olurdu. Bana karınca diyebilirler diyen var. Çok çalışkanımdır. Vay be. Çok çalışkan dinleyiciler. Aramızdaysa şovu başlatabiliriz. Evet, çok abi zaten tembelim diyene ben denk gelmedim. Herkes çok çalışkan yani. Bize bir iş görüşmesinde konuşuyorsun, adayla konuşuyorsun. Nasılsın, sadık mısındır? Aa ben çok sadık. Çalışkan mısındır? Aa ben çok çalışkan. Hiç mesela şöyle bir şey görmedim ben abi. Yok ya benden olmaz ya.
1: Ben diyorum ya.
0: Ne diyorsun?
1: Beceremiyorum ya. Yani.
0: Tembelim mi diyorsun?
1: Ya tembellik.
0: Buna rağmen Alem Efendi başladıysa.
1: Evet.
0: İK dinliyorsa bir erkenden önlem alsın.
1: Ama söyledim ben en başta.
0: Ne dedin en başta?
1: Ben... Hani tembel hayvanlar var ya.
0: Tembelim mi dedin?
1: Ya tam tembelim demedim de.
0: Ne dedin?
1: Tembelimsi.
0: Erenciğim konuş yavrum rahat ol artık ağzından çıktı o. O çıktı onu yakaladık çünkü yani artık.
1: Yeri gelmişken burada Banu Hanım'a da bir selam göndersek.
0: Selam olsun buradan Banu Hanım ama buradan kurtulamazsın yani. Bu şu an beyhude bir çaba içerisindesin ben sana söyleyeyim.
1: Ya.
0: Evet.
1: Ben mikrofonu unuttum ya.
0: Fok balığı bana fok balığı diyebilirler. Ondan sonracıma... Dragonya diye bir balık var biliyor musunuz diyor. Oltayı dibe doğru fazla salarsan geliyor. Sırtında dikenleri var. Çarpan balık derler. Onu sakın elinle tutup iğneden çıkarmaya çalışma bağırtı. Evet efendim bu balığı ben bir kere tuttum. Ve zehirli olduğunu yanındaki abi söyledi. Bak bu zehirli balıktır dedi. O yüzden bıraktım o balığı bıraktım. Üstündeki dikenlere değdiğiniz zaman da kolunuzu felç ediyormuş efendim. Bilmiyordum ama şeytan dürtüyor lan bir yerden... Bir dokunsam mı acaba?
1: Böyle bir geliyor,
0: vallahi billahi böyle bir yasaklar her zaman şeydir ya böyle caziptir. Ulan şuna bir dokunayım mı bir acaba? Ama şey yapıyormuş efendim. Bayağı hastanelik oluyormuşsunuz o balıkla.
1: Ölüm riski yüksek.
0: Yüksek bir balıkmış. Sıkıntılıymış. Sıkıntılıymış daha doğrusu. Evet.
1: Şey videosu var ya deniz anasını ahtapot sonuyu alıyor adam. Onun gibi kıvranırsınız vallahi.
0: Çalışmadı şu an Eren. Yani bizde canlanmadı.
1: Bilmiyor musun o videoyu?
0: Yok bilmiyorum.
1: Ha, o yüzden çalışıyor.
0: Ne yazıyoruz kardeşim?
1: Şey deniz anısının ahtapot sanın.
0: Bak bu radyo programında çalışmayan bir şeydir. Bir video var ya diye

0: Başladığın zaman sabah kafa açan uzmanı dinleyenler iyi bilir. Bir video var ya ile girmiyoruz artık. Önceden giriyorduk. Ya Umut anlatıyordu ya ben anlatıyordum. İkimizde de çalışmıyordu. Ya onu izledim ben izlememiş oluyordum.
1: Evet.
0: Ya benim izledim o bir video var ya. Şu an zaten hepimizin problemi o. Bir video var ya izledin mi? Ama... Yani şu anda benim önüme en çok düşen video... bu küçük cücelerin olduğu videolar. Koşuyorlar ya sürekli biliyorsunuz. Videoları cüceleri gördünüz bilmiyorum. Şimdi birazdan mevzu... Mevzuyla alakalı. Aa Bülent yakalamış beni ya. Konu bitti diyorsun artık yazmayın ama mevzu balık olunca kendini durduramıyorsun anlatıyorsun demiş. Vallahi öyle be kardeşim ya. Konuyu bitiremiyorum abi sürekli şey bir balıktan bahsedesim geliyor. Bir de yaklaşık bir haftadır balık tutmuyorum acayip özledim ya. Çok özledim. Şevval'im ayrıldı mı? Nö Şevval kızımız hasta ama yarın gelecek inşallah. Kısa bir ara dönüşünde show devam eder. Hafta içi her gün.

0: CF Moto, TVS ve Mondiali bünyesinde bulunduran Uğur Motorlu Araçların sunduğu Fatih Yıldırım'la izlenecek bir şey değil, devam edecek. Reklam.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
2: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: köşesinde. İstanbul Alışveriş Merkezi, İstanbul'un kalbinin attığı yerde, İstanbul Finans Merkezi'nde. Hayatın merkezi seni bekliyor.
1: Nissan'da Ekim ayına özel fırsatlar. Sportif ve dinamik tasarımıyla SUV'nin öncüsü Nissan Qashqai şimdi 400 bin TL'ye varan nakit alım indirimi ve 1 milyon TL 6 ay %0 faizli ticari kredi avantajıyla. Hemen en yakın Nissan yetkili satıcınızı ziyaret edin, fırsatları kaçırmayın. Ayrıntılar Nissan.com.tr'de.
2: Evet sayın dinleyiciler, Türkiye'nin dört bir yanından Aygaz 100 Oktan'a geçene tam bir geçiş töreni. Aileler, taksiciler, beyaz yakalılar, gençler, patronlar da filolarıyla performans ve tasarrufu seçtiler. Aygaz 100 Oktan'a geçtiler ve hep bir ağızdan coşkuyla şöyle söylediler.
3: Yatağınız kadar uyku kalitenizi belirleyen yastıklar %20 indirim fırsatıyla Yatsan mağazaları ve yatsan.com'da.
4: Güzel bir yatsan.
5: Umran Oto Ekspertiz.
6: Arış. Pırlanta. 1906'dan bu yana.
7: Oto Rapor. Oto Ekspertiz.
8: 3 boyutlu asimetrik halılardan göz alıcı desenlere, yıkanabilir halılardan antitoz özellikli inovatif halılara. Her eve, her tarza uygun halılar gümüş suyunda. Asıl soru şu.
9: Hangi halı değil, hangi gümüş suyu?
7: Oto Rapor, Oto Ekspertiz.
10: Hayat değişiyor. Evler akıllanıyor. Şehirler dönüşüyor. Teknoloji hayalleri büyütüyor. Tüm bu değişimin arkasında görünmeyen ama hayatı mümkün kılan bir güç var. Enerji. Enerjisa olarak daha iyi bir gelecek için çalışıyor, bitmeyen enerjimiz ve çalışanlarımızla yaşamın her anına değer katıyoruz. Enerjisa. Daha iyi bir gelecek.

Petrol ofisinde şansa yer yok. 2000 TL'lik yakıt alımına 250 TL'ye, 3000 TL'lik alıma 450 TL'ye, 6000 TL'lik yakıt alımına 900 TL'ye varan pozitif puan hediye. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.

0: Mutlu yıllar Mutlu Akü. Size de mutlu yollar Erol Evgin.
1: Bir numara Mutlu Akü. Yollarda hep bir numara.
0: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
1: Mutlu Akü bir numara.
2: Ekspertize Dino Bile.
3: Rossmann 16. yılında da çok çok kazandırıyor. Tüm ürünlerde %60'a varan büyük indirime ek, Rossmann kartla her 500 TL alışverişe bir çekiliş hakkıyla bir tamamen elektrikli Mini Countryman, 5 Citroen Ami, 5 Vespa Elektrika ve 50 adet 10.000 TL'lik Rossmann hediye çekinden birini kazanma şansını yakalayın.

0: Reklam. CF Moto, TVS ve Mondiali bünyesinde bulunduran Uğur Motorlu Araçların sunduğu Fatih Yıldırım'la izlenecek bir şey değil devam ediyor.
1: Emekli mi oluyorsun?
2: Aynen, EYT'liyim.
1: Yaman abi, kutlayalım ya, bir gün börek al da radyoya gel.
2: Börek değil de size Çorum'dan güzel bir leblebi göndereyim.
1: Ya senin canını yerim ben ya. Havayı atıp ağzımıza alacağız mı? Yapardık ya çocukken öyle diye yapardık.
2: Hala devam ediyorum.
1: Ya var ya, o dünya ne güzel şey o. Yakalayamayınca sinirlenirsin ya böyle. Allah belanı vermesin ya diye.
2: En kötüsü de dişine çarpıp düşüyor ya.
1: Ulan nasıl da hatırladı, doğru söylüyor ya. O bir dişe çarpma anı vardır, doğru söylüyor vallahi.
2: Evet, bir tık diye bir ses geliyor.
0: Fatih Yıldırım'la izlenecek bir şey değil. Hafta içi her gün 18'de Alem Efendi.

0: Bu akşamın mevzusunu verelim Tarkan'ımızın eşliğinde. Ulan ne şarkı be. Yani 50 yıl sonra da açtığında aynı duyguyu verecek. Böyle bir şarkı. Hani dünyayı yapay zeka ile geçirecek falan diyorlar ya. Sırf şu şarkı yüzünden dünyayı üzülürüm. Şunu da ele geçirecek ya. Üzülürüm ya. Çok güzeldir be. Şimdi bu akşamın mevzusu. Bu akşam bize sevgili dinleyiciler bir tavsiye verir ama hayatınızda hiç uygulamadığınız bir tavsiye vermenizi istiyoruz. Yani bir tavsiye vereceksiniz, biz diyeceğiz ki aa hiç uygulamamış. Öyle bir tavsiye istiyoruz efendim. 536-901-8902 536-901-8902 radyonun WhatsApp hattı. Hayatınızda hiç uygulamadığınız bir tavsiyeyi istiyoruz, bize yazmanızı istiyoruz. Acaba neler gelecek? Yeni geldim, mevzu ne? Mevzu bu işte efendim. Şarkılar çok güzel ama bünyem kaldırmıyor diyor. Böyle şarkılar bana ağır geliyor demiş efendim dinleyicimiz. Allah Allah. Ne çalalım mesela? Erik dalı mı? Ne çalalım? Nasıl bir şey istiyorsunuz? Erik dalı da çalarız bu arada. Çalmışlığımız vardır program ortasında. Evet. Hay hazırsanız gelmeye başladı efendim. Hayatınızda hiç uygulamadığınız bir tavsiyede bulunun. Mesela para biriktirin falan gibi bir şey. Erhan bir tane bize tavsiye versene yavrucuk.
1: Akşamları yürüyün.
0: Gibi. Vallahi bu yürüme tavsiyesi yaş ilerledikçe uygulanması gerektiğine daha çok inandığınız bir tavsiye. Çünkü mesela gün içinde yürümediğiniz zaman 5 saat 6 saat sabit kaldığınız zaman doktorların söylediğini söylüyorum. Sigara içmiş insan kadar vücudunuza zarar veriyormuşsunuz efendim. Hareket etmekten bahsediyor. Aynen öyle. 5 saat 6 saat hiç hareket etmeden çalışanlar sigara içmiş insan kadar zarar görüyorlarmış. Öyle söylüyor doktorlar, haberiniz olsun. 10 yıla zenginsiniz. Tavsiye dedik efendim, tavsiye, bu bir tavsiye değil. Bu kehanete girer.
1: Yatırım şimdi, tavsiyesi bu.
0: Şimdi geldim yürüyüşten. Akşam erken yat. Dur bakayım. Akşam 6'dan sonra yemek yemeyin, kilo alırsınız. Ben hiç yemiyorum demiş. Pardon, ben hiç uyumuyorum. Erken uyuyun. Hiç uygulamadığınız bir tavsiye istiyoruz efendim. Hiç uygulamadığınız. Hacamat yaptırın diye bir şey gelmiş. Hacamat. Erken yat çok var. Bunu artık yazmayın. Herkes bunu yazıyor. Undan uzak durun. Kim yazmış? Banu Hanım. Vallahi bugün radyoda gluten partisi vardı. Oo. Sana bugün tatlı da ayırdılar. Yedin mi?
1: Yedim.
0: Kim ayırdı biliyor musun?
1: Sen.
0: Ben ayırmadım. Sibel Hanım ayırdı.
1: Sibel Hanım.
0: Vallahi kendisi ayırdı. Hiç uymadığınız bir tavsiye. Yalan söylemeyin. Çocuklara telefon tablet vermeyin. Tahir Dinçer. Takma kafana. Mesela bu da çok ya. Ayık olun diye bir şey gelmiş Suat'tan. Ayık olun. Sonra da okumuyorsun ki demiş. Suat'cığım kapak olsun. Okuduk ya Suat. Para biriktirin, çok var para be. Kimse para biriktirmiyor, anladık. Abi neredeyse kimse para biriktirmiyor ya. Yani şuraya bak. Günde 2 litre su için. Aman üzülme, elini sallasan ellisi. Oğlum bak, dedikodu yapma, günah. Dediğin her ortamın dedikodusunda önce kendim oturuyorum demiş Kerem. Dedikodu yapmayın diyorum millete, dedikodu yapıyorum diyor. Çocuğu sallamadan uyutun.

0: Ya bir şey söyleyeceğim. Ya bak 40 yaşındayım. Hani bir sürü şey duyduk çocuklarla ilgili. Bir de özellikle son 3-5 yıldır böyle doktorlar işte yazılar paylaşıyor, videolar çekiyorlar filan. Bilgileniyoruz, görüyoruz. Çocuk nasıl yetiştirilir anlatıyorlar falan. İzlediğim bütün videolarda hep aynı noktaya varıyorum. Hep aynı yere çıkıyor konu. Abi beni böyle büyütmediler ki diye bir yerden sinirleniyorum. Sonra annemi arıyorum. Annem de yavrum üzüyor beni, çok üzülüyorum. Annemle konuşuyor. Anne bir video izledim, böyle böyle diyor. Çocuğu böyle büyütün, işte sallamayın. İşte elini ağzına götürdüğü zaman elini çekmeyin. Çünkü işte dokunarak öğreniyor, bilmem ne yapıyor. Şöyle davranır, böyle. Annemi aradığımda annem de diyor ki oğlum biz cahildik, bilmiyorduk. Ne bileyim böyle göz, biz de öyle gördük diyor kadıncağız. Bir şey de diyemiyorum. Sonra hep şunu düşünüyorum. Eral sana da olur mu bilmiyorum. Şöyle bir yerdeyim sonra. Ulan ya bu söyledikleri gibi yapsalardı şu an NASA'da olur muyduk? Ya da bambaşka bir zihnim olabilir miydi? Başka bir IQ'm olabilir miydi? Başka bir standartta yaşıyor olabilir miydim diyorum.
1: Bunu ben de...
0: Çünkü ne kadar zararlı şey varsa... Ya biz bir kere sigara içilen otobüsle seyahat ettik ya. Hem şehir içi hem şehirler arası, evet. Sigara içilen otobüste biz seyahat ettik. Bir tane akıllı çıkıp dememiş ki oğlum siz gerizekalı mısınız? Arabada çocuk var, niye sigara içiyorsunuz? Dememiş. Elimizi ağzımıza götürmüşüz, yapma deyip elimize vurmuşlar. Çocuğun yapması gereken ne varsa anne baba bize dur, yapma, dokunma, konuşma.
1: Özellikle misafirliklerde.
0: Özellikle. Öyle davranma. Çocuklar öyle yapmaz falan. Saçma sapan büyütülmüşüz ya. Saçma sapan abi. Emzik mesela, emzik vermeyin demiş efendim. Mevzu şu, yeni açanlar için söyleyelim. Mevzumuz şu. Asla uymadığınız bir tavsiye. Kendinizin yapmadı ama başkasına vereceğiniz bir tavsiye. Doktor sigarayı bırak dedi. Aynı doktor hastanenin kafeteryası. Evet. Mustafa Bey, ben de gördüm bunu. O dönemin ortalamasından iyi çıkmışız diyen var Aslı Hanım. Evet, aynı fikirde efendim. Asla yapmadım ama tavsiye veriyorum. Bunu okuyamıyoruz. Cinsel içerikli şeyler yazmayın. Onları okuyamıyoruz. Borç vermeyin diyen var. Yalan söylemeyin. Hiç uyguladığım bir şey değil diyor. Söylerim diyor, yeri geldiği zaman söylerim. Az konuş çok dinle. Sigortacıyım ben, uyumuyorum siz uyuyun demiş. Az konuş çok dinle. Bol bol kitap okuyun demiş efendim. Eşinize kredi kartı vermeyin. Ben veriyorum siz vermeyin diyor. Tek kişiyle özel arabayla bir yere gitmek yerine toplu taşıma kullanın. Hasan Önal yazmış. Abi bunu da herkes birbirine verir bu tavsiyeyi, biliyor musun?
1: Ama kimse.
0: Kimse de uymaz ama bunu. Abi var ya otobüste gideceksin ya. Vallahi otobüste gitmek lazım ya diyor.
1: Daha çabuk oluyor diye övüyorlar.
0: Ya ama kimsenin uyduğu yok tabii yani. Asla kefil olmayın. Kefil olan bir dinleyici demek ya. Bu büyük sıkıntı hakikaten. Merhabalar. Sana nasıl davranılıyorsa öyle davranın. Ben yapamıyorum, inşallah siz yaparsınız demiş efendim. Vallahi ben yapıyorum. Çok da tavsiye ederim. İnsanlara hayır demeyi bilmek büyük özgürlük. Öyle aman üzülmesin, aman kırılmasın, aman bilmem ne. Yani tamam, hayatta insanın böyle bir, belli başlı birkaç kişisi vardır. Hani kırılmasın, gücenmesin diye. İşte anası gibi mesela, babası gibi falan. Onlara takla atarsın. Hani kötü hissetmesinler kendilerini ama. Onun haricinde hayır diyebilmek lazım ya. Asıl özgürlük o zaman oluyor. Bu ben hep söylüyorum. Hayata bir kere geliyorsunuz. Başkaları için yaşamaya gerek yok. Kendin için yaşayacaksın diye düşünüyorum efendim. Mesajlarım geliyor mu? Gelmiyor. Gelmiyor. Bekarlık sultanlıktır dediler. Uyumadım demiş efendim. Siz uyun diyor. Hikmet Bey yazmış. Abi selam, ben Göktürk. Tavsiyemdir. Söz verdiğin stikerleri gönderdi. Şimşek diye bir... Anlamadım ki. Burada Şimşek yazıyor. Burada Göktürk demiş. Vallahi söz vermişse göndeririz. Aramışsak, açmamışsanız iptal olmuştur o. 3 kere aramışızdır. Onu söyleyeyim. Arkadaşlar yayından bir şey kazandıysanız Alem FM sizi 3 kere arar. Bir de bunu da soruyorlar. Niye 3 kere? Allah'ın hakkı 3'tür. Ne bileyim 3 kere arıyoruz işte yani. Buraya da not alıyoruz. Aradığımız, açmadığımız, açmayan dinleyicilerin stikerlerini iptal ediyoruz. Ben eve götürüyorum onları. Haberiniz olsun. Evet. Peki. Kısa bir ara.

0: Aradan sonra devam. Asla uymadığınız bir tavsiye. Ben uymuyorum ama siz uyun dediğiniz bir tavsiye. Reklamlardan sonra size neyi çalıyorum biliyor musunuz? İşte bunu çalıyorum. Bayılacaksınız. Yes, all right. Ne zaman? Reklamlardan sonra. Ram, bam, bam, bam. Arkadaşlar, Melik Yorgun'un 14 bar şarkısını hepiniz çok seviyorsunuz. Ben de çok seviyorum. Melih ile geçen sene ilk defa bir yerde oturduk. Nerede biliyor musunuz? Kebapçıda. dönercide. Çok sevdiğim bir abim var, Ali abi. Ali abi dedi ki, Beylikdüzü'ndeysen gelsene buraya dedi. Biriyle oturacağım seni dedi. Dedim tamam abi, geleyim. Gittim. Bak dedi, Melih Görgün. Abi hiç Google'a açıp fotoğrafına bile bakmadım yani. Kimdir bu adam diye. Dedi ki Melih Görgün, emin de olamadım. Alttan gizli gizli Google'luyorum. Ya bu güzelim şarkının sahibi karşımda. Ali abi solumda, muhabbet ediyoruz, bu şarkıdan konuşuyoruz, sağdan döner kokusu geliyor. Daha romantik bir ortam beklerdim ama olmadı. Muazzam bir adam bu arada Melih Görgün, çok güzel bir adam. Reklamlardan sonra Alem FM'de bende, ayrılma.
1: CF Moto, TVS ve Mondiali bünyesinde bulunduran Uğur Motorlu Araçların sunduğu Fatih Yıldırım'la izlenecek bir şey değil, devam edecek. Reklam.
2: Vakıf katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
3: Boşkar Servis, Boşkar Servis, iyi ki varsın yanımda.
4: Her marka araca bakım ve onarım Boşkar Servis noktalarında.
5: Nissan'da Ekim ayına özel fırsatlar. İkonik ve cesur duruşuyla Nissan Juke şimdi 360 bin TL, 6 ay %0 faizli ticari kredi avantajıyla. Hemen en yakın Nissan yetkili satıcınızı ziyaret edin, fırsatları kaçırmayın. Ayrıca

0: Ekim'de İstanbul Fuar Merkezi'nde buluşalım. Biletler Biletix'te.
1: Bauplast. Hayat iyi pencereyle rahat. Şimdi vade farksız 9 taksitle.
2: Mmm, bu tatlı aşmış.
3: Kreması süt aşmış. Kreması süt aşmış.
4: İkinci el araçlar %20'den başlayan peşinatlarla

0: Türkiye'nin enerji markası olarak konu daha iyi bir gelecekse her zaman göreve hazırız. Türkiye için tüm gücümüzle çalışıyor, bitmeyen enerjimiz ve tüm çalışanlarımızla yaşamın her anına değer katıyoruz. Enerjisa, daha iyi bir gelecek.
1: Rossmann 16. yılında da çok çok kazandırıyor. Tüm ürünlerde %60'a varan büyük indirime ek, Rossmann kartla her 500 TL alışverişe bir çekiliş hakkıyla bir tamamen elektrikli Mini Countryman, 5 Citroen Ami, 5 Vespa Elektrika ve 50 adet 10.000 TL'lik Rossmann hediye

0: birini kazanma şansını yakalayın.
1: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.

0: Reklam. CF Moto, TVS ve Mondiali bünyesinde bulunduran Uğur Motorlu Araçların sunduğu Fatih Yıldırım'la izlenecek bir şey değil devam ediyor.
1: Hangi ünlüyle 24 saat bir teknede kalmak isterdin?
2: Abi Mustafa Keser, kesinlikle.
1: Bunlar tuzak sorular, güzel cevaplar. Neden? Sürekli türkü okuyacak, şarkı
2: tabii
1: okuyacak.
2: Tabii abi şu burundan zurna hareketi var yani.
0: Fatih Yıldırım'la izlenecek bir şey değil. Hafta içi her gün 18'de Alem Efendi.

0: Ya bir şey söyleyeceğim. Mustafa diye bir dinleyicimiz, canım kardeşim benim. Abi beni de tanıştırır mısın Melih Görgün'le demiş. Tanıştıramam. Çünkü biz bir kere oturduk. O kadar yani, başka da yok. Ama çok güzel adam. Galiba bir üniversitede öğretim görevlisi diye hatırlıyorum, yanlış hatırlamıyorsam. Ve bu şarkıyla ilgili şöyle bir şey anlattı bana. Bunu yayında anlatabilir miyim dedim. Tabii ki dedi. Ah, ya bu şarkıyı Sezen Aksu'yu dinletmiş. Sezen Aksu demiş ki bu şarkıdan olmaz. Vallahi öyle demiş. Ben onu yalancısıyım. Ama bazen insan tutup yakalayamayabilir. Olur böyle şeyler. Müzik dünyasında böyle şeyler çok konuşulur. Şu şarkıyı şuna dinlettim beğenmedi, ya da işte şu ismi ben ilk gördüğümde işte Tarkan da meşhur hikayedir, anlatırlar Tarkan'ı da. Tarkan birkaç yapımcıya gidiyor, yapımcılar diyor ki senden olmaz diyor. Dişleri yaptırıyor, oluyor falan. Yok, sonrayı ben şey yaptım da sonuç itibariyle bazen tutturamayabilir. Ama sadece Sezen dediği birkaç isme daha gitmişler bu şarkıyla alakalı, 14 Bahar'la ilgili. Albümde patlayan bir tek bu şarkı var, biliyor musunuz? Başka da yok gerçi de, ama bu şarkı efsane bir şarkı. Çok çok çok acayip bir şarkı. Kim okursa tutacak bir şarkı 14 Bahar. Şimdi ben size bir şey söylüyorum. Bu 14 Bahar'ı Tarkan okusaydı ne olurdu? Al sana soru. Ne olurdu mesela yani? Eren ne olurdu Tarkan okusaydı? Üf. Şunu bir yapay zekayla bir Allah Muhammed aşkına ne olur. Biri yapsın şunu ya. Çünkü Cem Karaca'ya bu Emre Fel şarkılarını okuttular. Çok güzel oldu. Olmadı mı? Senden neydi o şarkı? Öyle bir...
1: Senden güzelim
0: var. Senden güzelim var. Cem Karaca'yı okuttular. Barış Manço'yu okuttular falan. Efsane oldu. Şunu birisi yapsa şu 14 Bahar'ı Tarkan'ın sesinden. Melih zaten çok güzel okuyor kardeşim. Tartışmaya kapalı. Ama bir de Tarkan'dan dinleyecekler. Ne kadar güzel olmaz mı sevgili dinleyenler? Peki. Çok güzel olur vallahi. Biri yap. Sen yapsana ya. Yaparım. Sen yapabiliyor musun? Var mı öyle bir yeteneğin?
1: Var var.
0: Yapsana be. Yarın dinleyelim.
1: Olur.
0: Nasıl yapacaksın?
1: Şey.
0: Oğlum şu an sıkı.
1: Program adı verebiliyor muyuz?
0: Program adı ver, ne olacak ki, ver bakayım.
1: Sunoyla hallediyorsun.
0: Sunoyla oluyor mu?
1: Oluyor.
0: Tarkan'a, hayır olmuyor Tarkan'a markana. Çeviremiyorsun. Ya Erhan'cığım yıllarımı verdim Sunoy'a. Başka sanatçıyı çeviremiyorsun ki.
1: Telif hakkında takılıyor orada.
0: Olmuyor demek bu da ya. Bir de sanatçının sesi yapamıyorsun. Yani sesi coverlayamıyor. Öyle bir yeteneği yok. Ama bunu yapabilenler yaparsa, bana da ulaştırırsa acayip mutlu olurum. En azından bir şarkıya yazık olur demiş. Ulan Tarkan diyorum lan. Tarkan okuyacak, nasıl yazık olacak? Sezen Aksu'yu okutayım mı abi demiş. Olur. Deneyin, ne olacak yani?
1: Hemen yapabiliyor mu?
0: 14. Vallahi yapabiliyorsa dinleyicimiz hemen yapıp göndersin. Çok da mutlu oluruz. Bu şarkı Tarkan'ın ağzına çok yakışır. Bazı isimler... mesela dur bir dakika, şöyle bir soru sormak istiyorum size. Mesela şu şarkıyı şundan duymak isterdim. Aa. Ben hemen size söyleyeyim mi abi? Dalga geçmeyelim ama.
1: Tamam.
0: Bir kadın çizeceksin var ya.
1: Manga.
0: Manga'nın. Ben onu İbrahim Tatlıses'ten dinlemiyor. O kadar ya, o kadar arzu ediyordum ki yani. Nasıl olur?
1: Vallahi çılgınca
0: o şiveler, ağızlar, bir gırtlak hareketleri, nameler, bir şeyler çok ben güzel olmaz mıydı?
1: Zihnimde canlanıyor ama.
0: Bir de rap bölümünü de okuyor falan.
1: Of.
0: Harika olmaz mı ya? Sevgili dinleyiciler, var mı böyle olan şu şarkıyı da şu kişi okusa dediğiniz bir şey var mı? Var mı Eren?
1: Bir Tarkan şarkısının Kobra Murat.
0: Kobra Murat okur. Bak Tantaşçı'nın şarkısını okudu. Şıkadın. Gidişatı okudu galiba. Bu gidişat nasıl olacak onu okudu. Çok da güzel oldu. Dur bakayım, dinleyicilerimiz bir yazsınlar. Şu şarkıyı şundan duymak isterdim. Kimden? Şakşuka'yı mesela Bülent Ersoy okuyabilir demiş. Şimdi Bülent Ersoy... bak şöyle bir şarkısı var Bülent Ersoy'un. Ben size dinleteyim.
1: O BPM'ler biraz zorlar gibi.
0: Abi yani. Hiç zorlamaz. Bülent Ersoy... Ablam Kurban Olsun diye bir şarkı okumuştur Bülent Ersoy. Yıkmıştır ortalığı.
1: Evet.
0: Efsanedir yani. Maazallah, sefam olsun. Ya bu şarkıyı okuduysa öbürünü öttürür. Şakşuka'yı öttürür. Ama böyle bir okuma tarzı var mı ya? Bence bunu da Tarkan okumalı. Bu şarkıyı okumalı abi. Tarkan'ın sesinden YouTube'da var. Ney?

Kuzu kuzuyu deli vahit söylesin. Yılmaz Morgül'den Sagopa'nın Vasiyet şarkısını dinlemek isterdim diyor. Ulan seni yapamadığını biz nasıl yapalım? Abi ben uzman değilim ya.

0: sıkı sıkı sarıl bana, kurban olsun ablan sana.
1: Bu arada 14 Bahar'ı Tarkan okusa nasıl olur? Biri yapsın dedik ama biri yapmış. Erhan bizim buldu, dinleyicimiz daha doğrusu bizi uyandırdı YouTube'da var diye. Bir bakalım hakikaten olmuş mu? Ama tabii yani kafamızdakini yapmış mı? Asıl önemli olan o. Dur bakayım. Şunu ben bir kapatayım da önce. Evet, bunu kapattık. Şuradan bir açayım efendim. Yani ne diyorsun, olmamış mı diyorsun? Bakalım bir. Birisi yapmış. Allah'ım ne olur olmuş olsun ya. Ben olduğunu hissediyorum ama dur bakalım.
2: Tam kafandaki gibi değil.
1: Bakayım. Ne olur olsun ya. Niye öyle bir şey girdim?
0: Saçlarıma vurdu ayrılık ayları.
1: Ya kardeşim senin hiç kulağın yok muydu ya? Hiçbiri seni uyarmadı mı oğlum? Biri demedi mi lan ne yapıyorsun? YouTube niye bunu kabul etti? Biz bir şey yükleriz kabul etmez YouTube. YouTube bunu kabul etmiş. Tarkan değil diye kabul etmiş bence yani. Tarkan'ın avukatları da lan zaten Tarkan değil ki deyip hiç dava da açmamışlar. Telif de atmamışlar yani. Yorumları okuyorum. Oray Bey harika söylüyor. Bir de yanında Tarkan diye biri var, o da idare eder demiş. Ne bu, anlamadım ki. Tarkan süper. Bu dinleyenler ne dinliyor ya? Zaten sosyal medyada yorum yapan insanların insan olduğunu düşünmüyorum ben. Bazı emlak sayfaları takip ediyorum. Daha doğrusu böyle bir iki beğeni atmışlığım var. O yüzden önüme sürekli çıkıyor. Şimdi adam oraya yazmış. Bak videoda yazıyor. Diyor ki Sakarya'da 250 metrekare arsa içerisinde şöyle şöyle şöyle bir ev, işte fiyatı 6 milyon diyor. Yorumlara bakıyorum. İyi de ev nerede? Soru. 2. Fiyat soru işareti. Metrekare ne? Soru işareti. Fiyat soru işareti. Ya bir de o dükkan sahipleri de emlakçılarda bir de onları cevap veriyor ya. Oğlum niye cevap veriyorsun? Diyecek ki şimdi para kazanacak da. Ya aklı başında biri o videoyu bir izler, önce bir bakar. Nerede olduğu yazıyor, fiyatı yazıyor, metrekare yazıyor. Be gerizekalı. Yani hiç mi videoyu görmeden bunları yazıyorsun yani? İnsan bir bakar ya. Haber paylaşılmış. Mesela haberde işte, şimdi veremiyorum detayını da, yakın zamandan da örneği var, neyse. Haberde detayı vermiş, altına haberle ilgili soru soruyor. Haberin içine tıklamana bile gerek yok. Ya hiç okuma yazman yok mu senin ya? Ya
2: şey olabilir
1: bir
2: mi?
1: Bir detayına bir baksana bir ya. Allah aşkına ya.
2: İzlemeye üşenmiş olabilir mi? Hani kapaktan görüp ben direkt bunun fiyatını
1: öğreneyim.
2: Muhtemelen
1: öyle. Aynen öyle. Bir zahmet izleyiver ya. Ya ayrıca izlemeye üşendiğin bir video hakkında niye bilgi almaya çalışıyorsun?
2: Parası varsa.
1: Bu hani mu? Bu kadar mı yani? Tuhaf ya, insanlar ilginç. Burada da bak Tarkan yazıyor ya. Dinlemeden yorum attılar kesin. Bak kesin. Biz acaba bunun altına yorum mu döşetsek dinleyiciye? Hay harika olmuş, bu ne süper.
2: Üf.
1: Üf. Lan nasıl yaptınız bunu? Biz denedik olmadı falan. Peki kısa bir ara, yeni saatte telefonlar. İki lafın belini kırmayalım efendim. WhatsApp'tan beni ara Keltoş yazmanız yeterli. WhatsApp'tan ara beni yazmanız yeterli. İkinci blokta telefonlarla. Ayrılmayın, geliyoruz.
3: CF Moto, TVS ve Mondiali bünyesinde bulunduran Uğur Motorlu Araçların sunduğu Fatih Yıldırım'la izlenecek bir şey değil, devam edecek. Reklam.
4: Vakıf katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
5: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: Her yemeğin yanında süt aşayran. İçtikçe iyi hissedeceksin.
1: Türkiye'de her iki dakikada birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve arabası

0: Reklam.
1: Ben Münce Uzay Biyoloğu olacağım.
2: Ben Dijital Arkeolog.
3: Ben iklim mühendisi olacağım.
4: Çocukların yarın ne seçeceği belli olmasa da yarınlarının güvencesi belli. Bugünden BES. Çocuğunuza BES başlatın. 20.000 TL'ye varan bonus kazanma fırsatından yararlanın. 8 Ekim'e kadar dijital kanallardan aylık minimum 2.000 TL katkı payıyla başlatılan 18 yaş altı sözleşmeleri için geçerli. Detaylar Garanti BBVA Emeklilik.com.tr'de.
5: Garanti BBVA Emeklilik.
0: Saat 19. Bu bir reklamdır.
6: Ama dememek için ama sigorta.
7: Alem FM.
8: Smoking Diyes Damat'tan alınır. Diyes Damat spor haberlerini sunar.
9: Ameli futbol takımı UEFA Uluslar Ligi müsabakasında bugün İtalya ile deplasmanda karşılaşacak. Maç saat 21.45'te başlayacak. Trabzonspor sakatlık geçiren Umut Nayir'in sağlık durumuyla ilgili bilgi verdi. Bordo Mavili kulüp deneyimli futbolcunun sağ uyluk arka üst kas grubu ve tendonunda hafif kanamayla ödem tespit edildiğini açıkladı.
8: Smoking Diyes Damat'tan alınır. Diyes Damat spor haberlerini sundu. Alem FM yol durumu.
9: Esenyurt Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arası yer yer yoğun, 1 saat 17 dakika. Beylikdüzü 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arası yer yer yoğun, 1 saat 11 dakika. Çekmeköy Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arası akıcı 24 dakika ve Kartal 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arası yer yer yoğun 58 dakika.
8: Alem FM hava durumu. Hava durumu.
9: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan son tahminlere göre yarın en yüksek sıcaklık değerleri şöyle: İstanbul ve Diyarbakır 22, Ankara 20, İzmir 27, Antalya 28, Adana 26, Kayseri ve Trabzon 19, Erzurum ise 16 derece.
10: CF Moto, TVS ve Mondiali bünyesinde bulunduran Uğur Motorlu Araçların sunduğu Fatih Yıldırım'la izlenecek bir şey değil devam ediyor.

0: Ahmet Bey geldi. Ahmet Bey, iyi akşamlar diliyoruz. Saygılar
1: hayırlı
0: Ahmet
1: akşamlar.
0: Beyciğim.
1: Hayırlı akşamlar Fatih Bey.
0: Merhabalar efendim. Nasılsınız Ahmet Beyciğim?
1: Sağlığınıza duacı. Sizler nasılsınız?
0: Sağolunuz efendim. Biz de sağlığınıza duacıyız. Ne kadar güzel bir ifade ya bu, sağlığınıza duacıyız. Çok tatlı. Çok sevdik. Nereden arıyor? Sakarya'dan arıyor. Ne iş yapıyorsunuz Ahmet Beyciğim Sakarya'da?
1: Kamuda muhasebeciyim.
0: Kolay mı?
1: Zor.
0: Hayalindeki meslek bu değildi ama tabii, değil mi? Başka şeyler hayal ediyordun çocukken falan.
1: Yok değildi.
0: Ne hayal ne hayal ediyordun peki? Çocukken ne ya, hayal ediyordun?
1: Komik olacak da taksici olmak isterdim. Arabayı kullanmayı çok sevdiğim için.
0: Yo, niye komik olsun canım? Çok güzel para var. Akıllı çocuk musunuz efendim? Valla niye taksici olamadın diye bir soru soracağım. Genelde şöyle olur. Niye pilot olamadın falan? Niye taksici olamadın abi?
1: Ya bize ben şehit kardeşiyim. Şehit kardeşi olarak işe girdim.
0: Vay.
1: O yüzden başvuru yaptık. Memuriyet çıktı. Buna şükür diyoruz yani.
0: Şehit kardeşisiniz, doğru mu?
1: Evet.
0: Verdiğim tepkiden anlamışsınızdır. Bizim ülkemizde vaylık bir durumdur şehit kardeşi olmak. Gurur verici bir şeydir yani. Hatta bizde şehitlik de öyle bir şeydir yani. Hadi inşallah Allah'ım nasip et falan denir. Böyle dualar edilir. Vallahi özendim size, biliyor musunuz?
1: Sağ olun, teşekkür ederim.
0: Evet efendim.
1: Zor ama...
0: Zor, elbette zor. Mekanı cennet olsun ama şehitler bizim için çok başka bir yerdedir efendim. Özenilecek bir yerdedirler. O yüzden size özendik.
1: Allah razı olsun, sağ olun.
0: Ahmet Beyciğim, mevzuyu soralım hemen. Asla uygulamadığınız ama insanlara tavsiye ettiğiniz bir şey.
1: Yani disiplinli olmak, sağlam çalışmak diyebilirim ama...
0: İkisi de sende yok yani o zaman, değil mi? İkisi de sende mi yok?
1: Yani kendi çocuklarıma da öneririm, disiplinli olun, sağlam çalışın ama en başta ben ses ederim yani, çok fazla sıkıntıya gelemiyorum yani.
0: Abi ben de aynıyım ya Ahmet abi, sıkıntıya gelemiyoruz ya. Yaş kaç bu arada?
1: Yaş 40.
0: Abi ben de 40 yaşındayım. 40'a yaklaşırken böyle bir şey oluyor. Önceden geliyordum disipline de, artık gelemiyorum ya. Böyle hemen falan oluyorum yani. Hiç uğraşamayacağım, şu an oluyorum.
1: Ya tam hayatın en yoğun olduğu dönem salma yaşları gibi sanki geliyor
0: evet, bana. Evet. Sakarya'dan selam. Bak hemen geldi abi. Sakarya'nın neresinden bak. Seyit Bey yazmış. Ya bu memleketçilik bir New York'ta da var mı acaba ya? Adana'dan arıyorlar. Adana'nın neresi? Hemen soralım. Sakarya'nın neresindesiniz şu anda?
1: Merkez, Adapazarı'nda.
0: Merkezdeymiş. Merkezdeymiş. Bir de şunu söyleyeyim. Ben bir önceki arabamı Alem FM'in videolarını da falan çok kullandık. Dinleyiciler artık bir önceki arabanın plakasını biliyorlar. Ben de arabamı Sakarya'dan bir abimize sattım. Sakarya'da benim o önceki arabayı ne zaman görseler fotoğraf atıyorlar. Artık atmayın diye söylüyorum. Sürekli senin arabayı gördük. Lan benim değil artık o. Onu sattık artık. Güle güle kullansınlar kazası biraz. Ahmet abicim çok teşekkür ederiz.
1: Sizinle biz daha önceden de görüşmüştük Fatih Bey, hatırlar mısınız bilmiyorum ama.
0: Ne zaman?
1: Sizi aramışız, bunu aramam lazım dedi Ocak ayında.
0: Oo, bayağı olmuş.
1: Şu üşengeçliklerinizi söyleyin dediğinizde şu ayağı yere düşmüş eşyaların ayağına sıkıştırıp kaldırıp alan arkadaş bendi.
0: Hayal meyal hatırlıyorum, evet. Üşengeçliğinizi bize öyle bir anlatın ki vay diyelim dedik. Siz de ayağına sıkıştırıp parmağına, yani parmak aralarına sıkıştırıp havaya atma, değil mi? Doğru mu?
1: Evet.
0: Tamam, hatırlar gibiyim. Ve herkes de yazmıştı, ben yapıyorum. Bunu zaten yapmayan taş olur efendim. Ayak parmaklarınızın arasına yerdeki tişörtü alıp havaya kaldırıp havada yakalamam meşhurdur.
1: Yani milli üşengeçliğimiz.
0: Abi vallahi hatırlamadın, yalan söylüyorsun demiş. Vallahi hatırladım ya, ne yalan söyleyeyim ya. Peki, çok öpüyoruz, çok teşekkür ederiz aramaya değer bulduğunuz için.
1: Estağfurullah, hayırlı akşamlarınız olsun inşallah.
0: Var olun, görüşürüz. Sakarya'ya selam. Enes mi geldi? Enes'ciğim merhabalar, iyi akşamlar.
2: Merhabalar abi, iyi akşamlar.
0: Ne haber Enes?
2: İyiyim abi, senden ne haber?
0: Ya dinleyici beni o kadar iyi tanıyor ki. Hatırlamadın abi, yalan söyleme diyor falan. Ama yok, bu sefer hatırladım. Çoğu zaman dinleyici hani şey yapmasın diye hatırladım gibi yapıyorum ama... bu sefer az önceki dinleyiciyi hatırladım sevgili dinleyiciler. Şey olmasın. Aklınıza soru işareti kalmasın. Enes de Mersin'den arıyor. Enes'ciğim asla uygulamadın ama tavsiye vereceğim bir şey var mı? Yani bunu ben uygulamıyorum ama tavsiye ediyorum gibi bir şey.
2: Yani trafikte hız yapmayın abi.
0: Yapıyor mu lan?
2: Abi işim gereği yapıyorum ya.
0: İşin ne gereği?
2: Abi şöyle gemi gözetim işi yapıyorum da her yerde her bir adam birileri çağırıyor. Aynen daha.
0: Abi gemi gözetimle trafikte hızın ne alakası var? Bizi buna ikna abi, et. Daha da bir şey abi, istemeyeceğim.
2: Şöyle bir alakası var. Şimdi gemiyle gelen mallar Antep'e.
0: Telefonun çekmiyor. Dur bir dakika. Seni hiç anlamıyoruz. Bir yürüsene orada bir cam kenarına bir yere git şöyle seni duyalım.
2: Sesin kesik geldi abi, anlamadım.
0: İşte aynısını biz sende hissettik. Bir cam kenarına bir yere gitsene, seni net duyalım.
2: Tamam abi.
0: Heh, şimdi an, çekiyor, tamam.
2: Şu an iyi mi?
0: İyi.
2: Evet abi, en son ne demiştim?
0: Hiç hatırlamıyorum.
2: Ben de hatırlamıyorum.
0: Geminin personeliydin sen, gemi?
2: Gemi gözetim abi. Ha, gemi gözetim ve survey, evet. Tamam. Yani gemilerle limana gelen malların kontrolü, numune alımı, analizleri, o tür işler.
0: Tamam, sen malın numunesini aldın, acil mi yetiştirmen, hı-hı, gerekiyor? Trafikte niye hız yapıyorsun, onu anlamadım.
2: Abi şundan dolayı, şimdi aynı geminin malı birkaç antrepoya gidebiliyor. Yani aynı gemi birkaç farklı bir firmanın malı olabiliyor.
0: Hız yapman lazım.
2: Bizim, evet, yani hız yapmamam lazım aslında ama hem personel eksikliğinden dolayı hem de işlerin biraz yoğunluğundan dolayı bazen bu şeyler yapabiliyorum.
0: Ceza da yiyorsundur sen tabii yani.
2: Evet. Hmm. Duruma göre şirket karşılıyor cezaları da.
0: Ama sen ilk söylediğinde ben gemiyle radara girdim ya da gemiyle hız yapıyorsun gibi bir şey.
2: Yani yok abi, o biraz imkansız gibi bir şey ama eskiden gemide çalışıyordum bu arada. Eskiden denizciydim.
0: Öyle mi?
2: Evet, ondan sonra bıraktım.
0: Böyle bıraktın mı seni? Aga sen iyin ya mı dediler. Niye bıraktın daha doğrusu?
2: Artık karada olmak istedim ya.
0: Bir dakika. Denizde niye aradın da bulamadın lan? Ne oldu? Ne zor? Neyi özledin? Neyi özledin de karaya çıktın?
2: Ya gemide abi psikolojik bir savaş veriyorsun. Yani karada sizin böyle günlük hayatta çok rutininiz olan bir şeyi gemideki bir insan özleyebiliyor yani.
0: Ya bırak. Neyi özledin? Ya bize söylesene, neyi özlediğini söyle ya. Şunu çok özlüyorum. Neyi?
2: Annemi özledim.
0: Ya duygusal girdi bak yine. Duygusal, valla ben gemide yapardım. Hele mesela hayatımın öyle bir döneminde yaşıyorum. Böyle her şeyden elini eteğini çekmiş. Efendime söyleyeyim. Kafa olarak nasıl anlatayım? Kafa olarak daha rahat etmek istediğim bir dönemi yaşıyorum. Böyle yani hiçbir şeyle uğraşmayayım. Bir sakin kalayım. Mesela gemi benim için çok ideal. Kafa dinlemek için çok ideal bir yer gibi. Eren parmak kaldırıyor. Eren de aynı galiba. Eren sen de mi aynısın? Gemi deme abi. Gemide duracaksın ya.
3: Gemide yaşayacaksın.
0: O ortasında böyle o bir alan var ya, bir helikopterin indiği. Böyle orada akşama kadar durayım. Güneş geçsin tepeme.
3: Sırt üstü yatacaksın, gökyüzünü
0: izleyeceksin.
3: Gökyüzüne
0: bakacaksın falan. Olmuyor mu öyle Enes?
2: Abi öyle oluyor ya. Yani şöyle söyleyeyim. Ben uzaklı çalışıyordum genelde. Daha ileri hatta değil.
0: Telefonun çekmiyor ki Enes. Telefonun bir çekse seninle ne güzel muhabbet edeceğiz de. Telefonun çekmiyor.
2: Şimdi iyi mi?
0: İyi.

0: konuşmadın var. Hayata dair sorgulamalar ne yapıyorsun abi?
1: Orada yat.
0: Orada yatıyorsun yani.
1: Doğru vallahi.
0: En yakın karaya bilmem kaç bin kilometre uzaktasın. Okyanusun ortasındasın. Zifiri karanlık.
1: Tamam oğlum, iyice özendirme artık. Zaten özenmiştik, iyice özendir. Boğar beni demiş bize. O kadar uzun süre karadan ayrı kalmak beni boğar diyenler de var. Valla beni hiç boğmaz ya. Çok da güzel görünür.
0: Ben çok seviyorum abi. Ben hala seviyorum. Ya bırakmamın sebebi bıktığımdan ya da yapamadığımdan değil. Başka sebepler vardı.
1: Tamam, bunu gemide dövmüşler sevgili izleyiciler. Bu ondan dolayı inmiş. Fatih Bey, bu...
0: Çarşıydım ya.
1: Fatih Bey, bu gemi ya tekne değil ki demiş efendim. Gemi yani, öyle ben karaya gidiyorum deyince gidecek bir şey değil demiş efendim. Dinleyici. Peki. Enes'im çok teşekkür ederiz. Selam ederiz. Ta Mersin'e güzel kardeşim.
0: Teşekkür ederim abi.
1: Var olasın.
0: Kolay gelsin. İyi
1: yayınlar. Alkışlarla uğurluyoruz. Mersin'e selamlarımızı gönderiyoruz. WhatsApp'tan ara beni Keltoş yazmanız yeterli. Asla uygulamadığınız ama tavsiye edeceğiniz, ettiğiniz bir şey. Ayağım yere basacak demiş. Karayı göreceğim. Öyle diyenler var.

0: Arkadaş nasıl bir şarkıdır bu da ya? Bunu ne güzel şarkılar çalıyoruz. Vallahi billahi. Telefon geldi mi Erhan'cığım? Geldi. Bir tanesi mi? İkinci mi geldi? Bir mi? Alo, biri var mı orada? Dur bakayım. Tam ayarlayamadım ama.
1: İyi akşamlar Fatih Bey.
0: Vallahi biri gelmiş. Hafize Hanım mı? Kim geldi? Anlayamadım evet. ki. Yanlış evet. mı oldu? Hafize. Hafize Hanım merhabalar. Dur o aklım karışıyor yemin ediyorum. Bir saniye. Hafize Hanım orada mıyız?
1: Evet buradayım.
0: Tamam. Abi, bir dakika abi, geçen de Hafize diye biri var. Aynı kişi mi?
1: Bir ocak yakıyordum. Çat çat ne yapıyorsun orada? Şey mi atıyorsun falan diyordun. O benim.
0: Ne kadar, bir dakika dur, geçen hafta bağlandınız mı efendim?
1: Yok geçen hafta.
0: Ha, tamam, geçen dedi biri bağlandı da o değilmiş, tamam. Yok, yanınıza değil. Biri geldi, bir de onu da hemen karşılayalım. Kim geldi? Kerem geldi galiba.
2: Selamun aleyküm.
0: Aleyküm selam kardeş. Gel içeri. Hayır. Gel kapıda durma.

0: Geldim geldim, hep buradayım zaten.
1: Kerem de yakışıklı erkek adıdır ha. Kerem adında olup çirkin. Hafize Hanım, gördünüz mü hiç Kerem adında çirkin bir oyuncu olur, normal vatandaş olur? Ben hiç görmedim vallahi, hep yakışıklı oluyorlar.
2: Yok, görmedim.
1: Muratlar da öyle mesela, Murat. Hiç gördünüz mü Murat isminde çirkin birini? E Muratlar yakışıklı olur ya, niyedir bilmiyorum ama böyle bir tespitim var.
0: Herkes öyle miymiş?
1: Ya bilmiyorum, bana öyle geliyor, bilmiyorum.
0: Fatih Bey nasılsınız, iyisiniz inşallah?
1: Sağ olun Kerem Beyciğim. Ne iş yapıyoruz Kerem?
0: Ben İETT şoförüyüm.
1: İETT şoförü yakışıklı Kerem.
0: Öyle mi? Allah Allah.
1: Herhalde öyledir, tahminimiz o yani bizim.
0: Bana da öyle söyleyen, hiç söyleyen olmadı. İlk defa bir erkekten aldım iltifat ama yine kabul ettik.
1: Peki önce Hafize Hanım'a soralım. Hafize Hanımcığım, asla uygulamadığınız zaman tavsiye ettiğiniz bir şeyi soruyoruz efendim. Uygulamıyorum ama tavsiye ediyorum.
2: Mesela çocuklara falan işte şöyle davranın, böyle davranın diye tavsiye ederim. Yere geldiği zaman kendim uygulamam.
1: İşte bize spesifik bir örnek vermenizi istiyoruz. Biraz düşünün. Kerem Hanım'a soralım. Kerem Hanım'a soralım. Kerem Bey'e özür dilerim. Özür dilerim. Özür diliyorum. Oğlum dilim sürçtü akşamın 7.30'u. 1.5 saattir yayın yapıyoruz. Aklımız karıştı, olur öyle. Kerem Beyciğim, asla uygulamıyorum. Ama bana böyle çat diye bir örnek ver. Genelleme Hafize Hanım gibi.
0: Bana gelen tavsiye mi yoksa benim ettiğim tavsiye mi?
1: Hayır hayır, senin tavsiye verdiğin ama uygulamadığın bir şey.
0: Tamam, ben dedikoduyu ben yazmıştım zaten. Dedikodu yapmayın oğlum, günah derim. Yapmayın etmeyin derim ama her seferinde dedikodunun tam ortasında kendim buluyorum.
1: Kendin yapıyorsun yani, dedikodu mu yapıyorsun?
0: Aşırı derecede, öf, bildiğin gibi.
1: Oğlum erkek adam dedikodu yapar mı?
0: Niye bir dedikodu? Bak sor seyircilere.
1: Kimin dedikodusunu yapıyorsun peki genelde?
0: Genelde mi?
1: He.
0: Aklıma gelen herkesin.
1: Ya hayır, mesela kayınpederim, kayınvalidem, müdürüm falan.
0: Kayınpederim zaten sürekli zaten ağzımda. Kayınvalidemden razıyım. Kayınvalidemle ilgili problemim yok. Kayınpederimle sürekli dedikodu yaparım mesela.
1: Zengin mi?
0: Yani cimri. Kendine göre.
1: Zengin mi diyorum, cimri diyor.
3: Zengin.
1: İkisi aynı şey galiba onda. Zengin mi? Zengin.
0: Ya ben size ne söyleyeceğim biliyor musun? Cuma günü ben mesaj çekmiştim size de.
1: Ya dur oğlum, biz de konuşuyoruz. Sen nereye atlıyorsun ya? Kendince bir konular var kafasında. Bağlarıp onları konuşacak.
0: Ya zengin mi derken şimdi şöyle... Sürekli şey böyle ya.
1: Neyi?
0: Kişi kendinden bilir muhabbeti var ya. Ha. Aslında kendisi yapıyor. Ve sürekli etrafı yayıyor. Öyle bir model. Bu da benim hoşuma gidiyor.
1: Model ben mi? Kayınsa kaybedene model vermiyor. Böyle bir model ya. Aldık kızını bakalım.
2: Dedikodu zaten herkese tavsiye verir. Ama en güzel dedikoduyu onlar yaparlar.
1: Kim?
2: Aman kimsenin lafını etmeyin. Aman susun, dedikodu etmeyelim. Bir bakmışızdır. Dedikodunun en güzelini ondan yapıyor.
1: Hafize çok sinirlendi. Erkekler yapıyor evet. Diyor.
2: Gerçekten sinir oldum. Ben de oldum.
1: Aşırı sinirlendi ya.
2: Bana böyle birkaç yaşıyorum da olay ondan sinir oldu.
1: Erkekler dedikodu yapar bu arada sevgili dinleyiciler. Çok sağlam.
2: Evet, dedikoduyu erkekler kadınlardan fazla yapar.
1: Kerem bir susarsan Hafize Hanım'la konuşacağız. Bir dakika bir dur ya.
0: Hadi konuşmayı dinleyelim.
1: Abi bizim radyoda da var.
2: Kadınlardan fazla yapar. Bu bir gerçek.
1: Evet yani. Bizim radyoda da var böyle çok sağlam dedikoducu arkadaşlar var. İsim vermeyelim. Abi biz dedikodu tonuna geliyorlar böyle, onu duyuyorum tamam mı? Bir dedikodu tonu vardır. Yaklaşık 17-18 desibel.
0: Adil Azmi'yi başarsın Umut Tezgin.
1: Yok, Umut'ta dedikodu olmaz ama mesela bizim Selahattin'i tanıyorsunuz. Teknik müdürümüz Selahattin'i. Abi bir dedikodu yapar, bir de lezzetli yapar.
3: Evet.
1: Yani bir de şöyle bağlar. Hafize Hanım siz bilirsiniz kadın olarak şu bağlamayı. Finalde şunu söyler Selahattin. Abi ben yüzünü de dedim. Yüzünü de söyle.
2: Evet, bunun dedeni ben yüzüne de
1: ben söylüyorum. Ben yüzüne de söylüyorum abi, gelsin bak al çağır gelsin yüzüne söyleyeyim diyor mesela. Biraz Selahattin, çok seviyorum Selahattin'i.
2: Dersin yani yüzüne ben konuşmam
1: dersin. Hafize bir dur da şu Kerem bir konuşsun Allah aşkına ya, beni yıldırdı ya. İki dakika muhabbet ettirmedi yemin ediyorum ya. Söyle Kerem.
0: Yok söylemiyorum, küstüm.
1: Bir de küsüyor, bir de böyle bir huyu var bizimkine.
0: Ya sizin gibi insan olarak küstüm Allah aşkına. Gece gündüz yollardayız, sizinle yol bitiyor.
1: Eyvallah. Hafize Hanım aklınıza spesifik bir örnek geldiyse alalım. Ya, yoksa bitiriyoruz.
2: Ya kızmayın falan derim. Çocuklara tavsiye ederim. O sinir olduktan sonra kızıyorum. Dövmeyin. Dövmüyorum artık. Yani büyük oğlumu dövdüm ama öbürsünden dövmüyorum.
1: Bir dakika. Bir dakika.
2: Ona uyuyorum da. Ama kızma olayına gelince kızıyorum ya. Bağırıveriyorum. Bağırmayın diyorum.
1: Bir dakika. Şu toplum baskısını bir kenara bırakalım. Hani şu çocuklarımı dövüyorum dövmüyorum var ya mesela. Erhan. Anam babam keşke beni daha çok döveydi diyor musun?
3: Bazı konularda evet.
1: Ben de. Kerem, Anam babam

0: beni daha fazla dövedi diyor musun?
1: Yok be ya. Kıyamazlardı ki bana.
0: Hiç dövmediler mi lan?
1: Babam bir kere vurdu.
2: He? Benim de babam
1: bir kere vurdu. Onun dışında dayak yemedim ya.
0: Valla ben bu toplum baskısından yıldım artık yani. Ben çocuğumu dövmüyorum. Abi dövün ya. Bak gerçekten...
3: Çocuklar terbiyeli olsa ya.
0: Ya hakikaten yani bazı...
1: Ya, yok,
0: bak bazı çocukları görüyorum böyle dışarıda görüyorum tavırlarını, hareketlerini görüyorum. Yani kusura bakmasın ama içimden şöyle geçiriyorum. Ya dövmüyorum böyle oluyor diyorum. Yani bak AVM'ye gittik hafta sonu. Ya tamam. Bir bağırmalar, bir anneye babaya terbiyesizce laflar. Duyuyorum ha bu arada, hakaret ediyor annesini. Yani küfre varacak seviyede. Böyle çığlık atmalar, şımarıklıklar. Ya bir insan babasına tükürür mü kardeşim? Tamam hadi şiddet
3: hala
0: kötü bir şey.
3: Şiddet karşısında.
0: Şiddet kötü bir şey, aynı fikirdeyim. Ama yani bir hafiften de böyle bir sırtına hadi oradan bir sus bakayım. Abi sanki ya. Demek gerekiyor gibi ya. Yani bu kadar serbest bırakmak da ne bileyim ya, olmuyor ya. Başka insanlar abi, başka
1: sana
0: düşünüyor.
1: Hı? Sana kıydılar mı?
0: Beni annem döverdi. Keşke daha fazla döveydi. Babamdan hiç yemedim dayak da ama annem çok güzel döverdi.
2: Terliğin tadına bakmayan
0: çok,
2: yoktur ya.
0: Çok taze terlik olsa yine iyi. Bana bir gün bir vurdu Hafize Hanım annem. Lavabo kırıldı biliyor musun? Ama benim hatam tabii yani. Ayağım kaydı lavaboya düştüm. Benim hatam annemin değil.
1: Otobüsün anahtarını cebimde unutmuştum. Doğum günü partisine gittim. Çocuktum tabii arkadaşlarla. Geri dönüşte babam bütün mahallenin esnafına beni sormuş. Tabii ulan önce uzaktan gördüm ben. Arabanın seferi falan patladı. Adam dedi gel dedi. Ben de kurbanlık koyun gibi arkasına gittim. Aga beni bir dövdü.
0: Ya.
1: Adam ya hayır sen gidiyorsun. Anahtarı da vermişsin. Kaç oğlum niye bekliyorsun?
0: Kaç değil mi kaç?
1: Yok öyle bir şey yok. O gidiyor ya ben de arkasından gidiyorum. Sürükleme falan yok.
0: Ya
1: beni
0: şimdi.
1: Bir dövdü.
0: Şimdi evet bak zarar. Bizde vardı o da. Şimdi bak bunu şimdi insanlar toplum baskısından dolayı söyleyemiyorlar. Tamam. Şiddet elbette kötü. Git çocuğun ağzını burnunu kır, hastanelik et anlamında söylemiyoruz bunu zaten. Burada şunu söylüyoruz. Her şeye böyle alttan al, lafla çözeriz, konuşarak çözeriz. Abi çözülmüyor ya. Ben etrafımdan görüyorum yani. Gerçekten çok şımarık bir nesil gelmiyor mu? Ben mi yanlış izliyorum
2: bir
0: acaba?
2: Otorite.
3: Çok şımarık
0: bir nesil geliyor abi. O işte o şeyden o fiske var ya. O fiskeyi bilmediği için tabii. Korkmuyor yani. Ama ne olabilir ki diyor. Sonra bir büyüyor. Topluma bir karışıyor. Ulan hiç hayat öyle değilmiş diyor. Keşke biraz döveydi diyor. Olayın rengi değişiyor tabii.
1: Kuzen peki. Konumuzun dışında sana tek bir şey söyleyeceğim. Yani.
0: Söyle cuma kuzen.
1: Cuma günü sana bir mesaj çekmiştim ben.
0: Evet kuzen.
1: Umut'tan da eskiyim diye. Sen de bana kanıtla dedin. Arkadaş dedi ki yapay zeka var gibisinden bir şey söyledi ya. Ha. Ben de öyle bir şey yok. Ben hakikaten Umut'tan da eskiyim ve senin çok eski bir dinleyicinin haberin olsun.
0: Kaç yıldır dinleyicimsin peki?
1: 2013-2014 civarları falan.
0: Önceki hani, radyodan beri mi?
1: Yo direkt Alem FM ya. Ben 2015'te evlendim mesela.
0: 2013 olamaz Alem FM'e ben 2015'te...
1: 2014-2015 civarları falan.
0: 2015 doğru 2015'te başladım da
1: yani
0: o yüzden.
1: O civarlar falan. Sonra Umut geldi. Sonra akşam 5 dakika 10 dakika falan şey yapıyordu. Sonra Emin Kuyumcu geldi.
0: Doğru.
1: Emin Kuyumcu sonra sen esprisini yapmıştın ve çok güldüm. Hala hatırlarım o esprini. Emin Kuyumcu Taksim'e çıktı falan esprisini yapıyordum. Oradan kalmış aklımda. Ya ben seni çok eski bir dinleyicim.
0: Eyvallah. Teşekkür ederiz. Güzel kardeşim. Çok mutlu ettin bizi Kerem. Kerem'in numarası duruyor numara. Kerem sana sticker gönderelim o zaman. Ben teşekkür ederim. Sağ ol. Hafize canının sağlığı. Bu kadar eski bir dinleyiciyle konuşmak mutluluk verdi efendim. Var olunuz Kerem Bey için. Aleykümselam dur oğlum gitme hemen. Hafize Hanım görüşürüz.
1: Direksiyona çıkacağım hadi görüşürüz. Akşamdan senle konuşamam ya.
0: Tamam oğlum öpüyorum. Hafize Hanım görüşürüz.
3: Buradayım dinliyorum.
0: Hadi hoşçakalın görüşürüz diyorum.

anam ısırırdı diyor beni diyor. Dövmüyordu diyor, ısırıyordu. Yani bu da bir seçenek tabii. Şımarıklık, saygısızlık sevmem. Gerektiğinde mıncıklarım oğullarımı diyenler var efendim. Ya şimdi bu mesele, bu şey meselesi, bu çocukları eğitme meselesi zor bir mesele. Şimdi biz burada konuşuyoruz hani şöyle yapın böyle yapın falan da bizim çoluğumuz yok çocuğumuz yok. Burada

0: ezbere bedavadan konuşuyoruz. Ama yani etrafımızda işte en basiti benim kız kardeşim. İki tane çocuk büyüttü. Valla ben davranışlarına bakıyorum onların. Ya bu şekilde zor abi. Konuşarak çözmek. Hani bir laf var ya. Kavga ederek çözeceğimiz konuları niye konuşarak çözmeye çalışıyoruz? Bunun gibi yani bazı konular konuşarak çözülmüyor maalesef. Maalesef çözülmüyor yani. Peki. Abi babam bakışları da döverdi.
1: Misafirlikte anne bakışları unutulmaz ya.
0: Öğretmenden yediğimiz dayak İstanbul'dan İzmir'e yol olur diyen bir Mehmet var mesela.
1: Benim elimi şöyle yapıp vuruyordu ya.
0: İşte meşhur. Şeyde organize işlerdeydi galiba. Öyle bir sahne vardı, meşhur sahne. Sıradan dayağı örnek. Sıradan dayak. Yaratıcı dayağı örnek. Öğretmenlerimizin parmaklarımızı birleştirip dövdüğü. Yani evet, şiddet kötüdür, doğru. Ama büyüme sürecinde yani hafif bir rot balans iyidir gibi sanki.
1: Otorite.
0: Tabii yani. Maalesef öyle. Bir de kardeşim kimse kimseyi yemesin. Dayak cennetten çıkmıştır diye bir laf var ya. Ya yok mu kardeşim böyle bir laf? Biz bununla büyüdük. Büyüdük yani. Evde birinden korkması lazım abi çocuğun demiş. Evet. Sizde çocuk var mı? Yok, bizde yok. O yüzden böyle sıkıyoruz. Yani yok diye konuşuyoruz. Olsa bu kadar rahat konuşamayız zaten. Peki yeni bir iki dinleyici alalım. Bir meslek tahmini yapmayalım mı? Yapalım. Meslek tahmini bölümü için iki dinleyici ihtiyacımız var sevgili dinleyiciler. Meslek tahmininde çok basit yapacağımız şey, yaptığımız şey. Şöyle bir şey yapıyoruz meslek tahmininde. Bağlanıyorsunuz. Size bazı sorular soruyoruz dinleyicimizle beraber. İşte Erhan, dinleyicimiz ben. Sorulara cevap veriyorsunuz. Mesleğinizi bulmaya çalışıyoruz. Durum bu. WhatsApp'tan mesleğinizi ilk bulan dinleyiciye de sticker gönderiyoruz. İki dinleyici 536-901-8902. Kısa bir ara, aradan sonra buradayız.
2: Bu bir reklamdır.
3: Bankart Prestige dünyasının ayrıcalıklar sunan üyeleriyle tanışmaya hazır mısınız? Bankart Prestige kredi kartlarıyla yaptığınız alışverişlerden çok daha fazla jest lira kazanabilir. Seyahat ve konaklama harcamalarınızı jest liralarınızı ikiye katlayarak ödeyebilirsiniz. Yurt içi tüm restoranlarda %10'a, Prestige lezzet rotasına dahil olan restoranlarda %20'ye varan indirimlerden yararlanabilirsiniz. Havalimanlarında ücretsiz lounge'ın keyfini çıkarırken güvenlik ve pasaport kontrolünde sıra beklemeden uçağınıza gidebilirsiniz. Üstelik vale otopark, araç kiralama, VIP transfer hizmetlerini de size özel indirimlerle kullanabilirsiniz. Siz de bu ayrıcalıklı dünyanın bir parçası olmak için en prestijli kartı seçin, yeni hayatınıza merhaba deyin.
2: CF Moto, TVS ve Mondiali bünyesinde bulunduran Uğur Motorlu Araçlar'ın sunduğu Fatih Yıldırım'la izlenecek bir şey değil, devam edecek.

0: sayesinde. İstanbul Alışveriş Merkezi, İstanbul'un kalbinin attığı yerde, İstanbul Finans Merkezi'nde. Hayatın merkezi seni bekliyor.
1: Arış, pırlanta, 1906'dan bu yana.

0: kaçırılmayacak servis avantajları Hyundai'de. 3 yaş üzeri Hyundai'lerin bakım, mekanik onarım, parça ve işçiliklerinde %20 indirim sizi bekliyor. 14 Eylül 31 Ekim tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, avantajlardan yararlanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.
1: Ama dememek için Emma Sigorta.
2: Erol Bey, yıllarda

0: Geçse sahnede enerjisi hiç azalmayan, hep mutlu bir Erol Evgin görüyoruz. Sırrınız nedir?
1: Elbette sevenlerim. Onların sevgisi bana enerji veriyor. Ne mutlu bana.
2: Erol Evgin sevenlerinin kalbinde nasıl bir numaraysa, Mutlu Akü'de araçların kalbinde hep bir numara. 80 yılda geçse ne mutlu bize.
3: Bir numara Mutlu Akü, yıllardır hep bir numara.
2: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.

0: Her yemeğin yanında süt aşayran. İçtikçe iyi hissedeceksin. Peugeot Rifter'la tanış, hayatı Rifter yaşa. SUV kodları, 3 pençe ışık imzası ve LED farlarıyla etkileyici bir tasarım, iCockpit ve gelişmiş sürüş destek sistemleriyle benzersiz bir sürüş keyfi sunan Peugeot Rifter, dizel motoruyla verimliliği en üst seviyeye taşıyor. Üstelik şimdi 1 milyon TL'ye varan kredi avantajıyla Peugeot showroomlarında. Siz de hemen uygun finansman koşullarıyla Peugeot Rifter sahibi olun. Detaylar Peugeot.com.tr'de. Peugeot.
1: Rossmann 16. yılında da çok çok kazandırıyor. Tüm ürünlerde %60'a varan büyük indirime ek, Rossmann kartla her 500 TL alışverişe bir çekiliş hakkıyla bir tamamen elektrikli Mini Countryman, 5 Citroen Ami, 5 Vespa Elektrika ve 50 adet 10.000 TL'lik Rossmann hediye çekinden birini kazanma şansını yakalayın.
2: Yamanlar Oto Ekspertiz'de aracınız emin ellerde. Ferdi Gökçe tecrübesi ve güvencesiyle.
3: Yamanlar Oto Ekspertiz.
4: Reklam. CF Moto, TVS ve Mondiali bünyesinde bulunduran Uğur Motorlu Araçların sunduğu Fatih Yıldırım'la izlenecek bir şey değil devam ediyor.

0: Telefonlar hazır. Hadi bakalım. Yavrumun elleri mi üşüdü senin? Ne oldu?
1: Yok
0: ya. Ellerini hohluyorsun.
1: Derece buldum.
0: Ha
1: ben.
0: Derece.
1: Çalışıyor mu diye.
0: Umut'un o Umut'un.
1: Ha, çalışıyor mu
0: çalışıyor,
1: diye.
0: Çalışıyor çalışıyor.
1: Sıcak hava vereyim
0: ben
1: dedim.
0: Ben de ne yapıyor lan diyorum, avucuna hohluyor. Seyit geldi. Seyit orada mısın Seyit'ciğim?
2: Buradayım Fatih babacığım.
0: Seyit uykun varsa daha sonra arayalım.
2: Yok estağfurullah.
0: Telefona biraz yakın ol. Seyit telefona yakın ol. Seni duyamıyoruz. Yakın. Duyamayacağımız kadar cool geliyor sesin de. Biraz yakın telefonu. Bizi birazcık iple. İplemeni isteriz.
2: Ben uzun zamandır bu anı bekliyordum. Evet.
0: Seyit'ciğim seni duyamıyoruz. Seyit telefona biraz yakın ol bebişim.
2: Şu an nasıl geliyor sesin?
0: Gayet düzeldi. Yanına bir de Furkan geldi. Furkancığım orada mıyız?
3: Evet abim buradayım.
0: Bak Furkan gibi ol ya. Mis gibi Furkan, gayet enerjik kendinde. Seyit...
2: Telefon eskidi Fatih abi, o yüzdendir ya. Yenilemek gerekiyor.
0: Tamam öyle diyelim, öyle olsun bari. Şimdi Furkan'la Seyit'in... Aa meslekleri yazmamışsın ki Eren, biz de bilmiyoruz.
1: Evet biz de bilmiyoruz.
0: Babalar meslekleri biz de bilmiyoruz. Eren meslekleri almadı değil mi? İkinizin mesleğini de almadı.
3: Yok. Almadı abi, söylemedik.
0: Haydi. Biz bu sefer harbiden bilmiyoruz.
3: Abi oyun böyle oynanır işte.
0: Hayrına telefon yolla adamlara demiş. Oldu. Ne kazanıyoruz lan biz telefon yollayalım? Öyle bir dünya yok ki. Seyit'e telefon yolla kampanyası yapacaklar. Önce Furkan'ın mesleğini bulmaya çalışacağız. Sonra Seyit'in telefonunu diyorum ya. Mesleğini bulmaya çalışacağız. Furkan'cığım hazırsan başlıyoruz. Sorularını soruyoruz.
2: Evet.
0: Önce ben soruyorum. Sonra Eren soruyor. Maalesef Seyit'e de soracağız. Dur bakalım. Furkan'cığım bu yaptığın işin okulu var mı?
3: Okulu yok abi.
0: Eren.
1: Sadece erkeklerin yaptığı bir iş mi?
3: Genelde abi.
0: Seyit?
1: Aşçı.
0: Dur oğlum bir Seyit de bir şey. Seyit var mı? Seyit?
2: Buyur abi.
0: Oğlum sorsana, soru sor. Seni bekliyoruz.
2: Ne olabilir?
0: Oo Seyit'cim öpüyoruz. Başka zaman konuşuruz. Kendine iyi bak. Peki Seyit'i yolladık, gönderdik. Hiç uğraşamayacağım Seyit'le. Hiç öyle bir psikolojide değilim. Ya telefona yakın ol. Alttan al. Soru sor. Bir radyo programında nasıl davranması gerektiğini bilmiyorsan arama bizi. Başka radyo programlarını ara. Daha güzel radyo programları var. Furkan'ın sorularını bir soralım. Furkan peki bu işi yapanlar ne aralıkta para kazanıyor? 100, 150, 50, 100, 100 bin, 500 bin arası. İkisini de düşürmüş olabilir miyim acaba şu anda? Evet ikisini de düşürdüm. Çok güzel oldu. Eren sen direkt şeyi alsana ya, Furkan'ı alsana. Aa Furkan'ı ben alayım, dur bir dakika dur. Furkan'ı ben alayım. Zaten Furkan yazmış. Abi arada ben de kaynadım yazmış. Seyit'e sinirlendik, Furkan'ı da hattan aldık. Dur Furkan'ı hemen alalım.
3: Alo.
0: He Furkan'cığım geldin mi yere?
3: Evet abi buradayım.
0: Tamam. Seyit'in yüzünden sen de gittin.
3: Evet abi kusura ben bakma. Kaynadım.
0: Ya adama radyo programı da anlatıyorum ya.
3: Abi ben arabamı çektim kenara, trafikten hemen bir ara sokağa girdim.
0: Telefonu mutfağa koymuş, kendi salondan konuşuyor. Sonra diyor ki telefonumda sorun var. Hayır sen radyo programı nasıl konuşulacağını bilmiyorsun. Mevzu bu yani. Hiç saygın yok Seyit'ciğim. Peki geçtik. Soruyorum. Para evet, ne kadar para kazanıyor bu mesleği yapanlar?
3: Abi değişiyor. Yapanına göre.
0: Aralık ver bize. Aralık.
3: Nasıl diyeyim abi şimdi? Hiç abi bunun bir genellemesi yok ama iyi bir kazancı var abi çok şükür.
1: Sigortalı bir şey mi yoksa sözleşmeli bir şey mi?
3: Genelde sözleşmeli.
0: Sözleşmeli. Peki devlet dairesi işi mi bu?
3: Yok değil abi.
0: Değil.
1: İhalesi yapılıyor mu?
3: İhalesi yapılıyor.
0: İhalesi mi? Hmm. Nasıl yani, mesleğin ihalesi mi oluyor?
3: Yok öyle değil. Sattığımız ürünün ihalesi yapılıyor.
0: Ha, ürünün ihalesi oluyor.
1: Satışçıymış işte. Söyledi.
3: Ne hayır, anlamadım.
0: Satışçıyım değil mi? Satışçı mısın?
1: Satış temsilcisi.
3: Değil abi.
0: Ya Erhan'cığım ne kadar sabırsızsın ya. Satış temsilcisi olabilir mi ya? Ölçü aleti var mı? Bak dinleyicilerin soruları bunlar. Ölçü aleti var mı?
3: Var abi.
0: Ölçü aletim var.
1: Baret kullanıyor musun baret?
3: Yok barete gerek yok abi.
0: Baretsiz bir iş mi bu?
3: Baretsiz bir iş.
1: Peki bilgisayarda dizayn programları kullanıyor musun?
3: Kullanılıyor

0: Ama bizimkinde daha o kadar gelişmedi abi.
1: Kıyafet var mesela. Kıyafet giyiyor musun?
0: Abi ipucu vereyim mi bir tane?
1: Bir ver bakayım.
0: Mesela çelik burunlu ayakkabı giyebilirsin bizim işimizde.
1: Çelik burunlu ayakkabı mı?
2: Baret takmıyorsun, çelik burun şey yapıyorsun.
1: Ayağını mı koruyorsun?
0: Genelde.
1: Hiçbir fikrim yok biliyor musun?
0: Ben sana dedim abi bulamazsın diye.
1: Evet.
2: Bir şey geliyor aklıma ama.
1: Ne söyle bakayım?
2: Mimar mı?
0: Yok, değil abi.
1: Yok değil. Tersane işçisi mi demiş?
0: Yok, o da değil abi.
1: Değil. Harita mühendisi.
0: Yok abi. Çok
1: Allah
0: uzak.
1: Allah. Antikacı demiş. Yok değil.
0: Yok.
1: Neyse uçak altı yükleme. Garı garı meslek. Yok değil abi değil. Değil. O az kopya ver lan mesleğinle ilgili hiçbir şey bulamadık ki yakalayamadık
0: Abi,
1: yani.
0: şöyle söyleyeyim mi o zaman? Kadınların çok kullandığı bir şey.
1: Makyaj malzemesi mi üretiyorsunuz?
0: Yok abi, o da değil.
2: İhale.
0: Abi çok güzel bir ipucu
2: Çelik
0: verdim size.
2: ayakkabı.
1: Demirci.
2: Kadınlar kullanıyor. Abi değil,
0: kadınlar demirle ilgili ne kullanıyor?
1: Ne bileyim ben onu düşünüyorum böyle. İnşaat kalıpçı. Sevgili dinleyiciler tahminlerinizi WhatsApp'tan yazınız efendim. At yetiştiricisi. Değil, değil. Kadınların kullandığı diyor. Kalıpçı.
2: Abi ihaleli olduğuna emin miyiz ya?
1: İhaleli diyorum adam işte emin olmasa diye söylüyorsun. İhaleli. İhaleli. Batakçı mısın lan ihaleli? Ne acaba? Ayakkabı üretici. Ayakkabı mı?
0: Hayır abi değil.
1: Kadınların giydiği bir şey mi üretiyorsunuz?
2: Ha, buldum.
0: Hayır. Gün içinde her kadının kullandığı bir şey abi.
1: Islak mendil.
0: Değil abi.
1: Ne bileyim.
2: Çantacı.
0: Aksesuar değil abi, onu da söyleyeyim.
1: Allah Allah. Terlik
0: İpucu
1: mi?
0: vereyim mi?
1: Terlik.
0: İpucu vereyim mi abi?
1: Hayır değil. Dur bir dakika. Kadınlar bizi at gibi kullanıyor ya abi o yüzden demiş. O ne demek lan? Elektrikçi değil. Allah.
2: Tekstil.
1: Altın. Altın mı?
0: Değil abi.
2: İhale.
1: Biraz daha kopya ver.
0: Biraz daha vereyim abi.
2: Ya dinlerken çok kolay da.
1: Evet abi bak şu an ben mesleği ilk defa mesleği görmeden tahminde bulunuyorum. Genelde burada yazar. Ne kadar zormuş ya.
0: Sürekli kullandıkları bir şey abi.
2: Ne?
1: Evde?
0: Sürekli.
1: Evde sürekli kullandıkları bir şey.
0: Her evde olan bir şey.
2: Koca, profesyonel.
1: Hayır oğlum. Kozmetik değil değil mi? Kozmetik
0: Değil,
1: değil.
0: değil abi.
1: Değil. Allah Allah. Vallahi bulamadık ya.
2: Çay tabağı ustası.
1: Beyaz eşyacı.
0: Biraz daha büyük bir şey abi.
2: Tepsi ustası.
1: Beyaz eşya mı?
0: Yok. O da değil ama yaklaştın abi.
1: Beyaz eşyaya yaklaşmışım.
2: Tamam.
1: Neymiş?
2: Zigon sehpacı.
1: Oğlum büyük diyor ya Eren.
0: Büyük abi.
2: Vitrinci.
1: Tencere.
0: Yok değil abi.
1: Ney lan söylesene vallahi. Vallahi bulamayacağız ya. Bülent bulan da yok bu arada bakıyor.
0: Tezgah abi tezgah.
1: Tezgah mı?
0: Mutfak tezgahı.
1: Tezgah lan bu. Ne mutfak tezgahı mı?
0: Evet abi.
1: Oğlum bunu bulamazdık ki zaten.
0: Ben dedim abi bulamazsınız diye.
1: Kadınların kullandığı diyorsun. Erkekler kullanmıyor mu? Tezgahla işimiz yok mu bizim?
0: %90 kadınlar kullanıyor abi.
1: Hayır abi şaşırttı bu bizi ya.
2: Evet.
1: Vallahi şaşırttı
2: yanlış
1: ya.
2: Yanlış info. Kesinlikle.
1: Yanlış abi. Bilgi. Hayır yanlış bilgi veriyorsun abi. Kadınların kullandığı diyor.
0: Özür dilerim abi. Biraz böyle cinsiyetçilik yaptım galiba.
1: Evet abi. Sanki erkekler tezgah kullanmıyor mesela.
0: Hayır ben kendim tezgahçıyım mesela. Hiç kullanmıyorum.
1: Allah'ım yarabbim. Peki. Erhan'ın her seferinde buldum deyip bulamaması demiş efendim. Yıldırdı beni ya. Ha buldum diyor sehpa diyor.
0: Mobilyacı.
1: Peki. Çok teşekkür ederiz güzel kardeşim
0: abi,
1: var olasın.
0: Aradığınız için ben teşekkür ederim.
1: Eyvallah. Seyit'ten sonra ilaç gibi geldim çünkü. Çok teşekkür ederiz. Alkışlarla uğurluyoruz var olasın. Alkışlar. Eyvallah. Efendim kısa bir ara aradan sonra veda için buradayız.
3: CF Moto, TVS ve Mondiali bünyesinde bulunduran Uğur Motorlu Araçların sunduğu Fatih Yıldırım'la izlenecek bir şey değil, devam edecek.
4: Sağlığın için Anadolu Sigorta Sağlık Sigortası var, kaybetmek yok.
3: Reklam.
5: Çay, simit, bahçıvan. Kaşık kaşık bahçıvan.

0: yıldır Trakya'nın sütü ve lezzetiyle peynir yapıyoruz. Peyniri çok seviyoruz. Bazı sevgilerin tarifi yok derler. Bizim peynir sevgimizin tarifi çok.
1: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor. Bize huzur
2: lazım. Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor. Pilot Garaj Auto
3: Ekspertiz. Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
4: Nissan'da Ekim ayına özel fırsatlar. Sportif ve dinamik tasarımıyla SUV'nin öncüsü Nissan Qashqai şimdi 400 bin TL'ye varan nakit alım indirimi ve 1 milyon TL 6 ay %0 faizli ticari kredi avantajıyla. Hemen en yakın Nissan yetkili satıcınızı ziyaret edin, fırsatları kaçırmayın. Ayrıntılar Nissan.com.tr'de.

0: Aracınız emin ellerde. Fendi Gökçe tecrübesi ve güvencesiyle.
1: Yamanlar Oto Ekspertiz.
2: Reklam. CF Moto, TVS ve Mondiali bünyesinde bulunduran Uğur Motorlu Araçların sunduğu Fatih Yıldırım'la izlenecek bir şey değil devam ediyor.
3: Bence bundan sonra siz de bilmeyin diye bu konsept daha keyifli demiş. Yok abi yok, benim bilmem lazım ya. Ben bilmeyince tribe giriyorum. Az önce bilemedim, çıldırdım burada. Ne olabilir ne olabilir diye. Kimse de bilemedi zaten yani. Herkesi tezgaha getir demiş. Tezgah olduğunu anladım ama yazmadım diyor. Allah Allah. Evet peki. Erhan'cığım çok teşekkür ederiz, bugün bizi yalnız bırakmadın.
4: Efendim ben teşekkür ediyorum.
3: Sevgili dinleyiciler, yarın bir aksilik olmazsa sabah 7'de tekrar burada olacağız. Uzun zamandır yapmadığımız bir şey yapacağız. Final veda şarkısı çalacağız sevgili dinleyiciler, ama en çok nereden dinlendiğimizi de görmek isteriz. Benim tahminim bu akşam Ankara'dan çok dinlendik. Ankara katılımı çok iyiydi diye tahmin ediyorum. Erhan'dan da tahmin edelim. Erhan, var mı bir tahminin, şehir tahminin?
4: İzmir.
3: Ben Ankara diyorum, sen İzmir diyorsun. Bakalım bir üçüncü şehrimiz birinci olacak mı? Bu akşam en çok nereden dinlendik? Bize şehrinizi yazar mısınız? 536-901-8902. Ve radyocu bugünlük son şarkısını çalar.

0: Bu programı kaçırdım diye üzülme. Tekrarı yarın alemfm.com podcastlerde.
1: CF Moto, TVS ve Mondiali bünyesinde bulunduran Uğur Motorlu Araçlar, Fatih Yıldırım'la izlenecek bir şey değiliz sundu. Reklam.
2: Akbank ticari kartlarda bir ilk, KOBİ'lere kazandıran yenilik. Business Plus programıyla vergi ve SGK ödemelerinde 3'e varan taksit, havalimanı ayrıcalıkları, akaryakıt ve restoran harcamalarında %15'e varan indirimden yararlanmak için hemen ticari karta başvur. Detaylar akbank.com.

0: Aradayız. Çay makinesi deyince vatan.
1: Vay! Bu tavuk aşmış.
2: Kırmızı süt aşmış. Kırmızı süt aşmış.
3: Evet sayın dinleyiciler, Aygaz 100 oktana geçen geçene performans ve tasarrufu seçenler Aygaz 100 oktana geçtiler ve şöyle söylediler.

0: Şansa yer yok. 2000 TL'lik yakıt alımına 250 TL'ye, 3000 TL'lik alıma 450 TL'ye, 6000 TL'lik yakıt alımına 900 TL'ye varan pozitif puan hediye. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında. Sen ne ister ister
1: ol. Reklam. Saat 20. Bu bir reklamdır. Anladım.

0: Bu bir reklamdır.
1: Bankart Prestij dünyasının ayrıcalıklar sunan üyeleriyle tanışmaya hazır mısınız? Bankart Prestij kredi kartlarıyla yaptığınız alışverişlerden çok daha fazla jest lira kazanabilir. Seyahat ve konaklama harcamalarınızı jest liralarınızı ikiye katlayarak ödeyebilirsiniz. Yurt içi tüm restoranlarda %10'a, Prestij lezzet rotasına dahil olan restoranlarda %20'ye varan indirimlerden yararlanabilirsiniz. Havalimanlarında ücretsiz lounge'ın keyfini çıkarırken güvenlik ve pasaport kontrolünde sıra beklemeden uçağınıza gidebilirsiniz. Üstelik vale otopark, araç kiralama, VIP transfer hizmetlerini de size özel indirimlerle kullanabilirsiniz. Siz de bu ayrıcalıklı dünyanın bir parçası olmak için en prestijli kartı seçin, yeni hayatınıza merhaba deyin.

0: birazdan.
1: Reklam.
2: İletişim teknolojileri gelişiyor, radyo yayıncılığı dijitalleşiyor. DAB Plus, karasal sayısal radyo yayıncılığında kullanılan yeni nesil bir yayın teknolojisidir. Yeni nesil DAB Plus teknolojisi sayesinde artık tek bir frekans üzerinden ondan fazla radyo yayını çok daha yüksek kalitede sunulabiliyor. Üstelik bu teknoloji yüksek enerji...

0: enerji tasarrufu sağlayarak çevreyi de koruyor. Dijital radyo ile sesin yanı sıra metin, görsel ve anlık bilgilere de ulaşabilirsiniz. DAB Plus yayınlarını dinlemek için uyumlu radyo veya araç multimedya sisteminizden DAB Plus seçeneğini seçmeniz yeterli. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile Radyo ve Televizyon Üst Kurulu koordinasyonunda İstanbul, Ankara ve İzmir'de devam eden DAB Plus test yayınları dinleyicilerini bekliyor.
1: Reklam.

0: saat 21.
1: Anladım ki sen yalansın. Yalanlarla kalp çalansın. Arkamı dönüp seni aramışım. Bir bakmışım ki yalanmışsın. Ben içimde hep seni, sense hep ayrılığı taşımışsın. Senden son bir ricam var. Şu hesabı kes de üstü kal.

0: Saat 22. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
1: Adım Serdar Gökalp. Virüs dağıldıktan sonra kurtulanlardan biriyim ve İstanbul'da yaşıyorum. Tüm frekanslardan yayın yapıyorum. Her gün akşam saatlerinde yayında olacağım. Güneş batmaya başladığında. Eğer duyuyorsanız, eğer beni duyan birisi varsa saklanacak yer sağlayabilirim. Güvenlik sağlayabilirim. Yiyecek içecek sağlayabilirim. Eğlence sağlayabilirim. Eğer beni duyan varsa, kim olursa, lütfen yalnız değilsiniz.
0: Sarıyer Kola, Serdar Gökalp ve Serdar yayındayız sunar.

0: Hanımlar beyler, herkese iyi geceler. Burası Alem FM, ben Deniz Serdar Gökalp ve mevzu başlar. Tarihi de söyleyelim, lazım olur yıllar sonra. 5 Ekim 2026 günlerden Perşembe. Milli takımımızın maçının oynandığı şu sıralarda 21. dakika içerisinde maç 0-0 İtalya karşısında sevgili dinleyenler. Mevzu başlar. Ben Deniz Serdar Gökalp ve birkaç gündür adını duydunuz ama sesini denk gelmediniz. Kardeşim karşımda şu anda, işte Ceyhun. Merhaba Ceyhun.
1: Merhaba.

0: Merhaba hocam.
1: Merhaba Ceyhun. Ne haber Ceyhun?
0: İyiyim, teşekkür ederim. Ben nasılsın?
1: İyi ben de, ne olsun? Sana benden başka Ceyhun diye var mı?
0: Var var, çok var da. Burada Erhan diyorlar genelde.
1: Burada Erhan diyorlar değil mi?
0: Evet.
1: Evet. Ceyhun'a direkt şey sordum, dedim ki listeyi sen mi yaptın dedim. Rafet Erman'ı duyunca. Yok abi, ben elimi bile sürmedim dedi. Kim yaptı dedim. Sena yaptı dedi.
0: Aynen.
1: Sena'nın keyfindeyiz. Şöyle bir bakayım. Sena ne oldu? Sena bir şey mi yani? Acı mı çekiyor Sena?
0: Bir kavga durumu var galiba ya.
1: Oğlum böyle bir şey. Abi bundan sonraki şarkılara bakmam lazım. Bir bakayım. Yok moruk, bu olacak gibi değil. Biz müdahale edelim listeye.
0: Kavga büyük değil mi?
1: Kanki bu olacak gibi değil yani bak. Hani söyleyeyim sana yani. Ceyhun çok değerli bir kardeşimdir benim. Bayağıdır hani beraber eski teknik müdürüm benim. Şu anda da teknik sorumlumuz.
0: Evet.
1: Ve birkaç gün galiba bana da eşlik edecek. Doğru mu?
0: Öyle görünüyor.
1: Kaç gün daha?
0: Bugün son dediler ama.
1: Bugün son mu?
0: Aha.
1: Bence sen yarın falan da kalırsın yani.
0: Öyle gibi görünüyor. Bana da öyle geliyor.
1: Vallahi sen yani hiç yarın falan diye ayarlama kendini, ben sana söyleyeyim.
0: Ben şey yaptım zaten. Perşembe, cuma belki olur dediler.
1: Hı. Dedim. O en az bir hafta.
0: Aynen öyle. Buralıyız belli dedim.
1: O en az bir hafta. Ben şikayetçi değilim canım.
0: Ben hiç değilim ya, ben seninle olmakta.
1: Seni gidi seni. Seni gidi. Hemen ilk 22 mesajına bakıyoruz. Nerede benim telefonum?
0: Biliyorsun bu şirkette en sevdiğim kişi sensin.
1: Acaba benden önce de böyle bir şey dedim mi? Kimseye böyle bir şey dedim mi hiç?
0: Benden yok önce. Asla. Sadece sana.
1: Demedi. Anladım. Tamam peki. Hemen bakıyoruz. Devamlı kırmızı ışığa denk gelenlere gelsin bu geceki yayın demiş. Kontrol ettik, baktık. Evet, devamlı kırmızı ışığa takılanlara geliyor bu geceki yayın sevgili dinleyenler. Daha önce armağan etmemişiz. Ceyhun, bizde bir uygulama var. Saat 22'yi gösterdiğinde ilk mesajı gönderen, mesela atıyorum bugünkü gibi işte devamlı kırmızı ışığa takılanlara gelsin. Tak, kontrol ediyoruz. Daha önce armağan etmediysek onlara veriyoruz yayın.
0: Vay, çok güzelmiş.
1: İsimleri bitirdik, illeri bitirdik. Hani yıllardır yapıyoruz bunu.
0: Olaylar kaldı.
1: Evet, olaylar kaldı. Çünkü yani olaylar daha bir ucu açık. Bunu da bayağıdır yapıyoruz galiba. Ama bunu da ilerleyen günlerde bir değiştirelim ya. İlk 22 mesajını neye armağan edelim bilemedim yani. Hiç.
0: İnsanlığa.
1: Bugün günlerden pazartesi ama yine de sen bilirsin demiş efendim. Ben bilerek başka gün söyledim. Bizim programda şey var. Bazen zaaflıyor. Bazen yanlış da söylüyorum. Bazen mesela saat 11 oluyor. Diyorum ki işte saat 10-10 geçiyor filan. Evet, bazen mesela pazartesi gününe perşembe diyorum filan. Çok eskiden bizim bir dinleyicimiz vardı, Mümtaz abi, bayağıdır yok. Ben onu merak ettim, cuma günü aradım. Bizim öyle dinleyicilerle bağımız var.
0: Aa, süper.
1: Evet, burada değilmiş, bir hastası varmış. Onun için yoktu aramızda. İnşallah buradadır bugün. Çünkü döneceğim demişti bana. Selam ederim abi, bir kere daha geçmiş olsun dileklerimi iletirim. Çok eskiden böyle 2015'li yıllarda falan Mümtaz abinin çıkış noktalarından bir tanesi de o. Ben böyle yayında bazı şeyleri yanlış söylüyorum. Yanlış söylüyorum ama bilerek değil mesela. Hani işte atıyor günlerden salı çarşamba diyorum falan. O da beni hep düzeltiyor. Bugün çarşamba, bugün şöyle böyle falan diye. Oradan şey kaldı. Hemen doğru olarak bir kere daha açayım programı. Sevgili dinleyenlerim, bugün günlerden pazartesi ve 5 Ekim 2026. Milli takımımızın 25. dakikasında, hani İtalya karşısında 25. dakikasında karşılaşması 0-0 değerli dinleyenler. Bunu beğenmeyen için bir daha açayım. 5 Ekim günlerden pazartesi, yıl 2026, burası Alem FM, ben Deniz Serdar Gökalp, günlerden pazartesi ve Serdar yayında başlar. İtalya Türkiye 25. dakika içerisinde 0-0 şu anda sevgili dinleyenlerim. Ve bugünün yayını devamlı kırmızı ışığa yakalananlara geliyor. Devamlı kırmızı ışığa yakalananlara geliyor. Bugünün yayını sevgili dinleyenler. 0536-901-8902 0536-901-8902 sevgili dinleyenlerim. Radyomuzun WhatsApp numarası. Bugün programın konusu ne olsun biliyor musun?
0: Ne olsun?
1: Bugün programın konusu... hani devamlı kırmızı ışığa yakalanıyorsun diyorsun ya mesela. Devamlı böyle bizi yakalayan, bizi bulan şeyler devamlı. Bizi bulan şanssızlıklar. Devamlı kırmızı ışığa yakalanma. Ve bu arada değerli dinleyenlerim, vereceğimiz konuya en güzel katılım gösterene canlı yayında Sarıyer Kola'dan bir adet milli takım tişörtü ve bir koli Sarıyer Kola hedaya sevgili dinleyenlerim. Tişörtün var mı senin, milli takım tişörtü?
0: Yok.
1: Artık var, verdim. Artık var.
0: Teşekkür ederim.
1: Rica ederim. 536-901-8.

0: 89 05 536 901 89 02 ve hemen yoklama yapalım. İlk Nur neredesin? Bir dakikan var İlk Nur. Neredesin İlk Nur? Bir dakikan var. Şu şeyi ekranı birazcık şöyle yukarıya kaldırsam sıkıntı olmaz değil mi?
1: Yok hayır.
0: İnşallah. Dur
1: bakayım. Ben geleyim oraya.
0: Yok yapma.
1: Yani. Ha iyi tamam.
0: Şöyle evet yaptım. İlk Nur neredesin? Bir dakikan var İlk Nur. Bu olayda şey Ceyhun, onu da bil madem bir süre beraberiz programda. Onu da bul. Onu da bil. Bir dua seçiyoruz cuma günleri. Devamlı o duayı yineliyoruz. Şimdi İlk Nur bize yazsın, duasını yineleyeceğiz. Bir dua seçiyoruz her cuma.
1: Hadi bakalım.
0: Ona göre tamam. Bazen WhatsApp'a konu veriyoruz, komple oradan gidiyoruz. Bazen telefon bağlantıları. Bazen hiç bakmıyorum ben. Bazen yani.
1: Bazen yayın yapmıyorum.
0: Yok canım, onu hiç yapamazdık, yapmadık ya. Vallahi. Evet, bakıyoruz. Hemen bakalım hemen.
2: Buradayım Serdar abi.
0: Peki tamam. İlk Nur inşallah mülakatın güzel gelir. Hani mülakatın iyi sonuçlanır. İlk Nur mülakata girmiş. Onun sonucunu bekliyor. Ona dua ediyoruz.
1: Son dakika yetişmiş sanki ama böyle şey.
0: Buradayım abi.
1: Buradayım abi, geldim geldim.
0: Bu işin raconu da şey, gece Serdar yayında da bir dakika bile kaçıramazsın. He. Durduk yere mesela diyorum ki İlk Nur neredesin diyorum. Bir dakika içinde sesli mesaj göndermesi lazım.
1: Çok iyi.
0: Evet. İlk Nur, İnşallah mülakat sonucun beklediğin gibi gelir. İnşallah mülakat sonucun beklediğin gibi gelir. İnşallah mülakat sonucun beklediğin gibi gelir. Abi 1-0 oldu ya maç. İtalya attı ya.
1: Attı.
0: Vallahi
1: yani attı. Gördüm ya. De söylemek istemedim.
0: İtalya deyince aklıma hep ne geliyor biliyor musun?
1: Kim?
0: İtalya 90. Ha. Sen biliyor musun onu?
1: Yok hayır.
0: İtalya 90. Toplarda bile İtalya 90 yazıyordu. O kupa oradaydı o tarih. 90 yılında. Yanlış mı hatırlıyorum bilmiyorum. Bakkallarda satılan plastik toplar var ya. Onların bile üstüne İtalya 90 yazmışlardı. Her yerde İtalya 90, her yerde İtalya 90.
1: Benim şey 98'de Euro 2000, yani 98 kupası Euro 2000 Fransa İtalya, Fransa İtalya oldu ya. Benim de aklıma hep o geliyor.
0: Sen kaç doğumluydun?
1: 87.
0: 87 doğumlusun.
1: Evet.
0: Çok da bir şey yok lan. Sen bizdensin.
1: Evet.
0: Bizim kuşaksın sen, aynı. Evet. Ben de buradayım yazmış Aysel. O da bundan önceki duanın sahibi. İnşallah atanırsın Aysel.
1: Aa, İnşallah oraya, ona yetiştim.
0: Evet, inşallah atanırsın Aysel. Aktivitelere göre stres azaltmanın oranı. 1. Yürüyüş yapmak. %42 şey yapıyormuş, stresi azaltıyormuş.
1: Ben daha çok stres oluyorum ama yürüdüm.
0: Yürürken mi?
1: Evet.
0: Ben de oradan arabam çıkacak, buradan motorum var falan diye. Evet. 2. Kahve içmek. %52. Peki bir şey söyleyeceğim. Şimdi kahve içip %52 gidiyor ya mesela stres. Geri kalan %48 ne oluyor?
1: Anksiyete.
0: 48 o mu oluyor?
1: Evet abi.
0: Allah Allah.
1: Evet, evet.
0: Bir örnek ver bana.
1: Ya şey işte, kahve içiyorsun.
0: Evet.
1: Kalp atışın hızlanıyor.
0: He.
1: Kalp krizimi geçiriyorum. Ritim tövbe bozukluğum var. Bunlar hep anksiyete.
0: Ya bu Google var ya, bu Google.
1: Evet.
0: Çok enteresan. Google'da mesela hani nezle belirtileri diye arayıp ameliyatlık hasta çıkıyorsun ya Google'da.
1: Ben gece 3'te hastaneye koştuğumu hatırlıyorum.
0: Google yüzünden mi?
1: Evet.
0: Şimdi bir de yapay zeka var. Bildiğini ilgileniyor.
1: Ona bir tek tahlil sonuçlarımı şey yapıyorum.
0: Yapay zeka mı?
1: Evet.
0: O paralı üyeysen özel hastane gibi. Hiç şey yapmıyor. Yani.
1: Ciddi iyi bilgilendiriyor seni. Nokta atışı.
0: Onda da tribe giriyorsun ha. Tahlil sonuçlarını paylaşıyorsun. Mesela şey diyor ki mesela, demirin iyi ama bak tam sınırda ha, ona göre yani. Kendine dikkat et. Demirin iyi ama tam sınırda falan diyor.
1: Şey ama ne? Nasıl bir kodlama yapmışlarsa şöyle giriyor cümleye. Endişelenecek bir şey yok diye böyle harika diye başlıyor. Ama şey, kötü bir şey söylüyor sana.
0: İlk versiyonlarında şeye hayrandım. Bir soru soruyorsun mesela. Harika bir soru filan. Başka bir soru soruyorsun. Mükemmel bir fikir filan.
1: Evet.
0: Lan hadi oğlum ya.
1: Sürekli hadi. Seni övmek üzerine bir şey.
0: Evet.
1: Kodlama.
0: Kullanıyor musun yapay zeka?
1: Kullanıyorum.
0: Neydi?
1: Daha çok bir şeyler karalarken. Yazıp çizerken. Konuşamadım ya. Yazıp çizerken kullanıyorum.
0: Oğlum Star'la çalışmak tabii. Başka radyo programlarına benzemez.
1: Beni heyecanlandırıyorsunuz Serdar Bey.
0: Bunu bir erkekten duymayalı çok uzun zaman olmuştu Ceyhun. Bunu bir erkekten duymayalı çok uzun zaman olmuştu. Ceyhun'un benim hayatımda şöyle bir şey var. Ceyhun'la biz döneminde aynı, yine Alem FM'de çalıştık
1: yine
0: değil mi?
1: Yine buradaydı, evet abi.
0: Evet, sonra Ceyhun bir dönem çalışmadı burada. Şu an yine bizimle. Ama zannediyorum ki bizde çalışmadığı tarihte benle daha çok konuşmuştur herhalde.
1: Evet.
0: Evet, Ceyhun bu kablona ne olacak? Gece, bunun yenisi gece, var mı Ceyhun? Falan. Gece 2-3.
1: Ya bir şey diyeceğim, yayına gireceğim de şimdi şöyle bir şey oldu diye.
0: Benim eski kendi bireysel stüdyomu da sevgili kardeşim Ceyhun kurmuştu.
1: Çok güzeldi, evet. Orası.
0: Orası iyiydi değil mi?
1: Ben bugün şey yaptım, aklıma geldi.
0: Orası mı?
1: Evet.
0: Benim hiç çıkmıyor ki aklımdan. Vallahi. Benim evet, benim eski stüdyomu da eline sağlık Ceyhun kardeşim kurmuştu.
1: Her zaman.
0: Yenisini de o kuracak inşallah. Bakacağız. Şubat gibi falan öyle bir düşüncem var. Şubat Mart.
1: Her zaman.
0: Şubat Mart gibi görsel bir stüdyo yapacağım bu sefer Ceyhun. Sadece radyo üzerine değil.
1: Artık hani... şey ona döndü ama ya. Sistem de ona döndü.
0: Telefon

0: falan da bir şeyler yapmayı düşünüyorum. Onun için bakacağız Ceylon. Yani yine
1: seve seve.
0: Bu iş ellerinden öpecek senin.
1: Seve seve. Ben mesaj aldım.
0: Peki. Ne yaptın?
1: Ben mesajı aldım.
0: Eyvallah. Teşekkür ederim. Bana 3.4 gece evvel canlı yayında var. 3.4 gece evvel mi?
1: Ben de mi heyecanlandırdım? Ne yapayım anlamadım.
0: Serdar Bey bana 3.04 gece evvel. 3.04 gece ne zamana denk geliyor ya? 04.
1: Yapay zekayı mı yazdırdın? Ne
0: tam tutturamaz ki ama zaman akıyor. Hani yazdığında şu anın 3.04'ü dakika olarak tutmayabilir. Canlı yayında bağlı ceviz kızartı. Abi bu abla bu nasıl türü? En güzel arayalım kendi anlasın. Ben hiçbir şey anlamıyorum. Bu. Vallahi en güzeli kendi anlasın. Hiçbir şey anlamadım çünkü. Evet. Şuradan şöyle. Tamamdır.
2: Beep. Efendim.
0: Alo.
2: Efendim Serdar Bey.
0: Ya deminki ses tonu kimeydi? Bu ses tonu kime? Şimdi deminki böyle ev sahibi aramış gibi. Bu güzel sevdiğim biri aramış gibi. Ablacığım yazdığınızdan bir şey anlamadığım için arıyorum sizi.
2: Tamam,
0: Serdar Bey bana
2: tahmin ettim.
0: 3.04 gece evvel canlı yayında tamam. Bağlı ceviz. Bu herhalde ballı ceviz. Yapmam için bağlı görev ceviz. Vidiniz.
2: Serdar Bey.
0: Heh, buyurun.
2: 3-4 gece evvel ben canlı yayına bağlandığımda
0: evet.
2: Bir yerde bir ballı ceviz kızartması yediğinizi ama öyle böyle bir anlattınız onu.
0: Kayseri, Kayseri.
2: Dediniz ki ben bugüne kadar canlı yayında hiç kimseden, hiçbir dinleyiciden bir şey istemedim. Siz yetkili bir ablaya benziyorsunuz. Ballı ceviz kızartması yapıp gönderin dediniz.
0: Evet, ne oldu?
2: Bu bana dert oldu. Ben denemelerime başladım. Dün yaptım. Biraz yaktım. Ha ben yiyorum çok güzel ama size göndereceğim kadar güzel değil. Denemelerim devam edecek. Sadece bunu söylemek.
0: Yaktınız mı efendim? Tesbih demişim ya. Bizim Şerif yazmış da benim Erzurum'dan tesbih ustam. Özür diliyorum aklım tesbihe gitti. Ballı ceviz yaptınız ve yaktınız doğru mu?
2: Biraz yaktım. Yani şöyle...
0: Ya ablacığım yaktınız mı? Şimdi biraz değil. Yandı mı yanmadı mı? Bunu söyleyin bana.
2: Yaktım.
0: Tamam demek ki...
2: Ben yiyorum.
0: Demek ki ondan kimse yapıp bana gönderemiyor.
2: Yani şöyle ben biraz fırında fazla tuttum. Bir dahakine daha az tutacağım. Tadı çok güzel. Bence oldu ama tarifi geliştirmem gerekiyor. Şeker oranını biraz arttıracağım. Balını arttıracağım yani şeker derken yanlış anlaşılmasın. Böyle bana göre çok güzel olanını bulduğunda size gönderirim ama ne zaman olur orasını kestiremiyorum.
0: Anladım. Şekeri niye düz? Şeker yasaklandı mı? Günah mıymış şekeri? Abla öyle bir tepki ve şeker derken yanlış anlaşılmasın.
2: Şöyle şimdi çünkü bunun adı ballı ceviz kızartması yani
0: tamam.
2: Bunun içinde rafine şeker yok o anlamda söyledim. Balla yapılıyor. Balı ben bulduğum tarifte ben ama yurt dışı tariflerine baktım. Siz çünkü dediniz ki herkesler denedi. Olmadı Allah'ım dedim bu herhalde çok zor bir
0: şey. Al işte siz de şahitsiniz canlı olarak örneksiniz işte. Yani bak yanmış
2: evet.
0: Görüyoruz tüh be.
2: Ama şöyle bu benim ilk denememdi. Ben öyle hemen pes etmem. Ben bunu yaparım.
0: Evdekilere verdiniz mi yaptığınızda?
2: Ben tek yaşıyorum. Ben hepsini yiyorum şu an. Ama size gönderemem. Çünkü hafif yanık yani. Hani yenmeyecek gibi değil ama
1: yenecek gibi dedim.
0: Herhalde canım, bu...
2: Ben yiyorum. Gayet güzel. Vallahi ben yiyorum. Ama şimdi Serdar Bey şimdi şöyle bir şey vardır. Hani evde de bazen bir şey yaparsınız. Hafif böyle üstü ne bileyim fazla pişer. Misafire çıkarmazsın ama bütün aile bayıla bayıla yer yani onu. Ama misafire çıkmaz hani öyle gibi düşünün.
0: Yahu tamam bir şey demedik. Sizinki yani, yenecek gibi değil. Sürülecek gibi demek ki.
2: Yakmadım.
0: Tamam.
2: Hayır.
0: Tamam ne zaman geliyor? Ne zaman geliyor?
2: Denemelerim devam edecek onu demek istiyorum. En mükemmelini yapınca göndereceğim.
0: Ama şimdi siz bana ballı ceviz yapacağım diye beni dümen tutup 150 kilo olmayın ablacığım. Yani. Hani.
2: Zaten ki çok iştahlı bir insanım. Çoktu ya dün akşam zor durdurdum kendimi yerken bu arada. Yanık dediğime bakmayın çok lezzetli olmuş da. Yine de bence geliştirilebilir tarif.
0: Sizle konuşurken cep telefonuma bir davetiye geldi. Hayırlı olsun. Birisi evleniyormuş. Bende kayıt ismi İnşaat Demirci. Herhalde adı değildir. Vallahi herhalde adı değildir. Benim cep telefonumdaki kayıtlar öyle hep hikayeyle kaybeder. İşte Antalya'da ışıklardaki.

0: adam
1: falan
0: diyor.
1: Bende de öyle şeyler var, evet. Ben de emlakçı olduğum için işte atıyorum Balat'taki evi beğenmeyen kıl adam filan gibi.
0: İyi, peki bekliyorum yani, merakla bekliyorum.
1: Tamam, tabii ki. Ben dediğim gibi biraz mükemmeliyetçi bir yapım var. Böyle bana göre evet bu iyi dediğimi göndereceğim artık.
0: Tamamdır, peki. Teşekkür merak ederim, bekliyorum.
1: Rica ederim efendim. İyi akşamlar.
0: Görüşmek üzere efendim. İyi akşamlar diliyorum. Sağ olun. Hoş çok teşekkürler. Olun. Var olun. Sağ olun. Teşekkürler. Bir an hanımefendiyle konuşamadım Ceyhun.
2: Fark ettim onu.
0: Bizim benim tesbih ustam yazmış da benim, Şerif Erzurum'dan. Bir tesbih neyse anlat. Benim tesbih ustam yazmış. Bana iki tane de fotoğraf gönderdi. Benim aklıma gitmesinin sebebi cep telefonuma yazsa arada görürüm de radyonun WhatsApp'ına yazmış bizim Şerif. Fotoğrafı Allah'tan buraya göndermemiş. İki tane. Bir benim kendi siparişim. Bir tane de onda varmış. Bunu mutlaka al, koleksiyon ürün dedi. Kumpasmış falan. Kumpas falan tespih. Kumpas tamamen birbirinden farksız boncuklar demek. Ha, usta yapımı.
2: Boncuğun adı mı kumpas?
0: Hayır. Boncuğun işçiliği. İşçiliğin adı kumpas.
2: Ha.
0: Hatasız. Milimetrik. Bir boncuğun diğer boncukla benzerlik oranı birebir.
2: Bu kumpas değil mi böyle? Hani ne? Bir şey gibi. Dolandırıcılık gibi bir şey değil mi yani? Kumpas kuruluyor yani.
0: Şerif bana yapmaz öyle şey ya.
2: Ha. Bir sadece andırma oldu da.
0: Ha, Şerif bana yapmaz öyle şey. O bir tanesi usta yapımı, bir tanesi durduk yere şimdi beni heyecanlandırdı durduk yere. Bakayım 33 boncuğun arasına ayraç koymuş mu? Benim siparişimdekinde yok zaten. Şeyde var mı? Kumpaslı da var mı? Dur bakayım, buna bakayım. Bunda da ayraç yok. Tamam. Oo, heyecanlandım. Kaç güne gelir acaba? Tesbih deyince dur şeyim ya. Yani böyle çanta görmüş kadın gibiyim.
2: Tek taş gibi.
0: Vallahi. Ha, evet daha iyi benzetme oldu, tek taş gibi. Şerif dinliyor musun beni? Ne zaman gelir yavrularım? Yavrularım ne zaman gelir be? Ben Kayseriliyim. Yarın yapıp getireyim istersen. Çok güzel yapıyorum Serdar demiş efendim. Neyi, ballı cevizi mi? Oğlum yani ballı ceviz öyle herkes yapamıyor yalnız. Kumpas nedir demiş. Ya kumpas ölçü aleti sevgili dinleyenler. Anlaşılabilir adıyla o. Ölçü aleti. Ama tesbihte de evet o kumpasla işte ölçü yani yan boncu. Ya boş ver, ne yapacak? Koleksiyoner misin? Ölçü aleti işte. Anlatmayayım. Bir saat. Kumpas bir ölçü aleti. Ustalar kullanıyor genelde. Her şeyde var da tespihçilerde birazcık daha farklı. Ha. Şerifim yapmaz öyle şey. Ha, onu ben dedim değil mi onu? Evet. Biri yazmış. Kumpas ölçü aleti, her gün kullanıyorum demiş. Kumpas bir ölçü aleti. Tamam canım, Allah Allah dedik işte, anlattık biz de. Bak bir de Ceyhun, benim kitleyle alakalı bilmen gereken, bak başka radyo programlarında bu sıkıntı yok. Gir yalan yanlış sabaha kadar anlat, hiç problem yok başka radyo programlarında. Ben de anlat, hemen buradan sahnesine düzeltilir. Eğer ki düzeltmeyi görmezsen ertesi gün radyoya insanlar gelir. Anladın mı? Gelir yani, bak bunu. Bunu söyleyeyim yani. Sonra dur bakayım. Ben Kayseriliyim. Yarın yapıp getireyim istersen diyeni bir arayalım bakalım. Nasıl yapıyor? İnsanların yapamadığı şeyi siz nasıl yapıyorsunuz efendim? Balda kızarmış ceviz. Ceyhun gelsin de.
2: Gelsin.
0: Evet. Gözünü seveyim ama Serdar Gökalp'e özeldir, kimse açmasın diye yazın buraya. Çünkü biliyorsunuz yani. Bana selam söyleyerek göndermiş olduğunuz yazılar bile bana ulaşmıyor sevgili arkadaşlar. Neden olduğunu siz daha iyi biliyorsunuz. Yani siz anlatmayayım şimdi. Siz daha iyi biliyorsunuz. Şerif kayboldu ya. Şerif yok. Şerif sadece radyo yazmış ve gitmiş vallahi. Evet.
2: Alo Bal Badem.
0: Hani bekliyoruz. Al işte. Hadi buyur. Yok. Konu nedir? Konu başa gelen tatlı şanssızlıklar. Devamlı kırmızı ışığın size yanması gibi. Başka da gelmiyor aklıma. İşte siz yazacaksınız ki gelecek. En güzellere Sarıyer Kola'dan bir adet milli takım tişörtü armağan edeceğiz. Ben de var, o sayılır mı acaba? Tam böyle koştura koştura asansöre gidiyorum, asansör gidiyor.
2: O sayılır.
0: Sayılır değil mi? Devamlı asansörün benden kaçması. mesela?
2: Bana da böyle yemekte falan herhangi bir aksilik olacaksa mutlaka beni buluyor.
0: Ne oluyor mesela?
2: Mesela sonu kalmıştır. Hep sonu bana denk gelir böyle. Az olan.

0: Mutlaka. Az önce yine yemekhanede denk geldi de. Bir kaşık kalmış sadece, vereyim mi bunu diyor.
1: Yok, eve götür.
0: Ver bari dedim.
1: Vereyim mi bunu? Kayseri'li açmadı. İşte kumpas ölçü birimi idani, görüyoruz kumpasa geldik. Ben bilmiyorum, senin için öğreneceğim. Görüyor musun bak? Bizde dinleyici böyledir Erhan. Vallahi diğer radyo programlarını unut Erhan.
0: Çok şanslısın.
1: Neyim?
0: Çok şanslısın.
1: Yıllarımı verdim oğlum.
0: Doğru.
1: Hop, selamünaleyküm abi. Geç geldim, ne yapıyoruz? Bakacağız. Bugün de hiç kimse açmıyor telefonu ya. Hani şanslı mıyız değil miyiz bilmiyorum. Evet. Çok sıkıştım, tuvalete yetişeceğim. Fermuar mutlaka takılır.
0: Acele bir iş varsa.
2: Alo.
1: Alo.
2: Merhaba.
1: Merhaba. Ne haber? Gördün mü, kötü oluyor, onun için yapma bir daha. Yani bir daha yapma ne olur. Ne haber, iyi misiniz?
2: İyiyim, teşekkür ederim, siz nasılsınız?
1: Ben de iyiyim, çok teşekkür ederim. Sıkıştığınızda tuvaleteyiz. Ha, siz o değilsiniz, pardon. Vallahi kafa gitti, pardon. Siz neydi, sen neydi, sen kimdin, sen baban kimsenin? Neydi? Dur bakayım şuradan. Ben bilmiyorum, senin için öğreneceğim. Ne bu, balda kızarmış cevizi mi öğreneceksiniz?
2: Evet.
1: Uğraşmayın hanımefendi. Nice karşı cins, hani gözümüzün önünde burada tövbe ettiler yani. Bak, olmuyor, yapılmıyor.
2: Deneyeceğim işte.
1: Nasıl deneyeceğiz? Sen ağlıyor musun bunu anlatırken?
2: Hayır ya, hastayım biraz.
1: Geçmiş olsun. Nen var kuzum?
2: Teşekkür ederim. Soğuk algınlığı.
1: Bunu kendin mi teşhisi koydun, doktora mı gittin söyledin?
2: Kendim.
1: Kendin. Sen yine iyi canım. Soruyorsun mesela, ne oldu? Gribim ben. Doktor mu söylüyor? Yok ya, gribim ben. Başkası diyor. Ne lan? Biri Ceyhun, bir hastalık var. İnfluzur muydu? Neydi?
0: İnfluenza.
1: Hoppa! Ceyhun'a bak be. Bir daha de.
0: İnfluenza.
1: İnfluenza.
0: Futbolcu adı gibi, o yüzden rahat söylüyorum.
1: Bu şey, bir araba markasının yeni şeyi gibi lan. İnfluenza. Elektriklisi tüm bayilerde. Israrla isteyim. Eskiden ısrarla isteğim vardı. Normal isteyince vermiyorlar mı? Müzik marketlerden ısrarla isteğin lafını hatırlıyor musun?
0: Evet evet.
1: İşte Ceyhun Erhan'ın yeni albümü çıktı müzik marketlerden. Israrla isteyin. Şimdi normal istesen vermiyorlar mıydı mesela? Hani gittin, dedin ki Ceyhun'un albümünü alacağım. Bana ne? Hani illa bir yalvarmam mı lazım? Evet. Nasıl denenecek? Balda kızarmış ceviz. Malzemeleri biliyor musunuz?
2: Herhalde ceviz, bal.
1: Tüp.
0: Zaten ballı ceviz değildi ki, bademdi.
1: Ceviz oğlum, badem değil. Bir de kafa karıştırma Ceyhun, ceviz. Evet, tamam, ceviz, bal. O zaman bir de tüp mesela, değil mi? Tencere.
2: Evet.
1: Tencere, değil mi?
2: Aynen öyle.
1: Anladım.
2: Hiç bakmadım.
1: Hiç bakmadım.
2: Yayında duydum, direkt öyle yazdım.
1: İyi, tamam. Yaparsanız gönderin, olur mu?
2: Olur. Kendim tamam. De getiririm.
1: Ne yaparsınız?
2: Kendim de getiririm.
1: Şimdi önce siz bir gönderin, olursa kendiniz. Şimdi olmazsa yüzünüze karşı bu çok kötü olmuş, iğrenç, nasıl diyelim? Hoca önce gönderin, bir tadalım bakarız, olur mu?
2: Olur olur.
1: Tamamdır. Hadi görüşürüz. Geçmiş olsun.
2: İyi geceler.
1: Kendine dikkat et.
2: Teşekkür ederim.
1: Ne demek canım. Bakıyor musun kendine? Bir çorban, oyun tasın, taran bir şeyin var mı?
2: Nane limon yapıyorum.
1: Ya ben bu yaşa gel, ameliyatlı hastaya nane limon veriyorlar. Grip olana nane limon veriyorlar. Bacağı kırılana nane limon içiriyorlar. Başı ağrıyana nane limon. Yani bu nasıl bir de tavuk suyu çorba bir de. Bir de bu. Bunun ikisi var ya, üf yani.
2: Hayır, bir de şey, ilaç önerenler var. Şunu al çok iyi geliyor, bunu al çok iyi geliyor diye.
1: Sen yine iyi, benim arkadaşım reçeteli şey antidepresan kullanıyor. Antidepresanı övüyor sağa sola.
0: Ha, onu ben de yapıyorum ya.
1: Oğlum içim var ya, harika vallahi filan. De manyak edecek herkesi. Allah Allah. Hadi görüşürüz, kolay gelsin.
2: İyi geceler.
1: Thank you, var olun, sağ olun. Ay güzelse gelmesin radyoya. Ay güzelse gelmesin radyoya. Niye ki? Size mi gelsin, ne olsun yani? Güzelse diyor, gelmesin radyoya. Ne oldu ya? Evet, şuradan. Ceyhun, yıllar önceki sistemi kaldırdım. Artık ben kendim arıyorum. Böyle de çok daha fazla insana konuşabiliyoruz. Evet, daha güzel değil mi?
0: Burada telefon edecek.
1: Yok. Ama bazen de böyle işte, böyle istihbarat ajanlarına bazen denk gelebiliyorum yani. Evet.
0: Ben telefon bağlayacağım diye oturdum buraya, telefonun başındayım.
1: Yok yok, ben o sistemi kaldırdım.
0: Güzel.
1: 3-5 senedir yok o bende.
0: Öyle daha iyiymiş.
1: Kaldırdım, evet. Hızlı ilerleyen şeride geçtiğimde tıkanması.
0: O aslında bilimsel bir şey var.
1: Neyi var?

0: gerçekliği var. Çünkü senin gibi...
1: Bunu hangi işsiz bilim adamı araştırmış ki bunu bilimsel?
0: Yok, düz mantık ya. Herkes, yani senin gördüğünü herkes görüyor. Oraya akıyorsa senin gibi uyanıklar oraya da giriyor. Bu sefer orada tıkanıyor.
1: Ama herkes görmüyor demek ki, çünkü geçmeyen de var.
0: İşte geçmeyenler akıllı olanlar.
1: Öbür tarafa geçiyor mesela, yine aynı tıkanıklık.
0: İşte herkes aynı şeyi düşününce aynı şey oluyor trafikte. Zaten bu yüzden trafik oluyor.
1: Anlamadım ama haklısın. Vallahi haklısın yani. Kırmızı ışık hilesi buldum. Ne zaman telefondan yol tarifi vesaire bir şey bakacak olsam ışıklarda durunca bakarım derim. Işık hep yeşil yanar. Bir türlü bakamam. Hayatta istediklerin olmasın, hayat istediklerin olmasın diye çabalıyor resmen demiş. Evet, vallahi doğru diyor.
0: Güzel
1: ondan sonra
0: bir,
1: ben evet.
0: Güzel
1: sonra,
0: bir bug bulmuş.
1: Ben de mesela bir iş yapacağım, eve gidince yaparım diyorum. Hiç yapamıyorum o işi. O da öyle oluyor, evet.
0: Evde iş yapanlara özeniyorum ben ya.
1: Ben ya bir dönem çok yapıyordum da artık yapamıyorum. Artık yapamıyorum artık.
0: Evde çalışılmaz ya. Evde oyun oynanır, oturulur.
1: Benim evde çalışma odam var.
0: Evet.
1: Bir tek telefon şakalarında falan böyle çok canhıraş falan çalışıyorum. Onun haricinde genelde işte maçları falan seyrediyorum. Hani, evet. Yazarım diye 10 defter aldım kendime. Hepsi boş.
0: Uçak onu ben de çok yapıyorum biliyor musun? Kırtasiyeci gibi ev. Bir sürü defterim var, kalemim var ama...
1: Hiç yazmıyorsun, her şey bilgisayarda.
0: Aynen öyle, hepsi bilgisayarda.
1: Bir de ben de şey, çok dijital dağınığım ben. Bak senle bana de ki... Abi 2001 yılında Antalya'ya gitmiştik. O fotoğrafları göstersene bana de. Arayıp 5 dakika sonra sana getirebilirim de. 50 sene arayıp Ceyhun ben bunu bulamıyorum diyebilirim de. Yani evde terabaytlarca hard disk var Ceyhun. Evde terabaytlarca ama hard disk var. Bunları böyle bir boş zamanda, bu boş zaman da bir sene falan sürer bence. Evet. Şöyle bir sene falan buna yoğunlaşsam, alsam mesela, de ki mesela 50 tane hard disk var evde.
0: Evet.
1: Allah inandırsın 30 tanesi boşa çıkar. Vallahi billahi bak 30 tanesi boşa çıkar.
0: Tahmin edebiliyorum.
1: Ama ne nerede değil, o nerede, onu kimle yapmışım, onun tarihi yok, bunun başı yok, öbürküsünün kafası yok, bir tanesinin saati yok.
0: Başım biraz rahatlasın da yaparım dedin ama hiçbir zaman bulaşmadım.
1: Terabaytlarca ya. Hep şey yapmışım yani. Hep böyle 5 terabayt.
0: Ben onu şeye benzetiyorum ha. Hayatta yeni bir sayfa açmaya benzetiyorum. Çünkü onu bir kere temizliyorsun ya, böyle yepyeni bir şey başlıyor artık senin için serüven.
1: Ben de şöyle oldu Ceyhun hep. Ben hatırlıyorum da. mesela düzenleme ihtiyacı oldu. Dedim ki dur ya, zaten lazım olur. Bir tane hard disk alayım, onu atarım. O boşluk kalır falan dedim. O doldu. Dur bir hard disk alayım, zaten lazım olur. İşimiz gücümüz bu olur diye.
0: Böyle başlar.
1: Evde şu anda gerçekten yan tarafa inşaatın temelini yaparsın. O kadar hard disk var evde. O kadar. Her şey var bende. Hard diskle alakalı.
0: Hep öyle başlıyor bu hikaye.
1: Evet. Ödemelerin hiç zamanında yapılmaması. Ödemeler hiç. Bir de şey var, o mesela hayatın yazılı olmayan bir kuralı mesela. Cuma günü ödeme var ya mesela.
0: Evet.
1: Hani cuma günü gelecek abi. Cuma günü para gel. Mesela sen bana para ödeyeceksin değil mi?
0: Evet.
1: Sana telefon açıyorum, diyorum ki Ceyhun ne oldu? Oğlum para ödeyecektin. Abi cuma günü ödeme gelecek, direkt sana ödeyeceğiz diyorsun.
0: %100.
1: Cuma günü sana o ödeme gelmezse ben haftaya cumaya kadar seni aramıyorum. Ayıptır bu.
0: Aynen öyle.
1: Hani mesela arayıp pazartesi Ceyhun ne oldu la? Cumartesi ödüyordun, ne oldu cuma falan demiyorum mesela. Haftaya cumartesine sarkıyor.
0: Çünkü yine cuma diyecek sana.
1: Evet. Dur bakayım. Herkes cevizi sucuğu falan yazıyor bana.
0: O değil ya senin söylediğin.
1: Evet, balda kızarmış ceviz benimki. Ballı ceviz mi artık? Balda kızarmış ceviz mi? Telefonun uzun uzun çaldırıp tam kapatma tuşuna basınca gelen alo sesi.
0: En acısı.
1: Tüh, açtı deyip aradığında aradığınız kişi başkasıyla. Bak sana anne şeyi söyleyeceğim. Bu bir tek bunu bir kadın doğurduktan hemen sonra telefonda, o da böyle olur. Arıyor ya seni mesela. Seni arıyor mesela. Tam açacaksın bak, telefon elinde kapanıyor. Açacaksın kapanıyor. Milisaniye sonra sen onu arıyorsun. Bak saniye değil. Milisaniye sonra sen onu arıyorsun, açmıyor.
0: Evet.
1: Açmıyor. Bu işte bir kadın doğurdup anne olduğu anda böyle oluyor bu telefon.
0: Anneliğin gerektirdiği.
1: Bak ben başka hiçbir kimsede bilmem bunu. Ararsın. Herhangi bir anne bu arada. Benim, senin, onun, bunun değil. Herhangi bir anne. Arar mesela. Telefon elinde böyle. Tam basacaksın böyle. Kapanır telefon. Kapatır. Hemen saniye. Bak saniyesinde ararsın. Geri. Ya yani telefonu bıraktın. Arka odaya mı koştun? Camdan mı attın? Ne yaptın yani? Ya daha 1,5 saniye önce elindeydi telefon. Açsam konuşuyorduk ya.

0: Evet, dur bakalım şuradan.
1: Benim annemin de mesaj olayı var. 3 gün sonra dönüyor mesaj.
0: Çok tatlılar ya. Çok tatlılar ya.
1: Anne anahtarım yok. Uyanık mısın eve geleceğim diye. Gece 2'de mesaj atıyorum. 3 gün sonra evdeyim gel yazıyor.
0: Çok tatlılar ya. Serdar ben Bursa Orhaneli'yim. Bizim oradaki trafik ışıklarına yakalanmama şansın yok. Hayatımda ilk defa ışıklarla alakalı yeşil dalga diye şeyde görmüştüm. Erzurum'da görmüştüm yeşil dalga Erzurum'da. Hı hı. 5 kere falan denedik biliyor musun? La bu nasıl oluyor oğlum ya falan. Yeşil dalga 70. Hani 70'te gidersen hiç kırmızıya denk gelmiyorsun. Tamam. Dönüp 3-5 kere denedik. 70'te gidiyor. Allah Allah nasıl yapmışlar lan bunu falan diye böyle. Hayranlıkla. Mutlaka ama mutlaka trafik sıkışırsa ben de sıkışıyorum. Hem de çok fena sıkışıyorum. Her seferinde nasıl oluyor anlamıyorum ama oluyor demiş efendim. Trafik sıkışması ve insan sıkışması. Arıyorum sizi.

0: Bu arada ilk yarı bitti.
1: Alo.
2: Merhaba Serdar.
1: Merhaba. Nasılsınız?
2: Akan bir trafikteyim. Tehlike yok.
1: Bravo. Hangi trafiktesiniz?
2: Yani Bahçeşehir'de oturuyorum. Orada dolaşıyordum.
1: Dolaşıyor muydunuz?
2: Evet, gerçekten dolaşıyordum.
1: Ablacığım böyle şey gibi hani eski Western film, atla mı geziyorsunuz? Ne yapıyorsunuz?
2: Yok, arabayla.
1: Arabayla. Tek başınıza arabayla geziyorsunuz.
2: Evet, evde tek böyle anlat. Annem hasta, ona bakıyorum aylardır ve evde
1: geçmiş
2: çok daraldığım
1: olsun
2: zaman.
1: Tek başınıza mısınız?
2: Evet, anneme bakıyorum.
1: Size bedava size bedava eğlence sunuyorum bunun karşında. Bu arada geçmiş olsun. Hasta olmak ne kadar zorsa hastaya bakmak da o kadar zordur hanımefendiciğim. Hastaya bakmak da o kadar zordur. Biraz daralmışsınız galiba, doğru mudur?
2: Çok, evet, yani bu saatte nereye gideceğimi bilemedim. Bir yerlere gittiğimde de insanları izliyorum. Telefonla çok uğraşmayı seven biri
1: değilim. Aşk olsun, gelsene bir dakika. Ceyhun, çayımız var mı? Var mı?
0: Var var.
1: Var değil mi çayımız?
0: Tabii.
1: Tamam, hadi bekliyoruz, atla gel. Çaya gel bize.
2: Neredesiniz siz?
1: Yani şey, Vasan Ekspres yolu işte, ana merkez stüdyo.
2: Aa, yakınız.
1: Merak etmeyin, eve çağırmadık ya. Öyle dedin ki neredesiniz siz? Atla gel, çaya gel hadi.
2: Gerçek mi ya?
1: Benim burada şaka yaptığım ne zaman görülmüş?
2: Gerçekten ne zaman görünmüş?
1: Tamam, ciddi söylüyorum.
2: Atla. Alacağım olsa.
1: Tamam, atla gel ama bak, ben yıllardır söylüyorum. Şimdi çay kahve 7-24 mevcut, tamam, bunda bir sıkıntı yok. Ama yanında bisküvi yok mu? Şunu kemirelim, bunu kemirelim. Onlar bizde değil. Tamam, atla gel, çaya gel. Madem canınız da sıkkın, annenize de geçmiş olsun, size de bir değişiklik olur. Atlayın, çaya gelin hadi.
2: Teşekkür ederim, ne güzel olur.
1: Tamam, geliyor musun gelmiyor musun, ona göre çay yaptıracağız ya.
2: Ciddiye alamıyorum seni, nedenini bilmiyorum.
1: Bir dakika,
2: sence
1: dur bir saniye.
2: Sence bunun suçlusu ben miyim, sen misin?
1: Bir dakika dur, aşağıda duygusal bir fonla söyleyeyim sana.
2: Ne ya yapayım? Yine alamam herhalde ya. Çok
1: bir dakika,
2: kötü bir
1: adınız nedir?
2: Var.
1: Adınız nedir?
2: Zeynep.
1: Tamam, bir saniye durun. Zeynep Hanım. Zeynep Hanım.
2: Efendim?
1: İyi geceler, nasılsınız?
2: İyiyim, sen nasılsın?
1: Ben de iyiyim, teşekkür ederim. Radyomdayım şu anda, canlı yayın yapıyorum. Sevgili kardeşim Ceyhun'la beraber.
2: Evet, Alev hayırlı Efendi olsun Ceyhun'a da.
1: Teşekkür ederiz. Canınızın sıkkın olduğunu duyduk. Annenize de geçmiş olsun, şifalar diliyorum.
2: Umarım.
1: Evet, inşallah efendim. İnşallah. Buyurun gelin, radyodayız. Çay için. Size de,
3: çay.
1: Size de değişiklik olur.
2: Ne güzel olur. Vallahi geliyormuşum.
1: Tamam.
2: Geliyorum o zaman.
1: Tamam, buyurun. Allah Allah. Buyurun gelin. Ama bir
2: kiminle
1: şey söyleyeceğim.
2: Kiminle çay içeceğim ben?
1: Nasıl kiminle içeceğim? Kapıda içirip
2: sen
1: göndereceğiz sana.
2: Sen program yapıyorsun.
1: Ya biz
2: İçini
1: buraya...
2: gününü bırakıp benimle çay içemeyeceksen niye geleyim oraya?
1: Ablacığım, biz buraya gelen kimi yayına almamışız ki seni yayına almayalım? Allah o Allah. Sen kimi dinliyorsun ya yıllardır? Daha ne yapayım? Pankartla haberlere Müge Anlı'ya mı bağlanayım ya? Daha ne istiyorsun ya? Gel. Duydun mu?
2: Duydum.
1: Tamam. Bir saniye dur. Ceyhun, güvenliğin şeyi var mı? Telefonu var mı sende şu
0: var,
1: an?
0: Var, evet.
1: Var mı? Hemen şöyle. Çok affedersiniz, adınız neydi efendim? Zeynep'ti değil mi?
2: Zeynep.
1: Hemen şu anda canlı yayında güvenliği arayıp Zeynep Hanım misafir gelecek bize.
0: Mail atıyorum.
1: Mail atma abi. O kadar resmiyete gerek yok. Ara, Serdar'a geliyordu işte ya. Ara, güvenliği bizim.
0: Dahil telefonun içeride.
1: Ara, getir zaten. Kadın inanmıyor gözünün önünde.

0: yapacağız, getir. Getir, inanmıyor kadın. Getir. Allah Allah, getir. Bekleyin hanımefendi.
1: Bekliyorum efendim.
0: Tamam, bekleyin. Vallahi billahi yemin ederim ya, bu kadar reddedilmemiştik ya şu zamana kadar.
1: Yani bunda dediğim gibi sorumlusu sensin bence.
0: Ben de gelebilir miyim, radyoya yakınım? Buyurun gelin abi, baş tacısınız. Yıllardır ya arkadaşlar, bir şey söyleyeceğim. Hani yeni dinleyici misiniz acaba, anlamıyorum. Ciddi söylüyor, hani ben de gelebilir miyim diye özellikle yazanlara söylüyor. Acaba yeni, vallahi cevap bile vermiyorum yani. Yeni dinleyicisi misiniz acaba? Siz beni ne zamandır dinliyorsunuz?
1: 3 ay.
0: 3 ay, ha sen yenisin, evet. Tamam onda.
1: Evet, ben yeniyim.
0: Tamam, bizim programa ben yayına başladığım günden beri 3 şekilde katılabiliyorsunuz hanımefendi. Ya yazarak, ya telefonla, ya da gelerek. Üçü de açık, sıkıntı yok. Hiç problem yok yani.
1: Neşane. Yani benim neşemi yerine getiren insanlar oldunuz. Sabah programındaki o çok sevdiğiniz arkadaşlarınız ve siz akşamları.
0: Bizim sabahki şey mi, stajyerler mi? Onlar mı?
1: Stajyerler, ha. Evet.
0: Ha, tamam, stajyerler, tamam, sorun yok.
1: Öğrenecekler herhalde, zaman gerekiyor.
0: İnşallah.
1: Ama iyiler, iyi gidiyorlar, bence iyi gidiyorlar.
0: Gitsinler canım 10 sene sonra. Bir dakika, bir saniye.
1: Gerçekten neşemi yerine getiriyorsunuz. Bakın eskiden ne yapardım böyle... arabayla dolaşmayı seven biriyim. Garip gelebilir sana ama ben rahatlıyorum.
0: Gelmez gelmez. Ben de efendim sözüm meclisten dışarı. Bizle alakası yok. Kendim için söylüyorum. Çok uzun yıllar amaçsız sebepsiz gece saat 2'de 3'te çıkıp şuursuzca arabayla gezerdim. Çok affedersiniz, bir saniye. Ceyhun geldi mi telefon?
2: Evet.
0: Ara kardeşim. İnanmıyor abla. Ara.
2: İsmi neydi hanımefendinin?
0: Zeynep. De ki Zeynep Hanım bize gelecek, bilgimiz var. Gelince bize haber verin de. Sana zahmet Zeynep Hanım gelince in aşağı al.
2: Kolay gelsin.
0: Al bak, arıyor bak.
2: Zeynep Hanım gelecek de Alem Efe'ye, Serdar Bey'e konuk olacak. Size zahmet yardımcı olursunuz, ona olur mu? Tamam, teşekkür ederiz.
0: Tamam, buraya getirsinler direkt. Direkt tamam. Onlar buraya getirecekler.
1: Buraya nasıl geldiğimi hala inanamıyorum.
0: Tamam, güvenliğimize haber verdik. Sizi alacak, direkt bizim yanımıza getirecek. Öpüyorum. Daha sizle burada konuşacak bir şeyimiz yok. Buyurun gelin.
1: Ben çok özür diliyorum. Navigasyona Alem FM Basın Ekspres mi yazacağım?
2: Alem FM yazsın, sadece yeter.
0: Ya güzel ablam, bak bunun bir tık ötesi, sen orada dur, ben seni aldırayım demek artık.
1: Ay ne güzel olur.
0: Yani. Allah Allah.
1: Ne güzel olur. Tamam, deneyeceğim.
0: Ya nasıl deneyeceğim? Geliyor musun, gelmiyor musun?
1: Geliyorum abla? Tabii ki. Böyle bir teklifi neden reddedeyim?
0: Tamam, ikinci saate yetiş. Kaçırma. Hadi görüşürüz.
1: Görüşürüz.
0: Kolay gelsin. Sağ olun. Teşekkür ederim. Refakatçi olmak zor Ceyhun.
2: Çok zor.
0: Yıllardır yayında söylerim. Kurban olduğum Allah'ım, tüm hastalara acil şifalar versin. Ayakta tedavi göreninden yatakta tedavi görenine. Hani dişi ağrıyanından... bacağı kolu ağrıyana, ağır hastasından hafif hastasına kadar hepsine şifalar diliyorum inşallah. Yani hastayla ilgilenene de, hastayla ilgilenen yakınına, hasta bakıcısına, hastayla ilgilenen refakatçısına Allah sabır, güç, kuvvet versin. Hasta olmak ne kadar zorsa hastayla ilgilenmek belki bir tık daha da zor olabilir. Tüm hasta yakınlarına, hastaya bakanlara, hani hastası olanlara selam ederim. Allah güç kuvvet versin inşallah. Amin, amin, amin. Bizim yayında amini 3 kere diyoruz.
2: Evet biliyorum.
0: Desen oğlum o zaman.
2: Ha pardon, özür dilerim. Amin, amin, amin. Ben kendim bir an bu kadar ciddiye almamıştım.
0: Evet, sonra dur bakalım. Yaşım 66. 20 yaşımdan beri şans oyunlarında işte bilet alırım. Yılbaşında amorti bile çıkmadı bu yaşa kadar demiş efendim. Yılbaşı bu yaşa kadar amorti bile çıkmadı.
2: Normal.
0: Dur bakalım şuradan. Normal diyor burada. Dur geçiyorum. Konu hep sizin başınıza gelen şanssızlıklar. Hep sizin başınıza gelen şanssızlıklar sevgili dinleyenler. Bir yere giderken en kolay, en kısa nasıl giderim diye planlarım. Ve her seferinde bir aksilik olur, geç kalırım. Biz Adem'le buradan Edirne'ye 7 saatte gittik.
2: Güzel.
0: Navigasyonla.
2: Güzel. Nasıl oldu o iş?
0: El alemin tarlasından geçtik. Birilerinin evine konuk olduk.
2: Ha.
0: Yani navigasyon evin içinden geçiriyor. Ne yapayım?
2: Her zaman doğru yolu göstermiyor.
0: Ama yıllardır anlattığım bir şey var. Abi. Ankara tarafından bir yerden dönüyoruz. İlla Ankara olmasına gerek yok. Düzce olur. İşte Sakarya olur. Bir yer olur falan filan. Bu navigasyonlar falan yeni yeni moda olmuş da. Tamam mı? Yeni yeni. Bizim İsmail Güllü var ya, Güllü.
2: Aa evet.
0: Güllü dedi ki E5'te çok trafik var. İşte teme bağlandık, trafik var. Abi ben bir navigasyona yazacağım dedi. Bu dedi trafiksiz götürüyor bazen dedi. Dedim ki oğlum güvenme şuna falan. Böyle yeni yeni çıkmış ama yani.
2: Tamam.
0: Bu yazdı. sağdan gir, sol.

0: Buradan gir, şuradan çık, oradan zıpla, böyle yap, şöyle yap falan. Bir tarla, tarladan sonra bir yere gel, çıkmaz.
1: Eyvah.
0: Çıkmaz bir. Böyle omuzunda tüfekle bir adam geldi Ceyhun. Tamam mı? Vallahi bak.
1: Kasaba şerifi gibi.
0: Merhaba, merhaba. Burada dedi ne işiniz var dedi. Bizim Güllü dedi ki abi navigasyon getirdi dedi. Adam dedi ki kendisiyle görüşebilir miyim dedi. Navigasyon. Ben dedim ki eyvah. Tüfek de var ya. Güllü diyor ki yok abi navigasyon yolladı buraya, navigasyon. Benim evime sizi diyor niye yolluyor, navigasyon kimdir diyor. Güllü böyle telefonu gösteriyor falan, adam diyor ki burada ben birini göremiyorum diyor. Programın adı navigasyon. Program benim evimi nereden biliyor falan filan. Adam tüfekle öyle sorular soruyor ki normalde yani burada tüfek olmasa ya dayı bir git Allah aşkına manyak mısın diyeceğiz de. Burada tüfek olduğu için sorular çok mantıklı geliyor.
1: Ciddiyet onu.
0: Çok mantıklı geliyor çünkü tüfek var burada. Adam diyor ki navigasyonla görüşebilir miyiz diyor. Ben de Güllü'ye dedim ki oğlum navigasyon diye birini bağla artık yani konuşsun birisi falan. Neyse adam bizi saldı, azat etti bizi de döndük. Tekrar aynı trafiğe girdik yani vallahi.
1: Navigasyon benim evim niye
0: gösteriyor? Evet, navigasyon benim evim diyor, nereden biliyor diyor. Hep bir yere takılır düşerim, bu da benim şanssızlığım. Peki. Evdeyken şarjım hep full, dışarı çıkacakken %1. Şu telefon ne zaman kamerayla bir şey çekecek olsam şarjım %20'nin altı. Bak şu an bana telefon lazım değil ya. Bu saat şarj %81.
1: Benim de donuyor.
0: Lazım olunca mı?
1: Evet abi.
0: Yok ben de %81 moruk şu anda. Şarj yani %80. Bak bugün telefon şakası çekecek olsam mesela. Şimdi mesela burayı ayarlasak şarja bak %20 şarjım. Ehliyet Esra'dan Tokat'tan selamlar. Hayırlı yayınlar. Ceyhun kardeşim hoş geldin bizim programa demiş.
1: Hoş buldum.
0: Evet. Dur bakalım. Şuradan şöyle.
1: Neden ehliyet Esra?
0: Bizde SGK isimleri var insanlar.
1: Ha, anladım.
0: Ama yenileceğiz onları. Tamam. Şimdi ben yukarıya bizim yazılıma söyledim. Bana WhatsApp için bir sistem yapıyorlar onlar. Ben insanları kaydedeceğim ve yarın öbür gün o sistem değişse bile ben DB'yi alabileceğim.
1: Oo çok iyi.
0: Ya mesela seni Ceyhun diye kaydettim. Yarın başka bir numaraya geçtik mesela. Ben o altyapıyla senin Ceyhun olduğunu anlayabileceğim.
1: Hmm,
0: şimdi benim eski manita şeyde WhatsApp Türkiye'de çalışıyordu.
1: Ha.
0: Tabii taktı bize. 3 kere falan WhatsApp numaramızı patlattı bize.
1: Eyvah.
0: Bizim çocuklarda hiç sıkıntı yok. Yayına ben giriyorum WhatsApp patlıyor. Yayına ben giriyorum WhatsApp patlıyor yani. Evet sonra dur bakalım şuradan dur geçiyorum. Tatlı şanssızlıklar sevgili arkadaşlar. Tatlı şanssızlıklar. Kimseyi 3 kereden fazla çaldırmam. Annemi 20 kere çaldırınca anca açıyor. Öyledir canım. Bugün biraz dinleyemedim. Programların podcastlerine baktım. Birinde bu gece için hafta sonu KPSS'ye girecek olan SGK'lı dinleyici 38 kiloyu yayına alacağımı hatırlatın demişsin. Evet sorun yok ama şöyle bir şey var, bu 38'in bizde şey telefonu yok. Yoksa evet bugün bağlayacaktık ama 38 bizi dinliyorsan yaz bize, bugün seni yayına bağlı, senin telefonun yok bizde. Senin telefonun yok bizde.
1: Onun sınavı dündü değil mi?
0: Dündü evet. Cuma günü dedik ya bağlayacağız.
1: Evet evet hatırladım.
0: Sen aldın mı numara? Dur ben aldım ya. Bir saniye dur bakayım. Bir dakika kardeşim dur. Ben aldım galiba ya. İşte her şey benim sistemde kaldı ya Ceyhun. Sıkıntı bu. Evet.
1: Galiba yazmış birisi ben 38 diye ama.
0: Vallahi bilmiyorum. Tamam ben almışım zaten. Tamam ben almışım, var bende numarası.
1: 34 ile mi bitiyor sonu?
0: Evet 34 ile bitiyor.
1: Tamam yazmış.
0: O mu?
1: Hı hı.
0: He tamam peki. Tamam, ben
1: aktarayım mı?
0: Ne yapmışım?
1: Aktarayım mı yayını?
0: Yok ikinci saat.
1: Ha tamam.
0: Biliyorum. Akıllı telefon kullanma sebebim bu Ceyhun. Telefon tamam. Hatırlatıyor bana. Telefon bana hatırlatıyor. Evet.
1: Şimdi oldu.
0: İlknur inşallah mülakatında istediğin sonucu alırsın İlknur. İnşallah mülakat sonucun istediğin gibi gelir İlknur. İnşallah İlknur. Maçın 50. dakikası... Yani ikinci yarı başladı. Maalesef 1-0 sevgili dinleyenler. Efendim kardeşim.
1: Bir şey dedim. Burada mı diye sormayacak mısın dedim de.
0: Yok o evet. Her zaman değil. Öyle dua ediyoruz. Öyle her zaman değil. Birden bir. Ama çocuğun içinden geldi. Erkek çocuğudur. Soralım. İknur burada mısın İknur? Bir dakikam var. Yaz bakayım. Ses gönder bakayım. İknur. 38'i bağlayacaktınız. Mümtaz abi programın başında senden bahsettik biliyor musun? Geçmiş olsun abi, gelmişsin tekrar. hani hasta yakını deyince bak vallahi yine lafın üstüne geldin. Mümtaz abinin de hastası varmış. Onun için birkaç dönemdir yoktu aramızda. Abi geçmiş olsun, şifalar diliyorum. Kolaylıklar diliyorum. İlaç kutusunu her zaman prospektüsün olduğu yerden açarız demiş efendim.
1: O sekmez ya. Doğru. O ilaç kutusu öyle bir şey zaten.
0: Tabii. USB'yi de mesela. Oğlum gözümle görüyorum ya. Boş tarafı yukarıda. Bilgisayarda da boş tarafı yukarıda. Takıyor. Olmuyor. Olmuyor oğlum. İlkinde olmuyor. Bunlar yaparken kodlanan malzemeler. Adam USB'yi yaparken kesinlikle dünya üzerinde hiç kimse bunu ilk seferde sokamasın yazmış. USB'ye geçtim. Fiş var ya, fiş.
1: Evet.
0: Hani telefon şarjını takacaksın. Da iki tane çubuk var. Orada da iki tane delik var. Görüyorsun yatay. Yatay şekilde geç. Olmuyor oğlum.
1: Çünkü dikey yapıyor.
0: Hayır, olmuyor. İlla bakacaksın. He doğruymuş diyecek. Bir teyit istiyor yani, anladın mı? Bir teyit istiyor yani.
1: Ben senin şeyini uygulamaya başladıktan sonra rahatladım.
0: Neyi?
1: Elektronik eşyayla kavga etmeyeceksin abi.
0: Evet, bunu ben sana yıllar önce demiştim.
1: Evet. Kavga etmeyeceksin abi.
0: Kavga etmeyeceksin abi.
1: Kanal değişme, bırak değişmesin. 5 dakika sonra yola gelir o, değiştirir. Evet, inatlaşma.
2: Buradayım abi.
0: Tamam, inşallah mülakatın istediğin gibi sonuçlanır. Ben sana nerede demiştim onu, elektronik eşyaya kavga etmeyeceğim.
1: Abi stüdyoyu kurarken konuşmuştuk ya.
0: Değil mi, stüdyoyu evet, kurarken? Evet. Ben geçen gün mouse'la abi o hassasiyeti de DPI mi diyorlar ona? DPI'ni hızlı.
1: Evet,
0: DPI'ni
1: evet.
0: Ayarlıyorum, hızlı geliyor. Aşağı indiriyorum, hızlı geliyor. Yukarı kaldırıyorum, daha hızlı geliyor. Daha aşağı indiriyorum, yavaş geliyor filan. Baba 1, 2, 3 falan. Kendi kendine ne ki? Lan sen kimsin, ben seninle kavga edeceğim. Çıkarttım, başka mouse taktım.
1: Bugün aynısını yaşadım.
0: Mouse'u. Çıkarttım, başka mouse taktım. Ne, mouse'la mı aynısını yaşadın?
1: Evet, şu an çantama koydum, kullanmıyorum mouse'u. Uyuz oldu çünkü.
0: Bu kadar.
1: Kendi kendine ayarı bozulmuş ve şey, o sensitivity ayarını yapamıyorum. Hassasiyeti oluşmuyor. Sinirim bozuldu. Kaldırdım, attım çantama.
0: Ben de ben bilgisayarı toplarken bana oradaki çocuk dedi ki, abi bende bir mouse var dedi. Hakikaten ama. Bende bir mouse var dedi. Dedim nasıl mouse? Vallahi dedi, abi tek, başka dedi bir yerde bulamazsın dedi. Mouse da gerçekten, benim mouse'da ağırlık falan takıyorsun benim mouse'a. Böyle demir parçaları var böyle, gerçekten ağırlık.
1: Evet.
0: Onlar. Ben ağırlıkları kaybettim. Tamam mı? Ağırlıklarını kaybettim mouse'un. Çocuğu aradım. Dedim ki, oğlum ben bunun dedim ağırlıklarını kaybettim. Nasıl? Abi ondan bir tane var, onu da sana zaten dedim ya bir yerde bulamazsın diye. O an dedim ne güzel kakalamışım bana. Çocuk diyor ki, abi satarken dedik ya başka yok, bak bir tane daha yok. Harbiden yok ama. İşe gidiyorum, hareketli bir 90'lar şarkısı gelir mi? Selamlar demiş. İşe gidiyor. Ne, Kral TV'ye mi gidiyorsunuz? Niye buradan istediniz ki şimdi benden? İşe gidiyorum, 90'lar şarkısı gelir mi? 90'lar. Niye mesela özellikle 90'lar? Hareketli 90'lar.
1: Çocukken okula gidiyorsa.
0: Hani onu... İşe gidiyorum. Neye gidiyor yani? İşe.
1: Yok.
0: Bakayım. Alo. Açmamış. Alo. İşe gitmiş mi acaba? Alo, ben Vahit. Evet. Alo.
3: Alo.
0: Merhaba.
3: Merhaba.
0: Ne işine gidiyorsunuz hanımefendiciğim?
3: Valla bir CSM firmasında çalışıyorum.
0: Evet.
3: Teknik departmanda. Nöbetim var, ona gidiyorum.
0: He, bu aradığım zaman şey diyenler mi? Şu anda bütün yetkililerimiz başkasına veriyor.
3: Hayır. İşleriyle ilgili değil benim sistemler.
0: He, siz onunla ilgili değilsiniz.
3: Yok, değilim.
0: Anladım, tamam. 90'lardan hareketli bir şarkı. Ne mesela?
3: Mesela Tarkan olabilir.
0: Ne? Hangisi ama? Tarkan.
3: Kış güneşi olabilir mesela.
0: Kış güneşinde ne hareketli? Ne tarz hareketler var mesela kış güneşinde?
3: Ya bilmem, benim hoşuma gidiyor. Ben seviyorum.
0: Kış güneşi ama şimdi güzel şarkı söyledi. Kut bulamadım çok yani. Vallahi. Siz neredesiniz? İl olarak neredesiniz?
3: İstanbul. Şu an Kartal. E5'te devam ediyoruz yola.
0: Kimle?
3: Shuttle, şoför arkadaşla.
0: Anladım. Devam ediyoruz derken. Sabah kaça kadar çalışıyorsunuz efendim?
3: 7.
0: Arasak bulamıyoruz değil mi sizi orada? Siz tekniksiniz yani. Onlardan değil değil mi?
3: Evet. Aynen.
0: Hani şey diyoruz ya mesela, yetkili birine bağlayın falan diye. Bazen size bağlıyorlar değil mi?
3: Yok. Benim değil.
0: Hiç?
3: Değil, yok.
0: Ne güzel işmiş. Kimseyle muhatap olmuyor ya.
3: Evet. Makinelerle muhatap oluyoruz biz.
0: Ne yapıyor? Mesela gidince ne yapıyorsun? Bana meraktan söyle. Ne yapıyorsunuz? Hani... Yani internet kafedeki çocuklardan farkımız ne mesela siz? Aa, gitti. Şarkıyı çalayım mı?
1: Çalalım.
0: Niye kapandı acaba?
1: İşte uygulamalı gösterdi bence. Hani biz arıyoruz ya.
0: Evet.
1: Yardımı böyle yardım.
0: Hayır oğlum, telefon hiçbir şey değil mi? Ne biçim GSM? Bu şimdi kesin kendi GSM'ini kullanıyordur. Ha, ne biçim evet. GSM bu? Evet.
1: Doğru, doğru.
0: Evet, arayacağım. Ben şimdi sana nasıl güveneyim? Dur bakayım. Evet. Şurada. Ben şimdi nasıl güveneyim? Kendi telefonu çekmiyor. Yalnız bu meşgul değil, bir şey oluyor.
1: Evet. Umarım kötü bir şey değildir.
0: İşte onun için vallahi şey yapıyorum ya. Bir kere daha arıyorum. Hani meşgule asla aramayalım da. Bu meşgul değil yani.
1: Bence diğer hattan müdürü aradı.
0: Oğlum ama bu düşmeme sesi yani. Bunu elle yapabileceğin bir ses değil bu senin.
4: Aradığınız kişiye şu anda ulaşılamıyor.
0: Bak gitti, görüyor musun? Telefon gitti yani.
1: Evet.
0: Bir şey oldu. Merak etti. Bende de böyle bir şey var. Ben meraktan uyuyamam şimdi, biliyor musun Cüneyt? Kıza ne oldu, bir şey mi oldu falan filan.
1: İkinci saatte bir daha arayalım o zaman.
0: Kızı mı? Hmm. O kadar da peşine düşmeyelim Ceyhun.
1: Ha doğru.
0: O kadar da düşmeyelim yani. Ne yapalım şimdi, şarkısı şeyde kaldı. Ne onun adı?
1: Çalmayalım.
0: Çal. Vallahi mı diyorsun? Ceyhun'a bak ya, yürü be, çok iyisin lan radyoda. Çalmıyorum bak.
1: Ya.
0: Ya. Tamam tamam o zaman. Ya tamam, çalmıyorum. Çalmıyorum bak.
1: E kapattı zaten, dinlemiyordur radyoyu.
0: Tamam bir şey olursa oğlum, tövbe yarabbi ya, yani bir şey mi oldu acaba dedim. Tatlı tatlı konuşurken gitti, bir de ikinci aradığımızda dıt dıt dıt, üçüncüyü aradık, aradığınız kişi ulaşılamıyor. Ben şimdi bu operatöre güvenip nasıl geçeyim ben bu operatöre?
1: Neyse, isim vermedi. Ha.
0: Vermedi canım.
1: Tamam.
0: Lokasyondan sen anlarsın teknikçi olduğun için.
1: O kadar ilerletemedim de.
0: Ben şeye hayranım. Diş hekimi neyden para kazanıyor? İşte, dişte, çürük dişten değil mi?
1: Aynen öyle.
0: Asıl pat çürük diş değil mi?
1: Evet.
0: Şimdi macunlar da bazen diyor mesela, diş hekimleri bunu öneriyor diye. Şimdi ben nasıl güveneyim? Çürük dişten para kazanan adamın önerdiği macuna nasıl güveneyim Ceyhun ben?
1: O da doğru bak, hiç böyle düşünmemiştim. He.
0: Daha bu programa iki gün daha gel, neler düşünürsün? Neler düşünürsün Ceyhun'dan?
1: Vallahi.
0: Biz iyice delirmişiz değil mi lan? İyice gitmişiz yani.
1: Vallahi.
0: Evet, dur bakayım şuradan. Hmm. Hanımefendi şurada mı çalışıyor, burada mı çalışıyor? Aa, bilmiyoruz efendim, işte adını söylemedi. Kendisi de yok şu anda. Koca kış arabayı kullanırsın. Geçen yaz klimayı kullanmışsındır. Sıkıntı olmaz. Tam yaz gelir klimayı açarsın. Klima arıza yapar, soğutmaz. Sorun gazı değil, klima kompresörü arıza yapmıştır demiş efendim. Benim ofisteki klima 3 senedir şöyle bir ilişkimiz var. 3 senedir.
1: Geliyor.
0: Şöyle bir ilişkimiz var. Şimdi klima şey çalışmıyor, tamam mı?
1: Tamam.
0: Aradım, yaptırdım klimayı. Yaptırdım.
1: Tamam.
0: Geldi, denedi, çalışıyor. Tamam, kapattık. Ben de şimdi migren olduğu için ben çok klima kullanabilen bir adam değilim.
1: Evet.
0: Yaptırdı. Aradan 6-7 ay geçti. Hiç kullanmadım klimayı. 6-7 ay sonra bir ihtiyaç oldu. Klimayı kullanma ihtiyacı oldu. Açtık, çalışmıyor. Aradım.
1: Bu çalışmıyor.
0: Dedim ki abi merhaba, bu çalışmıyor. Siz kimsiniz? Dedim abi gelip yaptınız yani falan filan servisten. Bu ben bakayım. Abi 7 ay olmuş dedi. Dedim ki vallahi hiç dedim kullanmadım. Vallahi dedim hiç kullanmadım. Abi dedi 7 ay olmuş dedi yani. İyi tamam dedim. Geldi bir daha yaptılar. Tamam mı?
1: Bir 7 ay daha mı kullandı?
0: Bir daha yaptılar. Ondan sonra yine birkaç ay kullanmadım. Şimdi migrenlinin halinden migrenli anlar. Sonra klima yine lazım oldu. Açtım yine çalışmıyor. Aradım, dedim ki arkadaşlar bakın bu dedim şey yani, nasıl söyleyeyim yani, yaptırıyoruz ve kullanmıyoruz. Yaptırıyoruz, kullanmıyoruz, çalışmıyor. Yaptırıyoruz, kullanmıyoruz, çalışmıyor. Gelelim bir servis baksın, servis ücretini alırlar yalnız dediler. Yaptırmadım, öyle duruyor. Operasyon ışığı yanıyor. Kırmızı böyle operasyon ışığı yanıyor, sönüyor, yanıyor, sönüyor.
1: Yapay zeka sordun mu abi?
0: Operasyonu mu?
1: Şeyi, görseli.
0: Hiç aklıma gelmedi.
1: Bak sonra yönlendirsin seni.
0: Yapay zeka.
1: Bayağı başarılı bu konuda.
0: Ne diyecek bana?
1: Çok başarılı.
0: Ciddi misin?
1: Evet evet.
0: Yapay zeka genelde radyo programına espri bulduruyorlar ona. Genelde hani onda başarılı değil, onu söyleyeyim.
1: Yok evet.
0: Onda başarılı değil.
1: Yok.
0: Evet. Ama demek ki onda başarılı yani.
1: Teknik işlerde başarılı demek.
0: Hani yani, radyoda yapılacak espriler bul. Yani. Eskiden Google'a soruluyordu. Islak kek yapıyorum. Hiç ıslak olduğunu görmedim. Çok kabardı. Ve 4 bardak sütle sos yaptım, döktüm. Şu an yiyorum, sos yok, kuru yine. Öyle, evet öyle yazmış. Niyeyse. aldıktan sonra

0: Kesinlikle indirime giren şeyleri denk getiririm. En son bir hoparlör bu. Onu almış. 7 bin lira indirime girdi ben aldıktan sonra demiş. Eve televizyon aldım. Kurduk televizyonu. Geçtim bir açtım. Televizyonda ilk seyrettiğim şey aldığım televizyon %40 indirime girmiş onun reklamı. Evet onun reklamı.
1: İlk seni, o yani. Seni bulur böyle şeyler ama.
0: Evet. Hep. Yayında okuma diye mesaj var. Ne yapayım, eve mi götüreyim? Geçtim. Kolay gelsin. Uzun zamandır yoktum ama artık geldim. Ben geri geldim. Hoş geldin Terminatör. Nerede olabilir ki mesela uzun zamandır neredeymiş? Şöyle. Evet. Evet. Hadi bakalım. Evliydi, boşandı galiba. Ondan dolayı.
1: Demek ki tam gelmedi.
0: Dava sonuçlanmamış da. Gol mü?
1: Hı hı.
0: Ve evet, maç 1-1 oldu. Bir golü bulduk sevgili dinleyenler. 61. dakika olduğunu görüyorum. Maç 1-1 oldu sevgili dinleyenler. Haydi bakalım. İtalya-Türkiye maç 1-1. Ana merhaba.
2: Merhaba.
0: Abi nasılsın?
2: Sağ olun. Nasılsın Sadın abi?
0: Ben de iyiyim, teşekkür. Nerede? Bu ses ne böyle? Ne oldu? Ne yapıyorsun?
2: Çalışıyorum abi, fabrikadayım.
0: Çalışıyor musun?
2: Evet abi.
0: Bir yerden aşağı düşüyor gibi geliyor sesi, Allah korusun.
2: Sürünüyoruz abi, ondandır.
0: Ney?
2: Sürünüyoruz, ondandır.
0: Abi sağlıklı konuşamıyoruz. Konuşabileceğimiz bir yere geçiyor. Geçebiliyor musun? Geçemiyorsan sonra konuşalım.
2: Tamam, nasıl?
0: Efendim?
2: Şu an nasıl, iyi mi?
0: Abi yanında hızar çalışıyor.
2: Abi makineler çalışıyor.
0: Bir dakika, yanları aldırayım ben. Oh. Oh. Kimsiniz?
2: Abi fabrikadayım. Baya kalabalık. Oh. 70-80 kişi.
0: 70-80 kişi.
2: Vardiyadayım.
0: Ne yapıyorsun?
2: Otomotiv parçası üretiyorum abi.
0: Ne yapıyorsun?
2: Parça üretiyoruz abi.
0: Parça ne? Otomobil mi?
2: Evet abi.
0: Güzel. Bir dakika dur, şu arkaları da aldırayım ben. Baksana. Hızar çalışıyor oğlum. Hızar da pres, ne güzel pres. İsmi Hızar. Pres mi o?
2: Evet abi.
0: Anladım abi. Peki tamam. O zaman.
2: Abi seni çok seviyorum.
0: Abi ben seni daha çok seviyorum. Adın ne senin?
2: Ufuk.
0: Ufuk, bir dakika, seni bulmam lazım. Ha, sen uzun zamandır yokmuşsun, niye?
2: Abi işler güçler. Hastalıklar.
0: İşler güçler. Geçmiş olsun abicim.
2: Sağ ol abi, çok teşekkür ediyorum. İyi ki aradın.
0: Eyvallah. Düzeldi mi olay?
2: Olay çok şükür ya abi, düzeldi.
0: İyi, hadi bakalım. Tamam, sana tişört gönderiyorum. Giydikçe beni hatırla. Görüşürüz.
2: Teşekkür ederim abi, çok sağ ol.
0: Eyvallah, teşekkürler. Var ol, sağ ol. Teşekkürler.
2: Sağ ol.
0: Maçlarda bir şey dikkatimi çekti Ceyhun.
1: Nedir abi?
0: Gol sevinçlerinde hep kadınları gösteriyorlar. Neden biliyor musun?
1: Neden?
0: Erkeklerin gösterilecek bir suratı falan yani böyle. Kadını yazık, deminki kızı gördün değil mi? Böyle alkış yapıyor, evet. Falan. Hani yanındaki erkek takla atmaya çalışıyordu mesela. Onu da gördün mü?
1: Onun için el hareketi falan da yapıyorlar ya, o yüzden.
0: Değil mi?
1: Çok tercih edilmiyor erkekler.
0: Evet, erkekler çok tercih edilmiyor. Erkekler kapatılsın ya. Erkekler şey olsun. Kapatılsın. Şey olsun, kapatılsın dedim ya. Dur bakalım şuradan. Dur. Ceyhun, ara mı vermemiz gerek? Ara vereceğiz ama saat,
1: evet,
0: başı.
1: Saat başı oldu.
0: Evet değerli dinleyenler, saat başı. Sonra geleceğiz. Bir saat başı arası, sonra geliyoruz. 0536-901-8902 536-901-8902 değerli dinleyenler. Radyomuzun WhatsApp numarası. Başa gelen tatlı talihsizlikler, komik talihsizlikler. İşte asansör, gol mü yedik ya?
1: Yani.
0: Keşke vereydik arayı.
1: Vallahi keşke verseydik.
0: Vallahi
1: ya.
0: Keşke arayı vereydik. Gol yedik ya.
1: Bir de yeni atmıştık daha ya.
0: Vallahi yeni atmıştık ya. Efendim 2-1, herhangi bir itiraz falan da yok. Demek ki öyle ofsaytlık falan bir şey yok. Bakmıyordum çünkü oraya. Maalesef 2-1 şu an İtalya ikinci golü buldu. Ya işte konuda talihsizlikler sevgili dinleyenler. Bu işte yani. Golü atar atmaz gol yemek işte. Al sana talihsizlik işte. 536-901-8902 536-901-8902 sevgili dinleyenler. Radyomuzun WhatsApp numarası. Buyurun yapıştırın bakalım.

0: Hanımlar beyler, Serdar yayında devam ediyor. Ceyhun, senden bir şey rica edebilir miyim?
1: Tabii ki de.
0: Tişört verdiğimiz Ufuk abi var ya.
1: Evet.
0: Onun bilgilerini bir fotoğraf çekersin, ne yaparsan. Sana zahmet.
1: Ben de, tamam.
0: Sana zahmet kardeşim. Ve programın başında konuştuğumuz, dışarıda can sıkıntısından gezen hanımefendiye radyo gelin çay için dedik. E geldi tabii. Merhaba.
2: Merhaba.
0: Nasılsınız?
2: Şu anda çok iyiyim. Bir saat önceki Zeynep'ten çok farklı, uzak bir yerdeyim. Buna sebep olduğunuz için teşekkür ederim.
0: Estağfurullah ya, gel burada otur, ne yapacaksın? Araba baksana, yakıtın litresi kaç para olmuş, böyle geziyorsun. Geziyorsun, yakıyorsun filan.
2: Kesinlikle doğru.
0: Yani değil mi?
2: Evet. Bıktırmazsam gelirim arada.
0: Gel gel, baş tacısınız. Ne iş yapıyorsunuz?
2: Ben öğretmenim.
0: Vay hocam, ne öğretmeni?
2: Sınıf öğretmeniyim.
0: Sınıf öğretmeni.
2: Evet.
0: Ne kadar güzel. Tamam, bundan sonra siz lakap hocam o zaman.
2: Olur.
0: Tamam. Formam geldi. Thank you. Bir fotoğraf gönderseydin ya. Böyle kuru kuru formam geldi. Formam geldi. Peki ne kadar da geldiniz buraya?
2: 16 dakika.
0: 16 dakika mı? Hep bu navigasyon işte ya.
2: Bahçeşehir'den çevre yoluna bağlanan bir yolda. Orada bizim bir üst geçit demeyeyim de bir viyadük yapılıyor.
0: Hı.
2: O viyadükten dolayı bir kapanan bir yol var. O yüzden uzatmak zorunda kaldım yolu.
0: Üst geçitlerden motosiklet kullanmaya, böyle devamlı kullanmaya başladığımdan beri nefret ediyorum Ceyhun. Hocam nefret ediyorum. Ne zaman üst geçitin altından geçsem hep bir yerime su geliyor.
1: Benim de.
0: Sende de mi o var?
1: Maalesef.
0: Veri iğrenç. Vallahi. Hocam geldiniz, misafirimizsiniz. Zaten son yarım saat. Çayınız yanınızda değil mi?
2: Evet.
0: Tamamdır. Afiyet olsun.
2: Teşekkür ederim.
0: Hani buradasınız. Program bittikten sonra ister gidersiniz ister otur. Biz gideceğiz, sizi bilmiyorum ama. Yani sizi bilmiyorum ama biz gideceğiz. Şimdi tatlı şanssızlıklardan bahsediyoruz. Hadi bir tane örnek verin, ondan sonra yazılanlara bakalım.
2: Benden bahsediyoruz.
1: Evet.
0: Tatlı şanssızlıklardan.
2: Şanssızlıklarımın tatlı olanlarını hiç, olduklarını hiç düşünmedim
0: hani
2: ya.
0: Hani şöyle şey, yani öyle YouTube videosu gibi karamsarlaştırma şimdi bizi orada.
2: Ha, yok yok.
0: Hani
2: ben
0: mesela
2: biraz
0: işte,
2: yaratılış olarak pesimist biriyim herhalde, yani bunu o yüzden.
0: Hocam öyle, bakın öyle pesimist, spesifik falan gibi kelimeler. Hani ben, bizim burada Görkem kullanıyordu, ona hep şey söylüyor, size de söylüyor. Bakın ben şöyle bir mahalleden geliyorum. Kapının önünde lastik yakıyorlardı ben gelirken. Anladın mı, öyle pesimist yok işte, böyle çok entelektüel takılmayalım yani, size zahmet. Sonra mahalleye gidince bana şey diyorlar, abi bir şey vardı ya, bak bir şey vardı. Hani anlaşılmıyor sizin insan olduğunuz. Çok kültür çok artınca anlaşılmıyor yani, evet.
2: Kötümser herhalde, anlaşılır bu.
0: Heh, öyle değil, kötümser.
2: Evet, evet, kötümser yaratılışlı bir insan olduğum için herhalde ama biraz düşünürsem belki bulabilirim. Bilmiyorum.
0: Mesela devamlı kırmızı ışığa denk gelir misiniz?
2: Devamlı kırmızı ışığa hayır, denk gelmem.
0: Geçiyorsunuz ama, demek kırmızıda, nasıl denk gelmiyorsunuz? İstanbul'da yaşayıp nasıl denk gelmiyorsunuz?
2: Meslek ya? Devamlı gelmem ama yani öyle bir şey.

0: Benim farkındalığım olmadı. Gelsem de belki de çok önemsemiyorumdur.
1: İşte geçiyorsun demek ki.
0: Hayır, geçmiyorum. Mutlaka peki, dururum. Kuralları her zaman uyarım.
1: Peki devamlı mesela asansöre tam böyle yetişmeye çalışırken asansör kaçıyor gidiyor mu mesela?
0: Hayır. O da olmuyor.
1: O da olmuyor.
2: Hayatta her şey yolunda o zaman.
0: Vallahi ama mutlaka çorabım kaçar.
1: Çorabınız mı kaçar?
0: Evet, mutlaka. Çorap giydiğim zaman böyle güzel bir tören için, okuldaki törenler ya da herhangi bir başka özel bir gün için. Ya mutlaka kaçar. O yüzden mutlaka yanımda her zaman yedek çorapla gezerim. Çünkü bilirim kaçacağını. Bir kadın için bunun ne kadar kaotik bir şey olduğunu. Ay pardon, kaotik dedim.
1: Değil mi? Bak mahalleden mesaj geldi bana.
0: Kötü bir şey olduğunu ancak kadınlar anlayabilir.
2: Ben de bir yemek döküyorum ya önemli bir şeyde üstüme.
1: Ben de ne zaman, bak yarın radyonun fotoğraf çekimi var. Bak kesin yolda gelirken benim ya tişört yırtılacak ya pantolona bir şey dökülecek.
0: O kadar.
1: Hep ya. Hep. Benden sebep bütün fotoğraf çekimlerinden sonra şey, grafikerle anlaşırlar mesela.
0: Burada tişört bulundursanız.
1: Var.
0: Var. Onlara da yırtılmıyordur herhalde.
1: Yok, giyerken yakasına bir şey oluyor. Üstüne tebeşir geliyor falan.
0: Nazar bence.
1: Değil mi?
0: Kesinlikle. Ya, işte, ya. Gözü olanın gözü çıksın inşallah.
1: Ben öyle bir şey demiyorum.
0: Ben diyorum.
1: Çantanızda çorap var mı?
0: Şu anda yok. Kaçan cinsinden giymediğim için yanıma da almadım ben zaten. Burada hala, burada nasıl geldim, buradayım hala onu bilmiyorum.
1: Maalesef maç 3-1 oldu ya. İtalya 3-6.
0: 3.
1: Maalesef. Daha önce hiç radyo stüdyosu görmüş müydünüz?
0: Hayır.
1: Hiç, ilk defa mı canlı yayına katılıyorsunuz?
0: Evet.
1: Heyecanlı mısınız?
0: Heyecanlıyım.
1: Peki beklediğiniz gibi bir yer miymiş radyo stüdyosu?
0: Yani...
1: Gerçi ne beklediğinizi bilmiyorum.
0: Beklentimi oluşturacak ne olabilir bilmiyorum. Hani televizyonlarda, filmlerde gördüğümüz şeylerle çoğu şeyi hayal ediyoruz.
1: Düzeltti, kelimeyi düzeltti. İşte. Mahalleden dinliyorlar değil mi? İşte bu. Radyonun büyüsü işte bu. Evet.
0: Onun gibi bir yer. Ama sizin yani tabii görsellerinizi görüyoruz ama bir insanı canlı canlı görüp enerjisinin gerçekten de hani o radyoda duyduğun sesin Yüz yüze olduğun zamanki durumda da aynı olduğunu görmek çok hoşuma gitti. Yağ çekmiyorum. Sadece
1: estağfurullah, söylüyorum. Biz, yağlık bir şey. Bizlik iyi bir şey demediniz efendim. Stüdyoyu övdünüz.
0: Sizi övdüm.
1: Hani onu da övünüz yani. Buna milyon da para verdik yani. O da yani. Şimdi bir sınava girecek olan bir dinleyici vardı. Bizde 38 diye işaretti. Şey yapalım. O niye 38 biliyor musunuz hocam? Kilosu 38.
0: Aha.
1: Evet.
0: Anoreksiya falan mı?
1: Ya ablacığım bak yine başladın yine.
0: Zayıflık hastalığı.
2: Bunu ben öyle de yadırgadım ya.
1: Öyle de. Öyle de yani. Hemen arıyoruz. Sınavı nasıl geçmiş? Bakacağız şimdi. Evet, şuradan şöyle. Tamamdır. 38 kilo.
0: Ben de Kayseri'nin plakası diye düşündüm.
1: Yok. Çok iyi niyetlisiniz. Açmadığına göre sınav kötü geçti herhalde.
2: Bence de.
1: Ha, açtı. Alo.
3: Merhaba.
2: Oo, kötü geçmiş.
1: Merhaba. Şimdi bir dakika. Bize bir cümle kur. Biz o sesten sınavın iyi geçip geçmediğini bir tahmin etmeye çalışalım. Bize bir cümle kur. Mesela ne de? Merhabalar, iyi akşamlar. Herkese selam ederim. İyi yayınlar de mesela abi bize.
3: Merhaba, iyi akşamlar.
1: Düşün, devamını söylemedi bile, o kadar kötü geçmiş sınav ya. Kötü mü geçti kız sınav?
3: Ay evet abi ya.
1: Niye?
3: Çok uykum vardı, sabahın altında uyandım. Evet. Bir daha da uyuyamadım. Sonra sınavda soruları çözerken birazcık esneye çözdüm. Sonra birazcık uyudum. Yani uyumak gibi değil de kafamı koydum işte, gözlerimi dinlendirdim vesaire derken.
1: Uyuyakalıp gidemedin mi?
3: Hayır, sınavda uyuyakaldım.
2: Kağıdın başında uyumuş abi.
1: Sınavda mı uyuyakaldın? Ha, sen zaten yani o zaman git, neyse demeyeceğim.
2: 75 hedefi de tutmadı o zaman.
1: 75'ti değil mi hedef?
2: Yok, 75, en az 75 alırım ama hedefim 85 demişti.
1: Kaç alırsın?
3: 85'ti.
1: Hı. Diyorsun şu an yani sonucu bile göndermezler diyorsun bana. Öyle mi oldu?
3: Yani hesaplansın yeter.
1: Bir şey, kulaklıkta mı konuşuyorsun? Ne oluyor?
2: Hoparlör.
1: Bir şey var ya.
3: Evet. Kulaklık çıkarabilirim.
1: Vallahi güzel olur.
3: Şu an nasıl?
1: şu an daha iyi.

0: Hani kulaklığı çıkarınca senin ses ahengi de değişti yalnız. Pardon, ahenk dedim. Mahalleye özür dilerim.
1: Ahenk olur ya.
0: Ne olur?
1: Ahenk de mi olmuyor?
0: Yok. Seviyeyi sen düşün işte hocam. Ahenk de olmuyor. Olmuyor.
1: Mahalleden taşınsanız mı
0: çıtayı
1: acaba?
0: Sen düşün. Bırakmıyorlar ki. Bırakmıyorlar. Şimdi ne yapacağız peki? Çok ne yapacağız? Önemli. Bu kadar çok kötü geçtiyse ne yapacağız peki?
2: Seneye bir daha gidecek.
3: Lisansı tamamlayacağım. Bu ön lisanstan girmişim. Lisansı tamamlayacağım.
0: Tamamlayacaksın. Lisansı. Bir daha hazırlanacağım mı? Ne yapacaksın?
3: Mecbur.
0: Anladım. Kaç oldun kız? Sen şimdi kaç yaşındasın?
3: 26.
0: 26. Tamam. Bir dahaki sınav ne zaman?
3: 28.
0: Ne 28?
3: Çift yıllarda 2028'de aynı zamanda 28 yaşında.
0: 2028'de 28. 2 sene var daha canım. Üzülme ya. Hani 2 seneye de yani her gün 10 dakika çalışsan 2 seneye zaten olay kapanır yani, biter.
3: Ama bu da demek oluyor ki ben 2 sene boyunca oturup evde şey yapacağım.
0: Ya ne yapacağım, bir şey olma, buraya gelirsin. Bak geliyor işte, hocam geldi. Gelirsin buraya.
2: Aydın, aydınlanma yaşadı fark et.
0: Pek parlak bakmadı. Buraya gelirsin dedim. Anlayamayacağım manasız sesler çıkarttı. Böyle hani şey gibi, kedi yavrusu gibi bir ses geldi oradan. Ben ne dediğini anlamadım. Neyse tamam, ne yapacağım? Okul ne zaman bitiyor onu söyle bana.
3: Haziran'da.
0: Haziran'da bitiyor okul. Bir daha ilişkin kesiliyor okulla. Doğru mu?
3: Evet inşallah. İnşallah. Mezun oluyorum.
0: İnşallah mezun oluyorsun. Tamam, inşallah olursun. Yani.
3: Hayır yok. Senin güzel. Lisans durumum güzel. Yani şu an ortalamam 3,4.
0: 3,40 ortalama.
3: Evet.
0: Anladım. İyi, güzel.
3: İki tane dersi de bilerek, kısıtlı olarak bıraktım.
0: Niye?
3: Ön lisans sınavına girebilmek için.
0: Ha, ön lisans sınavına girebilmek için bıraktın.
3: Evet.
0: İyi, hadi bakalım biraz, hayırlısı.
3: Birazcık zekamı burada kullandım. Bütün zekamı burada kullandığım için sınava kalmadı.
0: Yok canım, biz öyle bir şey demiyoruz da. Ya sınavdan kaç, 60 falan gelmez mi ya? O da mı yok yani?
3: ChatGPT ile hesapladığımda aslında 72 falan gösteriyordu. Arkadaşımla ben bir daha hesapladım. Hı. 60'ı zor bulduk.
0: Sen arkadaşınınkine inan. Sen bence arkadaşınınkine inan. Tamam, okul bitince gel. Olur, sen neredeydin? İstanbul dışındaydın bildiğim kadarıyla.
3: Samsun'dayım.
0: Ben seni birkaç keredir böyle konuşuyoruz ama... Ben seni İstanbul içinde gördüm sanki diye hatırlıyorum ya.
3: Abicim şimdi şöyle, ben nasıl? Başakşehir'de yaşayan bir insanım.
0: Tamam, insansın. Evet.
3: Ancak ön lisansını bitirdikten sonra Samsun'a ikinci kez üniversite okumak için geldim. Bu kez lisans okumaya.
0: Tamam.
3: Yıllardır da burada üniversite okuduğum için 4 yıldır da Samsun'dayım. 4 yıldır da her zaman konuştuğumuzda bundan bahsediyoruz.
0: Tamam, ben kafa bende ondan gitmiş. Ben yani seni İstanbul'da gördüm değil mi ben?
3: Evet, çünkü ben İstanbulluyum. Yani İstanbul'da yaşayan bir bireyim. İstanbul'da yaşayıp Samsun'da geçici ikamet eden biriyim.
0: Tamam, inşallah bir daha unutma. Çünkü bir geri zekalıyı anlatıyor gibi anlattı. İnşallah ben bir daha unutmam. İnşallah. Tamam, İstanbul'a gelince gel, mutlaka bize de gel, tamam mı?
3: Olur. Güzel bir öğretmen olur muymuşum?
0: Ne olur muymuşun?
3: Güzel bir öğretmen olur muymuşun?
0: O estağfurullah, biz nasıl karar verelim? Hocamız burada, hocamız söylese. Evet. Hocam evet. Güzel bir öğretmen olur muymuşum diyor.
1: Olur muymuşumdaki zaman olayını pek anlayamadım ama olur muymuşum, yani olması gerekirken olamamış mı? Olacak mıyım mı?
3: Ya.
1: Ha, atanamayacaksın, öyle deme. Neden öyle diyorsun?
3: Çünkü sınavım kötü geçti.
1: Şöyle,
3: o yüzden dedim atanamam diye.
1: Daha gençsin, atanırsın mutlaka. Olumsuz.
0: Bunlar da hep düşünme. Sınavım kötü geçti diyenler de hep benim zamanımızda yüz olanlardı.
1: Olumsuz düşünme Allah, bence.
3: Allah'ım inşallah inşallah. Amin
0: inşallah.
1: Bence çok şahane bir öğretmen olursun.
0: Bence de olursun.
3: İnşallah. Teşekkür ederim.
0: Bence de olursun.
1: Umutsuz olma lütfen.
0: Valla okulum olsa yaparım, seni öğretmen de yok öyle bir imkanım. Onun için yani olursun ama yani. Olursun, merak etme.
3: Çok teşekkür ederim.
0: Rica ederim. İstanbul'a geldiğinde mutlaka gel, tamam mı?
3: Tabii ki. Tabii mutlaka. Ki, teşekkürler.
0: Haydi görüşürüz. Sağ ol, teşekkürler. Bay bay, görüşürüz.
3: Evet.
0: Teşekkür ederim. Hocam okul zamanınızda, şimdi biz okul zamanı deyince üniversite farklı bir okul zamanı. Hani kimisi mesleki okudu, kimisi normal okudu, kimisi işte ikinciyi okudu, kimisi başka, kimisi il dışında okudu, kimisi şurada okudu. Biz okul dediğimiz zaman, okul zamanı bizdeki İlkokul, ortaokul, lise. Gerçi döneminde de ben mesela günümüzde kaç

0: Kaç kere karne alıyorlar onu bile çok bilmiyorum artık. Hani bizde iki taneydi, bir yıl arası, bir yıl sonu filan. Bir ara bir dört tane filan aldılar galiba, değil mi karne? Öyle
1: şimdi
0: miydi?
1: Gelişim raporu diye bir şey veriyoruz Maarif modeline geçtiğimizden beri.
0: Gelişim raporu?
1: Gelişim raporu.
0: Ne o, karne değil mi hocam?
1: Karne yerine geçiyor. Ama karne denmiyor artık, gelişim raporu deniyor.
0: Mesela gelişim raporumu aldın mı diyor öğrenciler.
1: Hayır, yine karnemi aldım diyorlar.
0: Yani.
1: Ama biz onu hazırlarken gelişim raporu doldurduk. Gelişim raporunu hazırladık diyoruz. Maarif modeli diye bir modele geçtik, mutlaka biliyorsunuzdur, duymuşsunuzdur. Mahallenizde...
0: Kaç tane karne alıyoruz hocam, onu söyleyin bana.
1: Yine iki.
0: İki değil mi?
1: Tabii.
0: Peki.
1: Değişen bir şey yok.
0: Öğrencilik zamanınızda en sevmediğiniz ders hangisiydi hocam? Üniversite değil bu. İlkokul, anladım. Ortaokul, lise. Karma genel.
1: En sevmediğim ders.
0: Ne?
1: Beden eğitimi.
0: Niye hocam?
1: Hiçbir şekilde hiçbir şeyi yapamazdım. Çabuk yorulurdum, sıkılırdım. Hiç sevmezdim beden eğitimini. Nefret ederdim.
0: Beden eğitimini.
1: Beden eğitimi öğretmenimizi de çok sevmezdim. Belki onun da etkisi olabilir ama beden eğitimini sevmezdim. Ya yani birçok çocuğun aksine sevmezdim. Matematiğe bayılırdım.
0: Anlıyorum.
1: Müziği severdim ama beden eğitimi sevmezdim.
0: Müzik, ben de hiç geçerli not alamadım.
1: Biraz
0: müzik.
1: Da lisede fizik.
0: Vallahi hiç geçerli not alamadım yani.
1: Fizik.
0: Abi beni yine başka radyocu zannedip bana mesaj gönderiyor. Hocam benim reytingler gün, yani Türkiye radyolarında 10 radyocu bölüşüyoruz vallahi. Vallahi billahi. Çok mutsuz.
1: Kiminle çok karıştırıyorlar sizi?
0: Efendim?
1: Kiminle çok karıştırıyorlar?
0: Bütün radyoculara benim adımı yazıyorlar abla. Bütün radyoculara. Ben böyle şaka yollu şey yapıyordum işte. Takılıyordum. İşte hep de söylüyorum işte benim reytingler yine bölündü falan diye. Başka radyolardan başka meslektaşlarım var bana falan. Bana dedi ki oğlum sana yine teklif geliyor. Her gün senin yayın saatinde bizim radyoda boş müzik akışı var. Sabah geliyoruz. Birçok kişi Serdar bizim mesajımızı okumuyorsun diye bize yazıyor falan dedi. Yani evet. Yani o yine iyiymiş. Sürekli evden çıktıktan sonra ütü veya düzleştiricimin fişini çekip çekmediğimi düşünüp tekrar eve dönüyorum. Bir keresinde hayatım kurtuldu. Cidden ütüyü çekmemişim. Ütüyü çekmemek hayat kurtarır. Yani ben de öyle tripler, ben de öyle tripler. Ceyhun sende var mı?
2: Ben ütü kullanmıyorum.
0: Ütü bu şey şeker kullanmıyorum. Kutlamıyorum. ütü kullanmıyorsun sen.
2: Evet.
0: Ne yapıyorsun?
2: Yatak altına atıyorum, o düzleşiyor.
0: Harbi mi?
2: Evet.
0: Oğlum sen hala niye asker gibi yani. Aa, internette bir şey gördüm, 10 numara biliyor musun?
2: Nedir o?
0: Böyle maket, maketin üstüne tişörtü giydiriyorsun böyle, bir basıyorsun hava doluyor böyle içi. Bir de şey kurutuyor, sıcak da üflüyor böyle vuuu diye. Tam, evet, evet. Tam bekar adam işi ya.
2: Onu gözüme kestirdim ben.
0: Tam yani, vallahi billahi ben sana bir şey söyleyeyim mi, bu 15 sene önce falan bulunsaydı bu kadar erkek evlenmezdi.
2: Bakkallık koli siparişimi verdim.
0: Verdin mi sen onu?
2: Koli siparişimi verdim. İyi bir koli geldiğinde yapacağım o cihazı.
0: Sen yapacaksın.
2: Evet evet.
0: He, abi teknikçiye de bir şey denmiyor. Bir şey dediğin zaman ben yaparım o. Ceyhun'a bazen diyorum ki. Ceyhun diyorum stüdyo şu kablodan lazım diyorum. Link gönderiyorum, bana diyor ki cumartesi gel benden al. Yani çok. Teknikçiye de bir şey denmiyor yani.
2: Karım en çok ondan şikayetçi abi. Evde çok fazla elektronik çöplük var.
0: Sende mi?
2: Evet.
0: Bende de var o.
2: Yeri gelmişken karımı da çok sevdiğimi buradan söyleyeyim.
0: Dinliyor mu şu an?
2: Dinliyordur.
0: Nay nay nay nay nay nay nay.
2: Geçen yayında pot kırdım da.
0: Ne dedin?
2: Hayatımı kolaylaştırır diye yaptığın şeyleri örnek istedi Fatih benden.
0: Hı.
2: Ama ben evlilik dedim. Yani hayatımı kolaylaştırır diye evlendim ama zorlaştırdı diye ben ona evlilik deyince.
0: Şu an dolu bir adamsın galiba.
2: Yok biraz şey oldu.
0: Ne oldu?
2: Hallettik, çözdük yani hafta sonu. Biraz pahalıya patladı ama.
0: Avukat masrafı falan.
1: Bence yok, yok. Onu affetmemiştir. Arşivlemiştir. Kadınlar arşivler.
2: Ya işte günü gelince yine önüme çıkacaktır. Ben yine sevdiğimi söyleyeyim de buradan.
0: İşletim mesela. Sistemini geri bir tarihe alıyorsun. Hepsi çıkıyor bir daha biliyor musun? Sildiğin dosyalar dahil.
2: Ben şey yapamam. Bazen tartışırken tartıştığımız konuyu unutuyorum. O her detayını hatırlıyor. Çok şaşkınım ya.
0: Yani... Ceyhun yeni mi şaşırmaya başladın bundan?
2: Ama yeni evlendim abi, bir sene oldu daha.
0: Anlıyorum. Yani neyse Ceyhun, yenge de dinliyorsa yorum yapmayayım. Ben
2: yine pot kırdım galiba değil mi?
0: Kim?
2: Ben şimdi.
0: Ağzım açık dinliyorum seni ben. Yani ben. Galiba diyor çocuk. Tereddütte eve gidince şey diyecek. Hanımla ne oldu ya suratın beş karış.

0: Evet, ne dedim ki yayında?
1: Mesaj gelmiş.
0: Mesaj mı gelmiş harbiden? Ne yazıyor?
1: Ne zaman geleceksin yazıyor.
0: Öyle. Ne zaman geleceksin?
1: 12.30 değil
0: mi? O de. Arşivi Allah kahretsin yazmış efendim. Bir dinleyicimiz öyle yazmış. Hocam arşive attığınız bazı şeyler var. Mesela gün gelecek göreceksiniz lan filan dediğiniz var mı böyle?
2: Kesinlikle yani.
0: Ciddi misin?
2: Akrep burcuyum zaten.
0: Kim yani onlar? Kim? Özelliğim. Kim onlar? Mesela kime attınız arşivi? Kim var arşivde?
2: Yani onlar şimdi bu arşivlerde fasikül fasikül her hepsi aynı önemde değiller. A grubu var, B grubu var, C grubu var.
0: Şey dediniz var mı hocam mesela büyüyünce bu çocuğu döveceğim yazıyorum filan dediniz var mı acaba?
2: Öğrencilerimden mi?
0: Dudaklarını yemeye başladı hocam.
2: Öğrencilerimden mi?
0: Yok yolda herhangi birinin çocuğu.
2: Yok be.
0: Yok
2: hayır,
0: mu?
2: Asla.
0: Öyle şey olmaz diyorsun.
2: Asla. Zihnimden bile geçirmem.
0: Anladım peki. Arşivinize attığınız...
2: Ama bana... öğretmen arkadaşlarımdan dövmek istediğim çok olmuştur.
0: Ciddi misiniz?
2: Evet, idarecilerden de olmuştur. Ama işte...
0: O ama çok... geçmiş okullarda değil mi? Şimdikinde değil. Değil mi? Öyle... Kurtarayım sizi.
2: Tabii, hepsi geçmişte
0: tabii,
2: kaldı.
0: Geçmiş, 80'li arşiv, yıllarda.
2: Arşiv, 80...
0: Öyle diyelim.
2: Arşiv ya. Dedik ya, o yüzden hani arşivde tabii, şimdi değil.
0: Bana arşive attığınız bir olayı söyleyin efendim. Söyleyin bana arşive attığınız bir olayı. Ben de bir tane var.
1: Bir yeni olmasın ama da.
0: Bak 3 kişiyiz şu anda stüdyoda. Herkes arşive attığı bir olayı söyleyecek. Hocamdan başlıyoruz.
2: Niye benden başlıyoruz? Ceyhun... Ben acemisiyim buraların.
0: Siz misafirsiniz efendim. Siz başımızın tacısınız. Her şeyi önce size yapacağız, yaptıracağız.
2: Önceliği bana vermeseniz keşke.
1: Ben ama yeterince pot kırdığımı düşünüyorum.
0: Tamam oğlum sen de evlilikle ilgili anlatma.
2: Hazır kırmışken devam etseniz. Yok, ben de o olmaz. Sırada düşünsem.
0: Serdar arkadaşa söyle çiçek alıp gitsin eve, yenge yaktı çırasını onun demiş.
1: Ya ben kimseye kin tutamıyorum ya. O yüzden arşiv yok bende ya.
0: Bende var. Bir ha. tane var galiba bende. Yok. Olay ne biliyor musun?
1: İlkokul.
0: Yok. Pandemide. Ha. Çekim yapmak için dışarıya yok. Yayından dönüyoruz. Bizim Anıl var. Biz de çalışıyordu Anıl. Belki adını duymamış olabilirsiniz. Bu Alem FM'de beraber çalıştık Anıl. Stüdyo o zaman da var Üsküdar'da. Farklı bir yerde ama Üsküdar'ın farklı bir yerinde. Gündüz yayınından çıktık. Gece yayınını yapmıyoruz galiba. Pandeminin en ağır olduğu tarihler. Bizi meydanda ulaştırmamız bıraktı. Bıraktı. Hani sokağa çıkılmıyor falan filan. İşte insan yasak biliyorsunuz. Sokağa çıkmak. Biz mesleki ya gelip yayınları yapıyoruz. Öyle basın kartı, basın mensubuyum diye sahilde yürüdüğümü görmemiştir benim kimse yani. Çiring. Bu da mesaj olsun. Bıraktılar bizi. Stüdyoya doğru gidiyorum. Ben de eve değil stüdyoya gidiyorum ki hani iş güç falan filan olur. Stüdyoda zaten böyle bir ev dizaynı yapmışım o zaman. Ama pandemide rahatlıkla yaşayabiliyorum orada. Bir araç. Plakası hala cep telefonumda. Bomboş yolda. O Üsküdar meydan böyle iki şerit üç şerit biliyorsun.
1: Evet orayı biliyorum.
0: Sadece en soldaki şeritte su birikintisi var. Yol bomboş. Bu da en sağdan geliyor. Bile isteye hususi en sağdan en sola yavaş yavaş yapma yapma dememize rağmen pandemide yerdeki suyla bizi ıslattı ve güle güle gitti. Ceyhun var ya şu anda kırmızı görüyorum yani. Ceyhun.
1: Vahşet görüyorum.
0: Bak Lazi'yi aldım şu an Ceyhun. Sağda solda o arabayı gördüğüm zaman hemen cep telefonumu açıyorum plakaya bakıyorum. Hemen.
1: Umarım satmıştır.
0: Efendim?
1: Umarım satmıştır.
0: Sattıysa da eski sahibini ıslatacağım Ceyhun. Ama ıslatacağım o. Yani o kimse onu ıslatacağım. Arabayı alacakmışım gibi. Abi merhaba araba ne kadar güzel ya. İlk sahibi misiniz diyeceğim. Evet derse eyvahlar olsun. Yani ıslatacağım Ceyhun. Onu ıslatacağım. Hala bu arabada plakası şeydi telefonda plakası yazıyor. Evet ben kendimi yaktım arşivimi söyledim şimdi sıra sizde. Hocam buyurun.
2: Yani yakın tarihte buna benzer bir şey yaşadım. Çok bir kısa zaman.
0: Ben pandemi olacak. Bu arada 2020 falan. 2020 en fazla 21 benimki.
2: Bayağı bir.
0: Yani 5 sene falan evet.
2: Ben de arabanın yine arabalı bir şeydi. Çok benzer bir hikaye olacak ama park etmiştim. okul çıkışı bir... Kafenin önüne park ettim. Okul çıkışı alışveriş yapıp arabaya gittim ki bir an önce eve gideyim. Bir başka bir araç tam çıkışıma park etmişti.
0: Evet.
2: Doğal olarak o kafeden birinin olduğunu düşünüp cama vurdum. Çalışan kızlardan birine arabayı gösterip bu araba içeriden birinin mi sorar mısınız dedim. O sırada da tam camın önünde üç adam oturuyor.

0: nargile içen. Sizin mahalledeki tiplere benzeyen tiplerdi büyük ihtimalle.
1: Şu
0: Yani
1: an
0: o
1: ama,
0: karışık kelimeleri anlamayanlardan.
1: Şu an ama bakın bir şey söyleyeceğim. Şu an bizim mahalledeki insanlar belki spesifikten falan filan anlamazlar ama insanlığı iyi bilirler hocam.
0: Süper. O
1: Yani
0: zaman
1: bizim
0: hepsinden özür diliyorum.
1: Şu anda mesela ne anlatacağınızı
0: ben öyle
1: bilmiyorum ama
0: anlamışım.
1: %100 ihtimalle o arkadaşlarla yaşadığınız hiçbir şeyi bizim mahallemizdeki hiç kimseyle yaşamazsınız.
0: Özür
1: Yaşayan
0: diliyorum.
1: insanlara da bir daha yaşamaması gerektiğini anlatır bizim mahalledekiler
0: Özür
1: hocam.
0: diliyorum hepsinden sizin mahalledekilerin.
1: Kusura bakmayın
0: Yok siz
1: yani.
0: kusura bakmayın ben hata yaptım.
1: Yok çünkü şöyle bir olay var. Burada tamam centilmenliğimle tanıdım ama buna cevap vermezsem ben şimdi yayından
0: Çok özür
1: sonra oraya
0: dilerim.
1: gireceğim yani ben. Hani
0: Siz mahalledeki herkesten tek tek özür diliyorum.
1: Bir gün
0: Kusuruma
1: kısır yapın
0: bakmayın.
1: götüreyim.
0: Olur.
1: Evet buyurun.
0: Affederlerse çok sevinirim.
1: Evet buyurun efendim.
0: Canhıraş bir şekilde çırpındım o kıza söyledim. Araba buradan birim dedim sordu.
1: Marka söylemeyin bir daha. Kestim orayı. Yo yo estağfurullah kestim. Burası teknolojik. Yani bir diyorum ya milyon dolar bu stüdyo. Kesebiliyorum yani.
0: Ben çok konuşmasam mı acaba?
1: Allah Allah. Bak mahalleye karşını aldı. Eğer kesmeseydik koca bir otomobil devini de karşısına
0: alacaktı. Ben evet ya ben anlatmayayım burayı geçelim ya ben
1: Hayır, hayır.
0: susayım.
1: Ama şimdi buraya kadar geldiniz bu şimdi eski Brezilya dizileri gibi. Çok
0: Neyse.
1: bak markaya girmeden şey
0: Sonuçta
1: yapmadım.
0: evet beyaz bir araba diye
1: Evet.
0: sordurdum. O da hayır dedi. O adamlar da baktılar bana.
1: Hı.
0: Çırpınışımı gördüler. O sıradaki bütün mağazalara, kuaförlere girip bu dediğim böyle bir 200-300 metre, 200-300 metrelik bir yer, yol yani kaldırım kenarındaki dükkanlara tek tek sordum. Geri tekrar geldim. Bu
1: Hocam
0: dediğim
1: niye gözünüz
0: 20-25
1: kapalı
0: dakika sürdü.
1: anlatıyorsunuz?
0: Ben biraz önce hata yaptım ya telaşa kapıldım.
1: Hayır hayır kapılmayın. Evet.
0: Sonra bu adamlar beni hala izliyorlardı bu arada. Görüyordum onların bana baktığını. Sonra ben ne yapacağım şaşırmış bir şekilde arkadaşımı aradım. Hani gelip beni oradan alsın da eve gideyim diye. O sırada telefonda konuşurken arabanın içine bir adam bindi. Neredesiniz beyefendi dedim. Telefon numarası da bırakmamışsınız. Neden böyle yaptınız? Bakın yarım saati geçti neredeyse ben çırpınıyorum. Ben dedi içerideki kafedeydim. Hatta camın önünde oturuyorduk dedi. Ama siz beni gördünüz dedim.
1: Hı.
0: Ya siz sorarken de duydunuz. Neden gelmediniz? Ben görmedim öyle bir şey dedi. Hem dedi sen de hatalı park etmişsin. Tam yerine park etmemişsin. Biraz daha bu tarafa gelseydim ben oraya park edebilirdim dedi. Benden özür dilemekse gereken sensin dedi bana.
1: Arşivde mi şimdi bu adam?
0: Plakasını aldım. Bir emniyet müdürü velim var sağ olsun. Arşivledim onu. Kendisine ileteceğim.
1: Anladım. Kaç sene geçti aranın?
0: Bir hafta.
1: Bir hafta oldu.
2: Oo.
1: Oo daha yeniymiş.
0: Çok.
1: Daha yeniymiş.
0: Bu arada mahalleden tekrar özür diliyorum.
1: Yok yok. Bizim mahalle hiçbir şey bilmiyorsa bile centilmenliğin icadını çok şey yapmışlar. Bilirler olmaz. Centilmenliği bizim mahalledekiler icat etmişlerdir hocam. Merak etmeyin. Mesela bizim orada yaşamazsanız böyle bir şey.
0: Umarım affedicidirler.
1: Kim? Şu an affettiler bile sizi hiç.
0: Tamam.
1: Sorun yok. Yani ben de dersem olur merak etmeyin. Evet Ceyhun bana bir arşiv anlat.
2: Ya.
1: Bu arada çok özür dileyerek hocamı bölmek istemedim. Tütün sağlığa zararlıdır. Keşke hani sigara sağlığa zararlıdır. Nargile sağlığa zararlıdır. Sevgili dinleyenlerim. Keşke bu dünyada hiç kimse...
2: Hocam gitmeyin gelin. Nereye?
1: Gitmeyin gitmeyin hocam. Bunu hani bunu biz aklımıza geldikçe söylüyoruz. Merak etmeyin bu sizlik bir şey değil yani. Bazen mesela dinleyenler yazıyor işte... 3 ay oldu sigarayı bıraktım. 5 ay oldu sigarayı bıraktım. Darısı inşallah bütün içenlerin başına. Amin amin amin inşallah.
2: Amin, amin, amin.
1: Evet kardeşim benim söyle bakalım.
2: Benim de ortaokulda bir hocam vardı. Saçımı kesti onu unutamıyorum ya.
1: Nasıl saçını kesti?
2: Bayağı ödevi yapmadım ne saçımın şurasını makasla kesti önünü.
1: Allah Allah.
2: Sakar eşek gibi dolandım akşama kadar.
1: Eve gittim bir şey demediler mi?
2: Ha, öğretmen kesti dedim iyi yapmış dedi. Yapmazsan ödevini dedi. Öyle, o Neriman Hoca'yı unutmuyorum ya gerçekten. Bu Aynanın şarkısı vardı ya şey Yeni Türkü'nün Cevriye Hanım diye biz onu Neriman Hanım'a uyarlamıştık.
1: Ama şimdi yani kesmesin de saçını ne yapsın?
2: Ama onları yaptığı için uyarladık yani hani ödev yapmadığı için saç kesilir mi? Hocam soruyorum size.
1: Yani ne yapsın yani? Hocam ödevi yapmasam...
2: Hocam konuşmuyor.
1: Mesela ödevi yapmasa birisi mesela şey olur mu? nasıl söyleyeyim?

0: Birisi ödev yapmaz, saçını keser misiniz? Yapmaz mısınız? Konuşun hocam, sorun yok.
1: Görmüyorlar ya.
2: Yapmam.
0: Yapmazsınız. Peki.
1: İşaret diliyle anlaşıyor hocam.
0: Evet, artık işaret dili oldu. Aa, program bitmiş.
1: Evet.
0: Yayın bitmiş ya. Peki. Hocam çok teşekkür ederiz. Ayağınıza ben sağlık. Kendinizi ediyorum. İyi hissettiniz mi birazcık?
2: Ben süper hissettim ve bu akşamı hiç unutmayacağım. Çok teşekkür ediyorum. Hayatımın en güzel anlarından biri olacak. Bu arşiv meselesinden bahsetmiştik ya. Bu olumlu bir arşiv de var tabii bence. O olumlu arşivde şahane bir yerde duracak bu akşam.
0: İnşallah hocam. Ailenize, annenize çok selamlar. Şifalar dileriz.
2: Amin. Umarım iyileştiğini, tamamen iyileştiğini size böyle sevine sevine
0: İnşallah
2: gelip efendim. Burada İnşallah. Anlatacağım.
0: İnşallah efendim. Gitmeden önce İlknur'cum, inşallah mülakat sonucun iyi gelir. Beklediğin gibi gelir İlknur. İnşallah mülakat sonucun beklediğin gibi gelir İlknur. Evet. Ceyhun'um çok teşekkür ederim kardeşim.
1: Ben teşekkür ederim.
0: Ben Deniz Serdar Gökalp. Serdar Gökalp olarak bulunabilirim sosyal medyada, her yerde sevgili dinleyenlerim. Her yerde Serdar Gökalp olarak bulunabilirim. Radyonuz Alem FM, alemfm.com olarak bulunabilir. Alemfm.com. Tamamız herhalde. Var mı unuttuğumuz bir şey Ceyhun?
1: Yok.
0: Tamam.
1: Yarın gelsinler söyledi abi.
0: Kim?
1: Dinleyiciler.
0: Yarın mı?
1: Yayına.
0: Nasıl yarın gelsin?
1: Yani açsınlar, dinlesinler anlamında yarın ya.
0: He, tamam. Onlar olan şeyler, onlar merak etme.
1: Tamam.
0: Onlar olan şeyler. Lisede coğrafya hocam 13 aldım diye kalemliğime tükürüp çöpe atmıştım.
1: Benden beteri varmış.
0: Saçımı mı kessin, tükürsün mü, saçımı kessin ya.
1: Vallahi saçımı kessin.
0: Evet. Önce saat 16'da, sonra gece 22'de radyonuz Alem FM'de görüşünceye dek kendinize iyi bakın. Ben gerisini hallederim. Uyandığınız her gün bir öncekinden güzel olsun inşallah. Haydi eyvallah.

Bu programı kaçırdım diye üzülme. Tekrar yarın alemefem.com podcastlerde. Sarıyer Kola, Serdar Gökalp ile Serdar yayındayız sundu.